Oh, my God.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Şimdi ve burada.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Bad Bad Not Good ve Samuel T. Herring ile başladık. Times Move So Slow dinleyerek. Şimdi Berlioz ve Ted Jasper radyonuzda olacak. Deep In It dinleyeceğiz. Adını Fransız besteci Hector Berlioz'dan alıyor bu prodüktör. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ardından Black Pumas radyonuzda olacak ve Colors dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Cleo Soul var şimdi sırada. Why Don't You dinleyeceğiz. Ardından God's Street Park radyonuzda olacak. Olive Jones da eşlik edecek onlara. Tell Me Why.

Ve ilk bölümü kapatırken Hermanos Gutierrez radyonuzda olacak. Low Sun dinleyerek kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Jalen Nigando ile başladık ikinci bölüme. If You Don't Want My Love dinleyerek. Şimdi sırada Jordan Rakey var ve Nubia Garcia eşlik edecek onlara. Monsters dinleyeceğiz. Ardından Kung Bin ve Mariella ile devam edecek sabahlık.

Bir Kurung Bin parçası daha dinleyeceğiz. Leon Bridges eşlik ediyor. Texas Sun dinleyerek devam edecek sabahlık. Ardından Kokoroko radyonuzda olacak. Abusei Junction dinleyeceğiz.

Sırada Moses Eufy Trio var ve Nothing to Lose dinleyerek sabahlık devam edecek. Ardından Soul'a kulak vereceğiz. Bir ırkçılık, şiddet ve toplumsal travmalar üzerine yazılmış bir parça. Wildfires dinleyeceğiz.

Ve sabahlığı The Sacred Souls ile kapatacağız. Easier Said Than Done dinleyerek sabahlığı bitireceğiz. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

Merhaba kainat. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Yıl 2026, ay 5, gün 133, Hızır 8. 1447 Zilhi Hicri Zilkade 26, 1442 Rumi Nisan 30. Mevsimsiz soğuklar. Fırtına. Günün sözü. Dünyaya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden dünya tehlikeli bir yerdir. Albert Einstein. Günün tarihi. 12 yıl önce bugün, yani 13 Mayıs 2014'te Soma'daki kömür madenindeki bir patlamanın sebep olduğu 2 gün boyunca süren yangın sonucu 301 kişi hayatını kaybetmişti. 186 yıl önce bugünse 13 Mayıs 1840'ta ünlü Fransız yazar Alphonse Daudet doğmuştu. Eserlerinde doğallık, doğruluk, mizah ve insan sevgisini işleyen Daudet en önemli Fransız yazarlarından sayılır. Eserleri arasında Tarascon'lu Tartarin, Jacques ve Sappho vardır. Günün malumatı, insana dair. Bir insanın solunum hızı İlkbahar ayında sonbahar ayına kıyasla 1/3 oranında daha yüksektir. Ve insan sırt üstü uyuyabilen tek canlı türüdür. Büyük Saatli Marif Takvimi. How many roads must a man walk down?

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra ve Andrei Gritsko ile birliktesiniz. Bugün Özdeş Özbay aramızda değil.
1: Günaydın.
0: Hepinize günaydın, evet. Açılış parçamız gene savaş rüzgarlarının büyük bir hızla esmekte olduğu dünyanın çeşitli yerlerinde. Bir günde bir savaşa karşı çok ünlü şarkılarından bir tanesi Bob Dylan'ın Blowin' in the Wind. Onu çaldık. Çok iyi bilinen bir çevirisi de var Can Yücel'in. Şair Can Yücel'in bir İrlanda türküsü adıyla yaptığı birebir çeviriden çok yeniden yazım sayılan versiyonlardan biriydi. Şöyleydi, sözleri çevirecek olursak Can Yücel'in ağzından: daha kaç köyden sürülsün insan adam oluncaya dek, daha kaç derya dolaşsın martı bulsam diye bir tünek, daha kaç toptan atılsın gülle harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Daha kaç yıl kök salsın ağaç bahar açıncaya dek, daha kaç yıl kök söksün bu halk yerin bulsun diye hak. Daha kaç aydın ışığı görüp görmezlikten gelecek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Daha kaç can canından geçecek cana yetinceye kadar. Cana yetinceye dek. Daha kaç el boş açılsın göğe göğermedikçe yürek. Daha kaç teller kopsun sazlardan bu ses duyuluncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. Evet, Blowin' in the Wind, Bob Dylan'ın ünlü destansı, şarkısı, savaş karşıtı haykırışı. Can Yücel'in de bir İrlanda türküsü adıyla yaptığı mükemmel bir çeviriyle size sunmaya çalıştık. Evet, bugün biraz önce de belirtmeye çalıştığım gibi ben Deniz Ömer Madra var huzurlarda, Özdeş Özbay yok aramızda ve bugün birçok da konuğumuz var.

0: onlardan da bahsedelim. Bugün 8.30'da Amsterdam'da World Benchmarking Alliance diye bir kuruluşta çalışmakta olan Emir Erhan bizimle olacak. Ve Amsterdam merkezli bir sivil toplum kuruluşu sürdürülebilir araştırma analisti olarak şirketlerin, dünyadaki şirketlerin iklim değişikliğine olan etkisini inceliyor. Ondan sonra onu konuşacağız. Saat 9'da bu Barış'a bir şans yok, Burcu Karakaş yok. Bugün onun yerine geçen hafta Özdeş Özbay'ın Perşembe günü yaptığı bir söyleşinin kaydına yer vereceğiz. Trade Unions for Energy Democracy, yani enerji demokrasisi için sendikalar adlı oluşumdan Brian Kamenzi ve Sean Sweeney ile yapılan bir söyleşi. Gene konu iklim değişikliği, çünkü dünyanın da zaten en büyük, başındaki yeryüzünün, canlılar aleminin en büyük sorunu giderek artıyor. Yok oluşa doğru bir gidiş takviminde de hızlı ilerlemeler var. Onun için gene iklimle ilgili konuşacağız ve İklim değişikliğiyle mücadelede sendikaların rolü, enerji demokrasisi ve COP31'in Türkiye'de yapılmasının bu Kasım ayında, bugün, bu sene Türkiye sendikaları için yaratabileceği fırsatları da konuşmuş olacağız. Saat 9.30'da da Hüsnü Kabul programında Wasim Ahmet Sıddıkî'nin, Güney Afrikalı insan hakları eylemcisi ve şu anda da fosil yakıtların yayılmasının önlenmesi anlaşması girişiminin başkanı olan ünlü aktivist Kumi Naidu ile yaptığı söyleşi bizlerle beraber olacak. Yani sonuç olarak bizim önümüzde kısa bir, yani 20 dakikalık bir süreç var. Orada durumu, Türkiye'de ve dünyadaki durumu da özetlemeye çalışacağım ben Deniz. Şimdi hemen başlayalım. Tarihte bugüne geçmeden önce bir özet verelim. Günün en önemli haberi, Trump'tan Çin ziyareti öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a açık bir tehdit. Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler. Bu işi bitireceğiz diye açık bir tehdit, sayısız tehdidinden bir yenisini söyledi. Son derece Xi Jinping'le beraber Çin başkanı, devlet başkanı Xi Jinping'le, Komünist Partisi'nin de başkanı, İran savaşı da görüşmelerin üzerinde gölgesini duyururken Guardian'da da David Smith'in önemli bir haberi var. Çarşamba akşamı geliyor. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının 10 yıla yakın bir süredir ilk defa bir ziyareti var ve İran savaşının yarattığı büyük güç kaybını ve prestij kaybını zayıflattı, onu tamir etmek üzere buluşacaklar deniyor. Trump'ın yanında getireceği kimler var? Teknoloji liderleri unutmuş olabilirsiniz diye hatırlatalım. Elon Musk, Tesla'dan, Apple'dan Tim Cook, onların başları. Ve bir de önemli bir şey var. Donald Trump diyor ki Çin lideri Xi Jinping bana kocaman bir beni kocaman kucaklayacak oraya gittiğim zaman diyor, ama nasıl bir devamı gelecek bütün bunların hiç bilemiyoruz. Arabulucu Pakistan'a da bir övgüde bulunmuş. Pakistan'ın arabuluculuğu yeniden değerlendirildi iddialarını yalanlamış Trump. İslamabad yönetimi harika bir iş çıkardı demiş. Ukrayna için de barış umudunu belirtmiş. Xi Jinping için de arkadaşım vurgusunu belirtmiş, ama son derece karmaşık bir durum var. Ondan bir daha etraflıca bahsetme fırsatı bulabileceğimizden emin değilim, ama böyle devam edelim. Türkiye'den de bir kere 1988 yılındaki afetin tekerrür ettiği gibi bir haber var Karar Gazetesi'nde. Samsun'un Havza ilçesi akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak yağışın ardından adeta göle döndü deniyor haberde. Ebru Yazıcı'nın haberi. Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde ilçe merkezi neredeyse tamamıyla sular altında kalırken çok sayıda ev ve iş yerini suların bastığı, caddelerin çamurlu bir ırmağa, nehre dönüştüğü ve araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği o dehşet anlarının da kameralara yansıdığı belirtiliyor. Vatandaşların çaresiz mücadelesi görülüyor. Ve bu havzalıların hafızalarındaki acı bir hatırayı da yeniden canlandırmış. 1980'de yine Hacı Osman Deresi'nin aşırı yağışlara dayanamayıp taşması sonucu büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Yıllar sonra, yani neredeyse 40 yıl sonra felaketin tekrar ya da tekerrür etmesi altyapı ve dere ıslahı tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda. Türkiye'den haberleri de özete devam edecek olursak, Özgür Özel'den, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na gönderilen mesajda ortak kaderden bahsediliyor. Türk'ün Kürt'e ihtiyacı var. İktidara gelelim tırnak içinde ertelemeciliğine girmeyeceğiz diyor. Birbirimizin yarasını kendi yaramız bilerek ayağa kalkacağız diyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mardin Büyükşehir Belediyesi yerine kayyım atanan eş başkan Ahmet Türk, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Erbil Valisi Ümit Hoşnam ve Duhok Valisi Doktor Ali Tatar ve çok sayıda akademisyenin katıldığı büyük bir forumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Özgür Özel'in mesajının da dikkat çektiği haberi var. T24'ün ayrıntılı bir değerlendirme haberinden bir iki cümle sadece okuyabiliyoruz. Ortak kader vurgusu yapan Özel, kendi çevresinden başka Türkiye'de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürt'ün Türk'ün de Kürt'e ihtiyacı var diyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 16 Mayıs'a kadar 4 gün daha sürecek olan Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu yoğun bir katılımla başladı. Ondan da bahsedeceğiz. Ayrıca da Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Murat Gül İbrahimoğlu'na ait iş insanı Murat Gül İbrahimoğlu'na ait şirket tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e araç tahsis edildiğini de belirtiyor. Elindeki belgeyi göstererek konuşuyor. Araçların ikisi İstanbul'da, ikisi de Ankara'da kullanıldı ifadelerini de kullanıyor ve buradan tarihin önüne şerh düşüyorum. Bugün yeni cellatlar yine Erdoğan'ın arkasında, yine bu ülkenin yarınları için çalışmak isteyen pırıl pırıl insanlar. Şimdi büyük bir, biz yine doğru tarafta durduk, dürüst insanları savunduk, suçsuzları savunduk diyor Özgür Özel. İftiracılara karşı baş eğmedik. Bir daha çıkacağım ve bugünü hatırlatacağım. Tarihin önünde şerh düşüyorum diyor. İktidarı kazandığımız zaman. Onun dışında vereceğimiz casusluk davasında da ikinci gün devam etti Türkiye'de. Siyasal casusluk davasının ikinci duruşmasında savunma yapan gazeteci Merdan Yanardağ, davanın iki amacı var. Biri Tele1'i susturmak, diğeri de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek dedi. Ayrıca Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi soruşturmasında 12 tutuklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı suçlamasıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 12'si tutuklandı diyor. Haberlerde böyle şeyler var ve büyük endişe verici başka haberler de var ama onları da şey yapamayız. Yalnız İsrail'in de saldırılarına devam ettiğini de bir not olarak söyleyelim. Yeni tahliye kararları verilmesini istemiş, talep etmiş. Güney Lübnan'ın sakinlerinin boşaltmalarına devam etmesi gerektiğini söylemiş ve İsrail kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında yapılan ateşkesi çiğneyerek ölümcül çiğnemelere devam ediyor. İngiltere'de de büyük bir iktidar sorunu var. Labour Partisi'nin, İşçi Partisi'nin milletvekilleri son yerel seçim sonuçları ve bazı da bölgesel seçimlerin sonuçlarında İşçi Partisi'nin çok büyük bir yenilgi alması sonucunda Keir Starmer'ın istifasını istiyorlar. İstifasını isteyen milletvekilleri sayısının da 80'i bulduğu belirtiliyor. Hatta aştığı da belirtiliyor. Fırsat bulabilirsek ona da bakacağız. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1981'de bugün Papa II. Jean Paul Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı. Gazeteci Abdi İpekçi'yi vuran ülkücü tetikçi Mehmet Ali Ağca, Haziran 1979'da yakalanarak cezaevine konulmuştu. Mehmet Ali Ağca, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi evinin önünde arabasında vurmuştu, öldürmüştü. Ondan sonra da hapishaneden çıkmıştı. Abdullah Çatlı ve ekibi tarafından Kasım ayında hapishaneden kaçırılmıştı Ağca. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra Roma'ya giderek Papa II. Jean Paul'e suikast düzenlemişti. Papa saldırıdan yaralı kurtuldu ve 2000 yılında Türkiye'ye iade edildi. 18 Ocak 2010'da ise 30 yıl sonra Türkiye seninle gurur duyuyor sloganları arasında tahliye edildi. 2014 yılında bugünse Soma'da Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maden faciası yaşandı. Soma'daki kömür madeninde çalışan 786 madenciden 301'inin hayatını kaybettiği, 162 işçinin yaralandığı iş cinayeti dünyada son 42 yılın en çok ölümle sonuçlanan madencilik faciası oldu. Muazzam bir felaketti. Facianın ardından da korkunç bir ihmal zinciri olduğu ortaya çıktı. Çeşitli kaynakların ortaya koyduğu gibi. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri anonim şirket tarafından işletilen maden ocağında elektrikli ekipmanların sebep olduğu düşünülen bir patlama yaşanmıştı. Yerin yüzlerce metre altında mahsur kalan işçilere zamanında ulaşılamadı. Hatta yetkililerden bunu protesto edenlerin, madencilerin yerde tekmelenmesi gibi olaylar da yaşandı, hatırlardadır. Soma meselesi, maden faciası hiçbir zaman tam sonuçlandırılamadan günümüze kadar devam etti diyebiliriz. Evet, şimdi bir de kalan 5-6 dakikalık zamanımız da şeye kadar gelecek. 8.30'daki konuğumuzla yapacağımız mülakata başlayıncaya kadar arada kalan haberlerden bir tanesini daha söyleyelim. Önemli haberlerden bir tanesi İBB İmamoğlu'nun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 36. oturumunda önemli bir gelişme yaşandı ve emekli emniyet müdürü Yener Torunler'in savunması ona damga vurdu. Torunler, avukat Mehmet Yıldırım'ın kendisini Cem Çelik'le aynı yönde ifade vermeye zorladığını, bu ifadeyi vermesi halinde serbest bırakılacağı mesajı aldığını öne sürdü. Yeşim Gökçe'nin Karar Gazetesi'nden verdiği habere şöyle biraz daha ayrıntılı bakacak olursak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen 414 sanıklı İBB davası devam ediyor. Şimdi dünkü casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ardından bugün bu davanın duruşmasına da katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona girişinde izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı diyor ve duruşmanın 36. gününde savunma yapan eski emniyet müdürü Yener Torunler hem örgüt üyeliği suçlamalarına sert karşı çıkışta bulundu hem de kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası tırnak içinde olarak bilinen iddiaların arka planına dair gazeteci Yeşim Gökçe'nin ifadesiyle kan donduran iddialarda bulundu diyor. Oldukça ilginç. Yani savunmanın en çarpıcı ve sarsıcı bölümü Torunler'in kendisine iftira atması yönünde baskı yapıldığını iddia ettiği anlar olmuş. İtirafçı Cem Çelik'in avukatı olan ve yakın zamanda yurt dışına kaçarken yakalanan Mehmet Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiş Torunler. Kendisine nasıl kumpas kurulmaya çalıştığını da şu sözlerle anlatmış. Cem Çelik'le aynı ifadeyi vermem için beni zorladılar. Ancak vermedim. Avukat Mehmet Yıldırım bana Fatih ve Zafer Keleş'e para götürdüğünü söylemeden bırakmazlar seni dedi. Hatta savcı Cihat Sarı ile konuştum dedi. Telefonda savcı bana seni ayın 7'sinde bırakacağım. Mehmet Yıldırım'la senin hiçbir suçun yok. Ben biliyorum ama şu an böyle olması gerekiyor dedi diye. Hakikaten kan bilmem ama akıl zihin dondurucu olduğu tartışma götürmeyecek açıklamalar var. Avukat Yıldırım kendisinden ek ifade vermesini istemiş. Öyle diyor Torunler. Yıldırım bana ufak değişiklik yapacağım ifadende ek ifade vereceksin. Savcı Cihat seni serbest bırakacak. Zaten Fatih Keleş itirafçı olacak. Ondan önce davranman lazım dedi. Ben de ona kendimi kurtarmak için onlara para götürdüm dersem nasıl ispatlayacağım diye sordum. Merak etme, Cem Çelik'in ifadesiyle inandırıcı olacaktır yanıtını verdi. Cem Çelik'in beni suçlamasının tek sebebi Mehmet Yıldırım'dır iddiasında bulunmuş. Özgürlüğüne kavuşmak için yalan söylemeyi ve başkalarına iftira atmayı reddettiğini belirtmiş Torunler. Savunmasını duygusal sözlerle tamamlamış. Çocuklarımın babalarını iftiracı olarak değil, doğruları söyleyen biri olarak bilmelerini istiyorum. Oğlumu da aldılar. Adli kontrolle serbest kaldı. Her gün imza atıyor. Buna rağmen bana bir kere bile baba sen de ifadeye imza at, çıkalım demedi. İrademi ve onurumu kimseye teslim etmedim diye oldukça çarpıcı bir açıklama yapmış. Oldukça hareketli anlar yaşanmasına da yol açmış. Bu durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sayısız davalar arasında en önemlilerinden biri sayılması gerekiyor ve çok ciddi bir şey var. Bu arada bir de şeyden bahsedelim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti ve rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı ve Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçerken toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim demiş. Daha önce saygı duyanlarla aynı yolda yürümüyormuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde demek ki. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim demiş. Ve Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun demişler. böylece geçmiş olsun. Çok ilginç de bir haber var Halk TV'den. Tüm Afyon bu iddiayı konuşuyor. Burcu Köksal'ın eşine gözaltı direkten dönmüş diye. Ebru Baki'nin sunduğu para siyaset programında konuşan Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz, 700 milyon liralık rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında Yasin Köksal'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında 19 Şubat'ta gözaltı kararı alındığını, ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiğinin Afyon Karahisar'da konuşulmakta olduğunu söylemiş. Dedikodu faslılarını filan daha sonra bırakmak üzere şimdi ara verelim. Özel'den de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Burcu Köksal'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca gelip yalvarma dedim. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olanların değil, iktidara yürüyenlerin partisi demiş. Evet, şimdi ilk yarım saati bu şekilde kapatıyoruz. Ara verelim. Aradan sonra da Emir Erhan'la konuşacağız. O söyleşiyi dinleyeceksiniz.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo.
3: Bir daha.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamlar bitti.
1: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, bir hatta 2 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete olarak Apaçık Radyo'da. Ve daha önce duyurusunu da yapmaya çalıştığımız gibi World Benchmarking Alliance diye bir kuruluş var. Onun önemli bir fosil yakıtlardan çıkış konferansı diye, TAF diye kısaltılan bir, bunun öncesinde yeni bir rapor yayınladığını ve petrol ve gaz, elektrik hizmetleri, çelik ve otomotiv sektörlerinden 280 şirketin fosil yakıtlardan çıkış sürecindeki ilerlemesini inceliyorlar. Toplamda da incelenmiş 2000 firma olduğunu belirtiyoruz. Bütün bunları konuşmak üzere şimdi World Benchmarking Alliance ya da WBA diye adlandırılan kuruluşta görev almakta olan Emir Erhan'la bir konuşma yaptı. Hoş geldin. Merhaba Emir. Sen diyebilirim değil mi?
5: Evet, tabii ki. Merhabalar Ömer Bey, günaydın. Öncelikle yayına kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim.
4: Burada estağfurullah. Olmak da bizim için de mutluluk. Yani 82 farklı ülkede Özdeş'in de bana bıraktığı notlardan bakıyorum. Şimdi 82 farklı ülkede merkezi olan ve dünyanın neredeyse tamamında operasyonları bulunan bu şirketlerin, hı hı, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %48'ine, neredeyse yarısına denk gelen bir gelir elde ettikleri ve küresel enerji kaynakları emisyonların %55'inden de sorumlu oldukları, direkt olarak 107 milyon kişiyi de bünyelerinde çalışıyor olsa bile tedarik zincirlerindeki çalışanları da eklenince bu rakamın çok daha fazla oluyor. Yani büyük bir şeyden bahsediyoruz. Raporun temel bulguları, yani şimdiye kadar pek rastlanmış bir şey değil galiba, değil mi? Bir temel bulgularını bir özetler misin lütfen bize Emir?
5: Tabii ki, tabii ki. Öncelikle tekrar çok teşekkür ederim ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu bahsedilen 2000 firma alelade 2000 firma değil, son derece küresel çapta iş gücü bakımından, emisyonlar bakımından, farklı metrikler bakımından çok büyük firmalar bunlar. Bilerek oluşturulmuş bir şey, havuz diyebilirim bir anlamda. Biz geçen yıl bunları farklı bakımlardan inceledik. Bir onları araştırmaya tabi tuttuğumuzda, yani çok kabaca konuşacak olursam, çevresel ve sosyal etkilerini incelediğimiz bir çalışma yürüttük ve şimdi bu yılda durum farklı etkinliklere göre bu sonuçları daha da detaylandırıp bu araştırmalarımızı paylaşıyoruz ve bahsetmiş olduğunuz gibi de bu yıl daha geçen ayın sonunda bu TAF konferansı gerçekleşti Santa Maria'da, Kolombiya'da ve bu konferans içinde biz aslında geçen yıl araştırmış olduğumuz petrol ve doğalgaz firmaları, elektrik üreticileri, otomotiv ve çelik sektöründen oluşan 280 şirketin performansını daha yakından inceledik. Çok kısaca şey söyleyeyim.
4: TAF derken fosil yakıtlardan çıkış konferansı diye, evet, bunu vurgulamak lazım. Çünkü dinleyicilerimizin de bir kısmının bilmediği ya da hatırlamadığı bir kısaltmayı da birkaç defa söylersek daha kolay olur işimiz diye söyledim.
5: Doğru, kusura bakmayın. Ben...
4: Estağfurullah, estağfurullah.
5: Şimdi tabii şöyle, bu raporda şimdi detaylarına girmeden önce çok kabaca dört ana başlıktan bahsedebilirim. Dört temel bulgudan bahsedebilirim. Şimdi ilki aslında şu: şirketlerin koyduğu hedefler ve bunların aslında güvenilirliği bakımından çok ciddi bir uyumsuzluk, bir problem var. Bunu şöyle örneklendirecek olursam, bizim araştırmamızda 100 tane petrol ve doğalgaz firması vardı. Tam tamına 100 tane. Bunların sadece 8 tanesi, bu 100 firmadan sadece 8 tanesi kendileri bakımından en önemli olarak kabul edebilecek, yani materyal diyebileceğim emisyon kaynaklarını hedefleyen, kendilerine hedefler koymuş durumda. Kalan 92 tanesinin aslında böyle en önemli emisyon kaynaklarını kapsayan bir sera gazı salınımı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir hedefi bile yok. Bu
4: Bir
5: mesela...
4: tane yani her 10 petrol ve gaz şirketinden biri bile en öncelikli hedefi belirlemiş değil yani.
5: Aynen öyle. Aynen öyle. Bir başka
4: Yok.
5: deyişle öyle
4: Çok
5: diyebilirim.
4: acayip. Evet.
5: Onun dışında bir ikinci bulgu, bu düşük karbonlu yatırımlar, aynı zamanda bu bilgiyi de paylaşıyor bazı firmalar. Tabii ki göreceli olarak az paylaşılıyor maalesef. Fakat bu sermaye harcamalarından, işte bu düşük karbonlu denen yatırımlara ayrılan payı da aynı şekilde kıyasladığımız zaman kömür, petrol ve doğalgaz firmalarına bakınca diğer bahsettiğim 3 sektörün yine gerisinde kalıyor. Bunun da detaylarına az sonra gireceğim. Şimdilik sadece bunu bir söylemiş olayım. Yatırım bakımından da durum parlak değil. Bir üçüncü ana bulgu Just Transition diye, biliyorum sizin de sık sık değindiğiniz ya da Türkçesi de adil geçiş.
4: Adil geçiş, evet.
5: Aynen öyle. Adil geçiş olarak değinebileceğimiz etkiye bakınca da aslında çok çok az sayıdaki petrol ve doğalgaz şirketi bu iş gücüne ve toplum üzerindeki etkilerini inceliyorlar sadece bir şekilde. Ve bir dördüncü, aslında şöyle bir bulgumuz var bu rapordan yola çıkarak. Eğer politikaları net bir şekilde ortaya konursa aslında bu geçiş, yani bu climate transition denen iklim geçişini aslında verimli bir şekilde nispeten gerçekleştirmek mümkün. Çünkü mesela elektrik hizmetleri aslında petrol ve doğalgaz firmalarına göre daha sıkı regülasyonlara tabi ve mesela bu sektöre bakınca, bu az önce bahsini ettiğim sermaye harcamalarının %90'ından fazlası bile aslında düşük karbonlu yatırımlara pay edilebiliyor. Yani burada aslında kanun koyuculuğun ve bu konuda sıkı regülasyonların şirketlerin de davranışını nasıl değiştirebileceğini görüyoruz. Şimdi dört temel bulgumuz böyleydi ama biraz sonra detaylarına girebilirim tabii ki.
4: Evet, peki bu şirketlerin bu şekilde nasıl işlev gördüğü konusundaki araştırma yapma fikri nasıl oluşturuluyor? Yani sizin bu çalışma şeyiniz ne zamandan beri devam ediyor?
5: Tabii, çok kısaca
4: Bu
5: bahsedeyim. Bu WBA aslında 2018'den beri var. Ve kurulduğundan bu yana da belli başlı değerlendirmeler sistemleri ya da metodolojiler geliştirip bu az önce bahsini ettiğimiz dünyadaki en büyük 2000 firmayı aralıklarla değerlendiriyordu. Ve bu araştırmanın sonuçları da böyle, hani şirketlere satılan ya da sadece ödeme karşılığında satın alınabilen bilgiler değil. Bunlar tamamen hem metodolojilerin kendisi hem araştırma sonuçlarının kendisi kamuya açık bir şekilde web sitemizde de yer alıyor. Ve biz bu sonuçları, yani paylaşmaktan da öte, biz bu sonuçları mümkün mertebede yaymaya çalışıyoruz. Kimlerle derseniz, medya kuruluşlarıyla, sivil society ile, şirketlerin kendisi de dahil olmak üzere yatırımcılarla, kanun yapıcılarla paylaşıp onları aslında eylemlerinden sorumlu tutmaya çalışıyoruz. Bu 2018'den beri olan bir aslında anlayış.
4: Evet, bayağı uzun bir süreden beri yürütülen bir çalışma, doğrusu zorlu bir iş yapmakta olduğunuzu da söyleyebiliriz.
5: Evet. Özellikle
4: Kolay değil çünkü
5: dünyadaki
4: kabul etmeleri de pek kolay olmasa gerek şirketlerin.
5: tabii, yani çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani niye bizi inceliyorsunuz, bizi rahat bırakın şeklindeki
4: Evet.
5: tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ama yani bazı şirketler tabii aslında biraz da kendi imajları bakımından da bu konudaki işbirliklerine daha açık oluyorlar. İşte bizim araştırma sonuçlarımıza merak ediyorlar. Bizimle iletişime geçiyorlar. Ve farklı tepkiler görüyoruz, öyle özetleyebilirim.
4: Evet. Peki sonuçları şimdi biraz değerlendirmeye, genel değerlendirmeye geçelim, değil mi? Temel bulgular neler oluyor, neler bitiyor
5: Tabii
4: diye.
5: bu TAF özelindeki raporun bulgularını şimdi birazcık daha detaylandırabilirim. Ve şeyden başlayacak, yani en temel başlamam gereken yer sanırsam emisyon raporlaması olur. Çünkü siz eğer bir sera gazı emisyonlarını raporlamazsanız ve buna ta yönelik olarak azaltmak için hedef koymazsanız geri kalanının bir anlamı yok. Yani ölçemediğiniz şeyi sonuçta yönetemezsiniz. Ve o yüzden de emisyon raporlamasına bile baktığım zaman, şimdi bu 100 tane petrol ve doğalgaz firması var demiştim. Şimdi
4: Evet.
5: bunların sadece %63'ü, yani 63 tanesi demek oluyor bu durumda. Bu 100 şirketten sadece 63 tanesi kendileri için hayati öneme sahip olan bu değer zinciri kaynaklı emisyonlarını, yani Scope 3 diye geçiyor literatürde, bu değer zinciri kaynaklı emisyonlarını yayınlıyor. Yani daha emisyon raporlamakta bile geçtim hedef koymayı, iddialı bir hedef koymayı. Daha geri kalan ne demek bu? 37 tane firma aslında bu emisyonları raporlamıyor bile. Mesela bu diğer 3 sektöre göre çok daha düşük. Mesela otomotiv sektöründe de aynı şekilde bu değer zinciri kaynaklı emisyonlar çok önemlidir. Mesela bu rakam %74'lere çıkıyor. Ama
4: Yani ne kadar salım yaptıkları konusunda dünyaya bilgi bile vermekten kaçınıyorlar, öyle mi?
5: aynen öyle, aynen öyle. Bazen sadece kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonları paylaşma eğilimi oluyor bu durumda. Ama aslında pastanın nasıl büyük kısmı bu üretimden doğan emisyonlar değil, ürün üretildikten sonra o ürünün kullanım aşamasında ortaya çıkan emisyonlar ve bunu paylaşmakta tereddüt ediyorlar demek ki bir şekilde bu bilgiyi paylaşmadılar, evet.
4: Evet, karbondioksit ve diğer sera gazları salımlarında bir kere dürüst olmadıklarını, açık olmadıklarını söyleyebiliriz herhalde.
5: Tabii ki, tabii ki. Ve buna bağlı olarak mesela emisyon raporlaması bu şekilde. Peki bu emisyonları azaltım hedefleri bakımından durum ne diyecek olursanız, burada da hiç parlak değil. Burada da yine 100 şirketten bahsedecek olursak, aslında bunların sadece 8 tanesi bu az önce sözünü ettiğim değer zinciri kaynaklı emisyonlarını kapsayan geçerli, güvenilir ve bağımsız bir şekilde doğrulanabilecek bir hedefe sahip. Sadece 8 tanesi. Şimdi bu şöyle, aslında siz raporları okuyunca bu şirketlerden 22 tanesi öyle ya da böyle bir tür uzun vadeli, yani uzun vadeliden kastım ne? 2050 yılına dair bu değer zinciri kaynaklı emisyonlar için hedef koyuyor. Fakat bunların sadece 8 tanesi bağımsız olarak doğrulanabiliyor. Bu doğrulama yapabilmek için çünkü şirketlerin bazı dataları paylaşmaları gerekiyor. İşte referans yılı ne mesela? Bu referans yılındaki emisyonlar ne? Ya da üretim kapasitesi nasıl artış gösterecek gibi farklı farklı dataları paylaşabilsinler ki o koydukları hedefler kağıt üstünde kalmasın, bağımsız bir şekilde doğrulanabilsin. İşte biz bunu bu 22 firma içinde sadece 8 tanesi için yapabildik. Ve bu şöyle bir ilginç bir detay daha var. Şimdi bu 8 hedef, yani doğrulayabildiğimiz 8 hedeften ne kadar bir emisyondan bahsediyoruz diyecek olursanız, bütün sektörün, yani bu 100 tane şirketin değer zinciri kaynaklı emisyonlarının %9'una tekabül ediyor. Yani aslında ne demek bu? Bu emisyonların %91'i aslında güvenilir bir emisyon azaltım hedefi kapsamında değil. Sadece bu emisyonların %9'u bir tür güvenilir, onaylanabilmiş hedef kapsamında. Ve işin daha da kritiği, bu %9'luk emisyon payının sadece %4'ü aslında 1,5 derece hedefiyle uyumlu. Yani geri kalan %5'lik kısımsa bu 1,5 derece hedefiyle de uyumlu değil.
4: Değil. Yani şeffaflıktan eser yok yani.
5: Yok.
4: Anlaşıldı.
5: Yok.
4: Evet.
5: Şeffaflıktan eser yok ve aynı zamanda şey de çok, yani istek, yani bu
4: İstek de yok,
5: hedeflerin
4: evet.
5: de çok az açıkçası. Sadece bu emisyonların %4'ü sadece 1,5 derecelik bir hedef kapsamında.
4: Peki bunu sorduğun zaman ne diyorlar? Şirketlerin kendisine neden böyle sorusunu yöneltiyorsunuz herhalde? Kimi zaman ne diyorlar cevap olarak?
5: Yani şimdi şöyle, ben direkt olarak bu sektörle iletişime geçmedim. Fakat şunu biliyorum ki bu sektörün bizimle olan etkileşime geçme oranı diğer sektörlere kıyasla çok daha düşük. Yani açıkçası
4: Evet.
5: bir bilgi paylaşmıyorlar. Sonuçta bizim yapabileceğimiz şey Biz şimdi araştırma sırasında halka açık bilgilerden bu arada sadece biz araştırmamızı yapıyoruz. Yani kalkıp da şirketlerden özel kamuda bulunmayan bilgileri paylaşmasını istemiyoruz. Bunu
4: Elbette,
5: kabul
4: evet.
5: etmiyoruz. Ve biz araştırma sırasında bu ilk bulguları bulduktan sonra şirketlerle paylaşıyoruz ve bu bulduğumuz dataları doğrulamalarını istiyoruz. Eğer bir itirazları varsa itirazda bulunmalarını ve bu sayede biz de kendi incelememizi düzeltmeyi amaçlıyoruz. Bu fırsatı da tabii vermek gerekiyor sonuçta şirketlere. Ama petrol ve doğalgaz firmaları açıkçası geri dönüşü çok çok az sağlıyorlar. Yani birçoğu açıkçası maillerimize dönmüyorlar bile. Ya
4: Evet.
5: da dediğim gibi diyorlar ki işte kendi yaptıkları küçük küçük eylemleri büyütmekte üstlerine yok. Öyle bahsedebilirim. İşte biz ama bunu yapacağız, şöyle yapacağız. Yani sürekli bir gelecek zamana dair atıfta bulunan belirsiz yatırımlarından bahsediyorlar. İşte bu mesela karbon yakalama teknolojileri mesela ilk aklıma gelen. Bunu
4: Evet.
5: genişleteceklerinden bahsediyorlar. Ama evet işin sonunda bizimle manalı bir şekilde iletişime geçmiş olmuyorlar.
4: Evet. Belki burada bir de adil geçiş meselesi var tabii. Yaklaşık bu sektörün dünya genelinde 5 milyon kişiye istihdam sağladığından da bahsediliyor. Burada net sıfır hedefi senaryolarına göre sektördeki istihdamın durumu nedir?
5: Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi şöyle bu Uluslararası Enerji Ajansı IEA diye kısaltılı enerji ajansının net sıfır senaryolarına göre bu sektördeki istihdam 2035 yılına gelince yaklaşık %40 daralacak. Yani hali hazırda çalışan insanların %40'ı belki de 10 yıldan az bir süre içerisinde işsiz kalacak demek. Ve bu bakımdan da şirketlerin çalışanları için de bir geçişi hesaplaması bekleniyor. Dediğiniz gibi adil geçişin sonuçta temel fikri böyle özetleyebilirim. Şeye bakınca bu konuda yine değerlendirdiğimiz 100 petrol ve doğalgaz şirketine bakınca bunların sadece 23 tanesi geçişten etkilenecek işçileri yeniden becerilendirme yani reskilling'i böyle tercüme edebilirim yanılmıyorsam.
4: Evet.
5: Sadece 23 tanesi bu işçileri yeniden becerilendirme konusunda taahhütte bulunmuş. Yani burada sadece bir taahhütten bahsediyorum. Aslında hayata dökülmüş gerçek anlamda etkili bir programdan bahsetmiyorum şu anda. Ama en azından sadece 23 tanesi bu taahhüdü vermiş. Ve yine sadece 16 firma insanların farklı yani kendi bünyelerinde olmasa bile insan onuruna yakışır farklı işlere erişimi konusunda yine aynı şekilde onları destekleyeceğinin taahhüdünde bulunmuş. Vaziyet böyle. Diğer sektörlere göre baktığımız zaman işte elektrik üreticileri mesela onlara göre çok daha gerideler bu konuda. Hani hem taahhüt kısmında hem de kendilerine belli bir zaman aralığı olan hedef koyma konusunda, yani bir program uygulama konusunda da hem bu sektörün çok gerisindeler hem de genel olarak dört sektör içinde vaziyet zaten hiç iyi değil.
4: Evet, şimdi bu şeyden de bahsediyorsunuz, terminolojik olarak transition plan dedikleri yani geçiş modelleri var, değil mi? Bunun bir de değerlendirmesi var. Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani Türkiye'den de dahil edilmiş firmaların da durumu var. Biraz da ondan bahsedelim.
5: Tabii
4: Bir
5: ki.
4: 6-7 dakikamız var.
5: Tabii ki, tabii ki. Şimdi dediğiniz gibi aslında bizim geçen yıl yaptığımız bu 2000 firmayı biz ne yaptık diye soracak olursanız, nasıl inceledik diye soracak
4: Evet.
5: olursanız aslında biz bu şirketlerin geçiş planlarını inceledik. Bu geçiş planı ne diye soracak olursanız, yani çok kabaca tarif edecek olursam bu bir eylem planı. Neyi detaylandırıyor peki? Bu eylem planında şirketler hali hazırda sahibi oldukları asetlere yani tesislerini,
4: Kaynakları, evet.
5: operasyonlarını ya da iş modellerini nasıl sürdürülebilir ve bu low carbon ekonomi denen işte düşük karbonlu ekonomi diye çevirebilirim. Bu tarz bir ekonomiye nasıl adapte edecekler? Bunun aslında detaylarını paylaştıkları bir doküman bu geçiş planı dediğimiz transition plan. Ve biz de aslında bu planların inanılırlığını, güvenilirliğini ve bütünlüğünü inceliyoruz. Çünkü planla gelmekte bir beis yok. Bunu çok kolay. Bu konuda taahhütlerde bulunmak da kolay. Fakat bunun altı ne kadar dolu değil. Biz bunu aslında incelemiş bulunduk. Ve dediğiniz gibi de Türkiye'den de 8 tane firma bizim değerlendirmemiz kapsamındaydı. Şeyi de çok kısaca söyleyeyim. Bu kullandığımız metodoloji aslında bizim kendi geliştirdiğimiz bir metodoloji değil tam anlamıyla. Yani biz de katkıda bulunuyoruz ama bu aslında Accelerate Climate Transition denen The Act Initiative. Bu COP ta 2015 sırasında COP21'de ortaya çıkmış bir inisiyasyon ve Fransa'nın ekolojik geçiş birimi yani ADEM tarafından kurulmuş ve CDP ile de desteklenmiş bir metodoloji. WBA ise bu metodoloji eskiden sadece 450 firmaya uyguluyordu. Yani 450 firma işte sadece işte karbon emisyon salınımı çok yüksek firmalarda işte kömür ve petrol ve doğalgaz olabilir, ulaşım olabilir, bu tarz demir çelik üretimi olabilir. Biz şimdi geçen yıl bunu ilk defa 2000 firmaya çıkardık. Ve bunu yapabilmek için de biraz metodolojinin aslında bir sadeleşmeye gidildi. Çünkü eskiden çok şeydi bunlar. Sektörlere özel metodolojilerden bahsediyoruz. Çok detaylı metodolojilerdi. Fakat şimdi geçen yıl ilk defa ActCore adında sektör agnostik diyebileceğimiz yani her sektöre öyle ya da böyle uygulanabilecek bir metodolojiye geliştirdik dediğiniz üzere. Ve çok kabaca konuşacak olursam iki boyutta şirketleri inceliyor. Bir tanesi bu planlamanın güvenilirliği bakımından. Yani şirketlerin koymuş olduğu bu sera gazı salınımlarını azaltmak için koydukları hedeflerin 1,5 dereceyle uyumlu olup olmadığını inceledik. Bunun dışında karbonsuzlaşma stratejilerini ve karbonsuzlaşma stratejisine ulaşmaları için gereken eylemleri, aksiyonları belirlemişler mi diye baktık. Ya da aynı şekilde bu iklim meselelerinin, iklim üzerindeki etkilerinin, denetiminin yönetim birimlerinde nasıl ele alındığını inceledik. Bir ikinci kısımda bu geçişe nasıl katkıda bulundular? Yani ne demek de istiyorum? Bu iş modellerini ve sermaye harcamalarını düşük karbonlu aktivitelere yönlendirdiler mi, yönlendirmediler mi? Ya da emisyonlarını bu 1,5 derecelik yolda uygun azalttılar mı, azaltmadılar mı şeklinde incelediğimizde
4: Bir karne vermiş oluyorsunuz yani notlanmış oluyorsunuz
5: evet.
4: bir
5: Bütün
4: anlamda.
5: harf notu vermiş oluyoruz bu şirketlere nihayetine. Bütün bu bahsettiğim şeyler, farklı bilgiler eninde sonunda bir tane letter grade yani harf notuna dönüşüyor. A en iyi, G ise en kötüsü şeklinde özetleyebilirim. Yani şöyle
4: Peki
5: örnekler.
4: 2000 firma incelemiş durumdasın yani
5: Tabii.
4: sizin şey olarak
5: Tabii.
4: World Benchmarking Alliance olarak WBA. Peki bundan geçer not alanlar nasıl? Kimler var ve Türkler Türkiye'deki şirketlerden de yani bir dakikamız falan
5: Tamam.
4: kaldı onun için öyle
5: Tamam.
4: değerlendirmeyle bitirebilir miyiz?
5: Tabii. Yani Türkiye'dekilerden bahsedeceksek hepsi sınıfta kaldı. Öyle söyleyebilirim. Yani en yüksek not D. Şirket ismi zikretmekte bir sakıncası var mı bilmiyorum. Ama herhalde mahsur yok diye tahmin ediyorum.
4: Evet, bence de yani
5: Tamam.
4: tabii ki
5: Sonuçta
4: notunuz.
5: halka açık bunlar da yani. En yüksek notu alan yani Türk Hava Yolları ve Türk Telekom olmuş bizim incelememizde. Bunlar da D notu almış. Yani aslında bir emisyon raporlaması ve şey var. 1,5 dereceyle uyumlu bir tane en azından bir hedef var. Fakat bunun detayları belirsiz. Yani bu karbonsuzlaşmaya bahsettikleri hedeflere ulaşmak için nasıl yatırımlar yapıyorlar? Bu konuda belirsizlikler mevcut. Ya da hali hazırdaki emisyonlarını azaltım hızı 1,5 derece hedefiyle uyumlu değil. Bu demek oluyor çok kısacası. Onun dışında Türkiye petrol rafineleri E almış, Yıldız Holding F almış, İstanbul Metro'yu da incelemişiz, G almış. Yani G hiç commit etmemiş, yani bir taahhütte de bile bulunmamış demek oluyor. Bir de 3 tane finans sektöründen şirket var. Türkiye İş Bankası var, Akbank var ve Türkiye Varlık Fonu var. Bunların sonuçları ise yarın açıklanıyor. Bir aksilik olmazsa. O yani finansal kuruluşların ki yarına kaldı. Bunların notunu şu anda bilmiyorum ama çok parlak olacak mı derseniz sanmıyorum.
4: Evet, onu da tekrar değerlendirme fırsatı bulabileceğimizi umuyorum. Tekrar konuşuruz genel değerlendirme, ama
5: Tabii ki.
4: yani bu şeyde de, Santa Marta'da, Kolombiya'da yapılan alternatif diyebileceğimiz kongrede, toplantıda fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda bu meselelerin de konuşulduğu söylenemez. Yani konuşuldu tabii bunlar da, ama Trump sonuçlarını COP31'de daha etraflıca değerlendirme imkanı
5: Tabii.
4: bulacağımızı umuyoruz. Siz de grup olarak da COP31'de yer alacaksınız diye
5: Tabii.
4: düşünüyorum.
5: Muhakkak da daha önceki koplarda yer aldık. O yüzden bunda da bir şekilde yer alacağız mutlaka.
4: Evet, onu da konuştuk. Emir Erhan, çok teşekkür ederiz.
5: Rica ederim. Benim için çok büyük bir zevkti.
4: Zaman içinde tekrar değerlendirme fırsatı bulabileceğimizi umarak
5: Tabii ki.
4: şimdi sona erdiriyoruz. Çok teşekkürler.
5: Neden? İyi günler diliyorum herkese. Hoşça kalın.
4: Evet, WBA, World Benchmarking Alliance adlı kuruluşun fosil yakıtlardan çıkış konferansı öncesinde, TAF öncesinde yeni bir rapor yayınladığını, onu konuştuk Emir Erhan'la. Orada şey yapıyor, toplamda 2000 firma incelenmiş ve 82 farklı ülkede merkezi olan ve dünyanın neredeyse tamamında operasyonları bulunan bu şirketler küresel gayri safi yurt içi hasılanın %48'ine, neredeyse yarısına denk gelen bir gelir elde ediyorlar. Yani küresel enerji kaynaklı emisyonların %55'inden sorumlular ve doğrudan direkt olarak 107 milyon kişi bünyelerinde çalışıyor olsa bile tedarik zincirlerindeki çalışanları da dikkate alınca bu rakam çok daha fazla oluyor. Bunun değerlendirmesini yaptık. Evet, bu şekilde de birinci saati de tamamlamış oluyoruz. Birazdan biz de saat 9'dan itibaren geçen hafta Perşembe günü yapılan bir söyleşinin kaydına yer vereceğiz. Özdeş Özbay bugün aramızda değil. Onun da yaptığı bir söyleşide Enerji Demokrasi İçin Sendikalar adlı oluşumdan iki kişiyle, Brian Kamanzi ve Sean Sweeney ile yapılan bir söyleşi vereceğiz. Şimdi ara.
3: Açık Gazete.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazete programında şimdi iki konukla devam ediyoruz. Çarşamba günü gerçekleşen bir toplantının konuşmacıları bizimle şu anda. Brian Kamenzi ve Sean Sweeney. İkisi de City University of New York'tan katılıyorlar. Emek ve Kent Çalışmaları Okulu, School of Labor and Urban Studies'ten burada çalışıyorlar. Fakat ikisi de aynı zamanda Trade Unions for Energy Democracy platformundan, yani enerji demokrasisi için sendikalar oluşumunun üyesi ve örgütçüleri aynı zamanda. Burada halkların iklim zirvesi kapsamında bir konuşma yapmışlardı ve sendikaların iklim krizine karşı enerji demokrasisi açısından önemini anlattılar. Şimdi de stüdyomuzdalar.
3: Hoş geldiniz Sean ve Brian. Radyo istasyonumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
3: Peki Brian, önce senden başlayalım. Sohbetimize seninle başlamak istiyorum. Lütfen bize enerji demokrasi için sendikaların ne olduğunu anlatır mısın? Yani orada pratikte ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz?
5: Biz Emek ve Kent Çalışmaları Okulu'nda çalışan küçük bir ekibiz ve yaklaşık 130 sendikadan oluşan bir sendika ağını destekliyoruz. İklim değişikliği krizi ve adil geçiş mücadelesinin bir parçası olarak enerji hizmetlerini kamu mülkiyetine geri kazandırma taahhüdü ve kampanyalarıyla birbirimize bağlıyız.
3: Bu arada 120 sendika dedin.
5: 130.
3: 130. Peki kaç ülkede?
5: Bu iyi bir soru. Aklıma geldiği kadarıyla en az 70'in üzerinde. Bazı ülkelerde birden fazla sendika bulunuyor. Başlangıçta küresel kuzeydeki sendikalardan oluşan bir proje olarak başladık. Ancak son 5 yılda yeni sendikaların ezici çoğunluğunun küresel güneyden geldiğini söyleyebilirim. Ve bence bu sanırım bugün ele alacağımız birçok başka dinamiği de yansıtıyor.
3: Lütfen platformdan bahsetmeye devam et.
5: Elbette. Dolayısıyla kamu mülkiyeti kampanyalarını destekliyoruz ve mücadelede aktif rol alan sendikaları desteklemeye çalışıyoruz. Bu mücadelede ise bağlama göre farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Bazı sendikalar iktidara doğru ilerleyen ve enerji politikalarını şekillendiren alternatifler belirleyen, sol partilerin varlığıyla umut vaat eden siyasi ortamlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca sendikaların çok muhafazakar ortamlarda, politika alanının çok kısıtlı olduğu ortamlarda mücadele ettiği bağlamlar da var. Ancak gördüğünüz tutarlı özelliklerden biri neoliberal enerji politikasının belirtilen hedeflerini gerçekleştirememesidir. Neoliberalizm piyasa mantığını uygulayamıyor ve rekabet mantığı da düşük enerji fiyatlarını sağlayamıyor. Yüksek miktarda yatırıma yol açan bir ortam sağlayamadığı gibi karbonsuzlaşmayı da desteklemiyor. Dolayısıyla pek çok nedenden ötürü sivil toplumdaki farklı aktörler farklı seçeneklere yöneliyor ve özellikle sendikaların kamu mülkiyeti ve kamu hizmetleri söz konusu olduğunda sadece önemli bir kaldıraç değil, aynı zamanda mücadelenin önemli bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle esasen biz sendikaları araştırma ve savunuculuk faaliyetiyle destekliyoruz. Ayrıca bir araya gelmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu nedenle zaman zaman sendikaları hem ülkeler içinde hem de bölgesel uluslararası düzeyde bir araya getirerek tematik konuları tartışıyor ve farklı bağlamlarda nasıl mücadele edeceğimize dair fikirlerin paylaşılmasına yardımcı oluyoruz.
3: Bu arada TÜET ne zaman kuruldu ve bunun başlıca nedeni neydi?
5: Aslında bugün TÜED'in kuracılarından biri olan Sean'ın burada olması bizim için büyük bir şans. 2012 yılında kuruldu TÜED. Şimdi sözü ona bırakıyorum, o anlatsın.
3: O halde belki de enerji demokrasi...

0: su demokrasisi, enerji demokrasisi bir proje için iyi bir başlangıç noktası gibiydi. Ama bir bakıma enerji dönüşümünde demokrasinin nereye oturacağı konusu hala tartışılmaya devam ediyor. Bazıları enerji üzerinde daha fazla yerel kontrol sahibi olabileceğimizi düşünmekten hoşlanıyor ve bunun hız, ölçek gibi zorlukları var. Diğerleri bunun bir hükümet pozisyonu olduğunu düşünüyor. Başka bir deyişle, bir iktidarı belirlerseniz ve onlar bir kamu politikası uygularsa, o zaman seçilmiş hükümet oldukları anlamında bu bir demokrasidir. Öte yandan şehir düzeyinde tartışmalar var, belediye demokrasisi mesela. Enerji demokrasinin ne anlama geldiği biraz bu nedenlerle tartışmaya açık. Son zamanlarda enerji geçişine yönelik kamu yolu yaklaşımı hakkında ve ticari olmayan temelde planlı bir geçişin, enerjinin metalaşmasının ortadan kaldırılmasının gerekliliği hakkında daha fazla konuşuyoruz. Ancak özelleştirilmiş olanı kamu mülkiyetine geri kazandırmak, tek tek ülkeler için enerji egemenliği kadar önemli bir ilk adım. Şu anda mesele sadece enerji bağımlılığı değil. Şu anda Orta Doğu'daki krizde gördüğümüz gibi enerji egemenliği yaklaşımı özellikle küresel güney için önemli bir talep haline gelmiş durumda. Ancak bunun içinde yeni bir enerji sistemine geçişi öngören bir bakış açısı da bulunmalı. Demokrasi meselesini nasıl gördüğümüzün genel hatları işte bu şekilde.
1: Peki, TÜİK ne zaman kuruldu?
0: TÜİK, Ekim 2012'de Rio Artı 20 Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun büyük konferansının ardından gerçekleşti. Tıpkı 1992'deki Dünya Zirvesi gibi. 20 yıl sonra, yani tam 20 yıl sonra Rio Artı 20 düzenlenmişti 2012'de. Sendikalar arasında Kuzey Yarımköy'deki sendikaların benimsediği politika üzerine keskin tartışmalar yaşandı. Bu politika temelde geçiş kaçınılmazdır şeklindeydi. Müzakere masasında yer almamız gerekiyor. İşlerini kaybedebilecek işçileri korumamız gerekiyor. Yani bir tür güvenlik ağı yaklaşımıydı. Diğer sendikalarsa iklim gündeminin farklı bir kılıf altında neoliberalizm olduğunu düşünüyordu. Dünya Bankası ve IMF, kemer sıkma ve yapısal uyum söylemlerinden geri adım atmış ve gezegenin iklimi korumaktan bahsetmeye başlamıştı. 2012'deki o konferansta yeşil ve kapsayıcı büyüme onların sloganı olmuştu. Bu yüzden özelleştirmeyi durdurmak için bağımsız bir sendikal yanıt vermemiz gerektiğini düşündük. Fakat bununla sınırlı kalmayıp, kamu enerji sistemlerinin iklim değişikliğiyle başa çıkma konusunda özel yatırımcılardan daha donanımlı olduğunu söylemek gerekliydi. Bu da projenin temel çıkış noktası oldu. Böylece 2012'de bir araya gelip projeyi başlattık ve aradan neredeyse 14 yıl geçti. Proje büyümeye devam ediyor ve tartışmalar üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğumuzu düşünüyorum.
1: Evet, 130 sendikadan bahsetmiştiniz. Bu oldukça büyük bir rakam. Ama az önce web sitenize baktım ve orada Türkiye'den herhangi bir sendika yoktu. Bunun bir nedeni var mı?
0: Aslında yok. Yani buradaki bazı yoldaşlarla daha yeni tanıştık. Bu konuda bir takıntımız yok. Yani onu da söylemek lazım. TÜİK'e katılan ancak formu doldurmamış olan sendikalar da var. Formu doldurmuş ama belki de çok aktif bir şekilde katılmamış sendikalar da var. Yani durum oldukça karışık. Ancak ağlar, networkler açısından bakıldığında hepimiz bunların ne olduğunu görecek kadar uzun süredir buradayız. Bu networklerin, ağların çok aktif bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Bazı sendikalar çok büyük. Örneğin Kamu Hizmetleri Uluslararası Sendikası, Eğitimciler Uluslararası Sendikası, Amerikan Sendikalar Konfederasyonu gibi. Bunlar büyük bölgesel ve küresel kuruluşlar ama aynı zamanda belki sadece 500 üyesi olan küçük sendikalar da var. Yani güzel bir karışım.
1: Evet, doğru. Geçen çarşamba günü düzenlenen Halkların İklim Zirvesi toplantısında tartışılan konulardan biri, sizin de bahsettiğiniz, özelleştirmeye ve neoliberal politikalara karşı enerji hizmetlerini geri kazanmamız gerektiğiydi. Bu çok önemli bir noktaydı. Peki kamusal enerji üretimi enerji demokrasi anlamına mı geliyor diye sormak istiyorum.

0: Yani şu an sen biraz bahsettin ama oradaki tartışma konularından biri de buydu ve bir kamu malı olarak enerji talebinde sendikaların rolü nedir?
1: Evet, bence göz önünde bulundurmamız gereken birkaç faktör var. Bunlardan biri elektrik sektörünün serbestleştirilmesinin, özelleştirilmesinin uluslararası alanda, özellikle de küresel güneyde büyük ölçüde başarısız olmuş olmasıdır. Dolayısıyla serbestleştirme yoğun bir şekilde teşvik edilmiş olsa da aslında çoğu enerji sisteminde hala önemli ölçüde kamu mülkiyeti mevcut. Bu sistemler mevcut altyapının yönetiminin genişletilmesini ve yeni altyapının nasıl temin edileceğini teşvik eden kamu-özel sektör ortaklığı çerçeveleri içinde hala işliyor olabilir. Ama aslında birçok varlık hala kamu elinde ve bunu küresel güneyin her yerinde görüyoruz. Sorun şu ki ortaya konulan politika rejimi, kamu hizmetleri borç sarmalı olarak adlandırılan bir döngüye yol açtı. Kamu hizmetleri kuruluşlarının borçlandığı yerlerde elektrik fiyatları yükseldi ve mevcut sermayenin büyük bir kısmı mevcut altyapının bakım ve işletilmesine yönelik yatırımlara ayrılmadı. Böylece kamu altyapısının performansı zamanla düşer ve kamu varlıkları bozulur ve bu da yeni özel projelerin ortaya çıkması için pazar fırsatları yaratır, değil mi? Bu nedenle sendikalar çok önemli çünkü madencilik ve enerji sektörlerinde, hatta bazı muhafazakar ülkelerde bile oldukça yüksek oranda sendikalaşma var. Evet, ister kamu, ister özel sektör olsun, sistemi nihayetinde işleten işçilerdir. Bunun için işçilere ihtiyaç var. Enerji sistemlerinde ise nispeten istikrarlı bir iş gücü mevcut. Bu da şu anda sendikalaşma hareketi çok güçlü olmasa da sendikalaşma için bir zemin olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla sendikalar bu sektörü dönüştürmek için iyi bir kaldıraç görevi görür. Bununla birlikte kamu mülkiyetinin sendikalar açısından gözle görülür faydaları var. İş sağlığı ve güvenliği standartları, toplu iş sözleşmeleri açılarından faydaları olduğunu görüyoruz. İşçiler kamu hizmetlerinde daha güçlü toplu iş sözleşmelerine sahip. Şimdi enerji demokrasisiyle ilgili bir sorunuza geliyorum. Biz daha dönüştürücü vizyonlara sahip sendikaları desteklemek için çalışıyoruz. Yani mesele sadece devletin mülkiyetinde olması değil, devlet aygıtını dönüştürmekten bahsediyoruz. Yani iş yerinin ötesinde sosyal hedefleri olan sendikalar gerekiyor. Bu iş yerini iyileştirecek, daha iyi iş yeri koşulları için pazarlık yapma imkanı sağlayacak. Ama aynı zamanda sendikaların talep ettiği masadaki pozisyonu kamu hizmetlerini kamusal bir işlevi yerine getirecek şekilde dönüştürmek için kullanacağız. Bu birçok bağlamda zaten sosyal eşitlik için daha geniş mücadelelere dahil olan işçi hareketini doğrudan ifade ediyor, değil mi? Yani iş yerlerinde, enerji ve madencilik sektörlerinde mücadelemizi sosyal toplumsal hedefleri gerçekleştirmek, mevcut istihdam sayısını artırmak ve mevcut işlerin kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Bunların bazıları hangi sektörlerde büyüme ve elektrifikasyonu yaygınlaştırmasını istediğinizle ilgili taleplerinizle bağlantılı olabilir. Küresel güneyin büyük bir kısmında elektrifikasyon oranı %100 değil ve bir enerji yoksulluğu sorunu var. Elektrik erişimi olan, evrensel erişime sahip birçok ülkede insanların temel ihtiyaçları için enerji kullanmaya paraları yetmiyor, değil mi? Bunu sosyal politikalarla başarabileceğimizi biliyoruz ve işçi hareketinin hem bunu savunmada hem de işçilerin geldiği evlerin ve toplulukların ekonomiden adil paylarını almayı talep etmede önemli bir rolü var.
0: Peki, ayrıca anladığım kadarıyla enerji demokrasi gibi bu talepte yeni iklim işleri anlamına geliyor. Yani devletler enerji dönüşümüne ve enerji alanındaki kamu yatırımlarına daha fazla kaynak ayırırsa bu da istihdam demek. Bu yüzden işsizlik ana tartışma konularından biri. Çünkü nereye giderseniz gidin birçok sendika, özellikle de özel sektörde ve özel enerji şirketlerindeki sendikalar, kömür madenlerinde veya fosil yakıt kurumlarında çalışanlar işlerini kaybetmek istemediklerini açıkça söylüyorlar.
2: We don't want to lose our jobs.
0: Ayrıca iklim hareketi de iklim değişikliğiyle mücadelenin toplumdaki işsizlik oranlarını azaltmanın önemli bir yolu olduğunu söylüyor. Şimdi bu talepleri birleştirebiliriz hep birlikte. Yani kamu enerjisi belki iklim işleri anlamına gelebilir. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle ve bence yaratıcı düşünceye yer açmalı ve bu konuda kafa yormalıyız. Kampanyalarımızda enerji demokrasisi çağrısını kamu planlamasıyla açıkça ilişkilendiriyoruz. Kamu planlaması her zaman bütüncül bir yaklaşımdır. Soğuk iklimli ülkeleri ele alalım. Biz enerji üretimi hakkında ne konuşuyoruz ama evlerin yalıtımının nasıl olduğu hakkında düşünmeye ne dersiniz? İnsanlar evlerini ısıtmak için enerji kullanıyor. Yalıtım, üretilmesi gereken enerji miktarını azaltabilir. Bu, evdeki pencerelerin çift camlı olmasını sağlamak kadar basit bir şey olabilir ve Avrupa'da birlikte çalıştığımız sendikalar var. Bu tür seçenekleri değerlendiriyorlar ve diyorlar ki, neden işçi sınıfı hanelerinin yalıtımını iyileştiren ve geliştiren kamu işleri projeleri yapamıyoruz? Bu istihdam demektir. Bu aynı zamanda bütüncül bir düşünme biçimidir. Bu sadece daha fazla enerji satmak isteyen özel hizmet kuruluşlarına fayda sağlamayabilir. Çünkü onlar kar elde etmek için bunu yapıyorlar. Ancak biz kamu politikası açısından ve bu düzeyde faaliyet gösteren işçi hareketinin bir parçası olarak düşünürsek, iklimle ilgili işlerin, enerji sektörü ve ilgili sektördeki işlerin pahalı olsalar bile sosyal hedefleri nasıl karşılayabileceğini görüyor ve düşünüyoruz. Ve bence bu başka bir tartışma için de alan açıyor.
0: Aynen öyle. Bu tam da benim bir sonraki sorum olacaktı. Lütfen devam et buradan.
1: Evet, bu konuda Sean'ın görüşlerini duymak isterim aslında. Bizim savunduğumuz şey şu ki ve bence en önemli çıkış noktalarımızdan birisi de bu. İklim hareketi bir tuzağa sürüklenmekte. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetlerinin çok düştüğü fikrine kapılmış durumda. Evet, mevcut piyasa mekanizmalarının eski sistemin doğal bir şekilde çözülüp yeni, daha temiz, özel şirketlerce yönetilen bir sisteme doğru dönüşmesine yol açacağı düşüncesi de hakim. Halbuki karbon azaltmanın uygulama açısından, zaman çizelgesi açısından ama aynı zamanda işçi sınıfı için faydalı olacak şekilde uygulanması açısından oldukça pahalı unsurları da olabilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve diyoruz ki eğer pahalıysa bile bunun bedelini ödemenin bir yolunu bulmalıyız ve bunu zenginlerin ödemesini sağlamalıyız. Ayrıca bunu ödeyenler de zengin ülkeler olmalı çünkü iklim değişikliği bağlamında iklim krizinin sorumluluğu büyük ölçüde zengin ülkelere ait.
0: Çarşamba günkü toplantıda bu konuya da çok kısaca değindiğinizi hatırlıyorum. Biz Açık Gazete'de özellikle Çin'deki yatırımlarla ilgili haberlere dayanarak güneş panellerinin giderek ucuzladığından oldukça sık bahsediyoruz. Ama mesele şu ki, haklısınız, yani siz de şunu belirtmiştiniz o toplantıda. Aslında çeşitli nedenlerden dolayı o kadar da ucuz olmayabilir yenilenebilir enerji. Yine de yani daha maliyetli olsa bile gezegeni kurtarmak zorundayız. Gezegeni kurtarmalıyız. Ve bazı ülkeler için özellikle az gelişmiş veya işte gelişmekte olan ülkelerde yeteri kadar elektrik sistemi yok. Fosil yakıttan güneş enerjisine geçmek o kadar kolay değil. İnsanların enerjiye ihtiyacı olduğu için daha fazla paraya, bütçeye de ihtiyacınız var. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Afrika'da nüfusun belki yarısı elektriğe erişemiyor. Bu anlamda elektrik sağlamamız gerekiyor. O kadar ucuz olmayabilir ama gerekli. Bu bir zorunluluk. Peki sendikal bakış açısını bu zorunlulukla nasıl birleştirmeliyiz? How should we unite trade union perspective with this
2: necessity? Bence biraz daha geniş bir perspektiften bakıp siyasi iktidarla elektrik enerjisi meselesini birlikte ele almak gerekiyor. Örneğin elektrifikasyonla siyasi projeler arasında her zaman bir siyasi bağlantı olmuştur. Şimdi bence halkın desteğiyle doğru yönetim elinde olan yeniden kamulaştırılmış bir enerji sistemi meselesi sadece düşük karbonlu kaynaklardan elektrik sağlamakla kalamaz. Evet, bunu da yapar. Ancak bu, metalaşmanın ortadan kaldırılması meselesini de gündeme getiriyor. Kulağa büyük, süslü bir akademik kelime gibi geliyor ama aslında ne demek istediğimi açıklamak kolay. Ne kadar çok elektrik satarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Temelde bu, artışlarla, miktarın artmasıyla yapılır. Ve bu çılgınca bir sistem. Çünkü o zaman enerji tasarrufu yapma teşviki ne olmuş oluyor? Verimliği artırmak için teşvik nerede? Kamu hizmetleri ya da daha doğrusu özelleştirilmiş elektrik şirketleri sattıkları elektron sayısına göre ödeme alıyorlar. Eğer elektronlara bir sayı biçilebiliyorsa o zaman enerjiyi azaltmanın bir yolu asla olmayacak. Başka bir deyişle ne kadar çok satarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Burada bir diğer siyasi boyutsa enerjinin bir üretim aracı olması. Yani ben Marksist bir geçmişe sahibim ve üretim araçları denince hep fabrikalar, makineler benzeri şeylerden bahsederdik ama gerçekte enerji olmadan üretim de olmaz. En azından modern anlamıyla. Ve işçi haklarını tanımayı reddeden ya da hastanelere ödeme yapmayı reddeden ya da kesintiye uğratan inatçı şirketleri bir düşünün. Bu gerçekten yaşandı. Neoliberal politika yapıcılar faturalarını ödemedikleri için hastanelerin elektriğini kesmişlerdi. Uganda'da da birkaç yıl önce yaşanan bir olaydı. Elektrik kesintisi sonucu küvezlerdeki düzinlerce bebek hayatını kaybetti. Yani düşün, artık durum tersine dönmüş olsun. Artık enerjinin kontrolü bizde. Bunu işçi ve toplumun korunması ve haklarının geliştirilmesi açısından siyasi bir pazarlık kozu olarak kullanabiliriz. Bu sadece bir iklim meselesi değil. Aynı zamanda siyasi iktidarla ilgili bir siyasi mesele. Ve bence bu sendikaların takdir ettiği bir boyut, özellikle son birkaç on yıldır siyasi iktidarlarının çok ciddi şekilde güç kaybettiği bir dönemde. Bu yüzden bence enerjiyi kontrol etme mücadelesinin önemli bir özelliğinden bahsediyoruz.
0: Evet, peki. Şimdi bildiğiniz üzere COP31 zirvesi Kasım ayında Türkiye'de, yani Antalya'da yapılacak. Ayrıca bir halkların iklim zirvesi de düzenlenecek bu süre içerisinde. Sizce bu Türkiye'deki sendikalar için ne gibi fırsatlar yaratıyor? Çünkü Türkiye'de sendikalar, özellikle de çeşitli sendikaların bakış açısından iklim politikaları konusunda oldukça az bilgiye sahip olduklarını görebiliyoruz. Sizce bu zirve buradaki sendikalar için, bu konu üzerinde çalışan diğer sendikalarla dünyadaki bir araya gelmek için bir fırsat olabilir mi?
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde FOMO diye bir terim var. Fear of missing out, yani kaçırma korkusu anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer sendikalar halk zirvesinin bir parçası olarak ya da ona paralel bir şekilde küresel bir sendika toplantısı düzenlemeye ikna edilirsek, ki bence bunu başaracağız, ve bu sendikacılardan bazıları da COP'ta resmi olarak yer alacak. Böylece bir kısmı müzakereler için salonun içinde bulunacaklar. Ancak sayıları fazla olduğu için birçoğu da içeri alınamayacak, giremeyecek. Fakat savunmaya çalıştığımız türden bir kamusal enerji demokrasi gündemi için bizler ayrı bir alan yaratabiliriz. Bence bu sadece Türkiye'den değil, tüm Orta Doğu bölgesinden diğer sendikaları da buraya getirip tartışmaya dahil etmek için harika bir fırsat. Çünkü bir kez o salona girip tartışmanın canlılığını ve iklim koruma meselesinin önemini gördükten sonra bu toplantılardan yapılması gerekenler ve iklim ve enerji dönüşümü tartışmasında neler yapılabileceği ve sendikaların oynayabileceği rol konusunda ilham almadan ayrılmak çok zor. Bu yüzden sanırım Brian da bana katılıyordur. Halkların zirvesinde çalışan buradaki yoldaşlarla birlikte çalışma olasılığından dolayı ben çok heyecanlıyım. Ama aynı zamanda bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz ve Türkiye'li yoldaşlarla da birlikte çalışmak istiyoruz.
3: Yeah, I think that from what I have seen
1: Eskiden çoğunlukla Güney Afrika sendikalarıyla çalışıyordum. Şimdi ise Twitter sayesinde dünyanın diğer bölgelerindeki sendikaları da görebilme imkanı buluyorum. Sendikalar içinde her zaman bu tür tartışmalar yapan insanlar var. Sendikalar içinde farklı eğilimler ve farklı tutumlar olabiliyor. Bu yüzden bence bu fırsatın Türkiye solu için anlamı bir sinyal vermek ve geleceği farklı bir şekilde düşünen yoldaşları, dünyanın dört bir yanından gelen benzer düşünen yoldaşlarla tanışmaya teşvik etmek, böylece kendi örgütlerinde bu konuları gündeme getirmek için elini güçlendirme fırsatı. Yani Türkiye'de sendikalıların iklim değişikliği hakkında düşünmediğini zannetmiyorum. Bence herkes kendi tarzında düşünüyor ve bazen kullandığımız kelimeler doğru bağlamda anlaşılmıyor. Ve bazen sendikalardan gelen şüphecilik de var. Ben bunu zor yoldan öğrendim. Bu işlere ilk başladığımda yenilenebilir enerji kaynakları hakkında düşünmeye tam gaz devam ediyordum. Kömür sektörü sendikalarıyla konuşuyordum, bilirsiniz. Beni kapı dışarı ettiler. O deneyimden çok şey öğrendim ve kendime zor sorular sormak zorunda kaldım. Onların söylediklerinin ötesine bakarsam bu şüpheciliğin altında ne var? Ülkemde kapanmakta olan bir kömür santrali söz konusu olduğunda bu insanların bir kısmı ve aileleri birkaç ay içinde işsiz kalacak diyorlar. Peki kampanyanın talep ettiği tüm o güzel sosyal güvenlik tedbirlerini hayata geçirmesi mümkün olmayan neoliberal bir hükümetin yönettiği bir ülkede yaşadığımı bilerek bu konuda ne diyebilirim? Dolayısıyla o kişi iklim değişikliğine şüpheyle yaklaştığını, şu ya da bu şekilde bu konuyla ilgilenmediğini söylese bile, ben karşı karşıya olduğumuz bu gibi bir durumla yüzleşmek ve buna yanıt vermek zorundayım. Bu yüzden yapılabilecek pek çok verimli tartışmalar olduğunu düşünüyorum ve bu Türkiye solunun hareket içindeki yoldaşlarını gelecek hakkında açıkça düşünmeye teşvik etmesi için de bir fırsat.
0: Peki Sean ve Brian, çok teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için, Apaçık Radyo'da bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz yoldaşlar. Evet, bu şekilde bugünkü yayınımıza son veriyoruz. Açılışta da söylediğim gibi City University of New York'tan Sean Sweeney ve Brian Kamanzi bizimleydi. Bir kez daha çok teşekkürler. Thank you so much.
3: Thank you, Conrad. Thank you.
4: Açık gazete.
5: Stop the first for my honey and I.
6: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
7: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi burası. Ve birazdan Hüsnü Kabul programı başlayacak. Burada Wasim Ahmet Sıddıki'nin, Güney Afrikalı insan hakları eylemcisi ve şu anda da fosil yakıtların yayılmasının önlenmesi anlaşması girişiminin başkanlığını yürütmekte olan Kumi Naidu ile yaptığı söyleşi sizlerle olacak. Şimdi ona kulak vereceğiz.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Wasim Ahmet Sıddıki.
3: Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, Nijerya ve Norveç gibi fosil yakıtlara dayalı ekonomileri olan birçok büyük ülke geçen hafta COP30 zirvesine katıldı. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve Hurmuz Boğazı'nın kapatılması dünyanın dikkatini fosil yakıtların hakim olduğu bir ekonominin kırılganlıklarına çevirdiği için zirvenin zamanlaması daha uygun olmazdı. Bugün konuğumuz Güney Afrikalı insan hakları ve çevre adaleti aktivisti, fosil yakıt anlaşma girişimi başkanı, Greenpeace International ve Af Örgütü, Uluslararası Af Örgütü'nün eski başkanı Kumi Naidu. Kumi, bize katıldığın için çok teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederim Wasim, dinleyicilerinize selamlarımı iletiyorum.
3: İçimden bir ses içinde bulunduğumuz zamanın karmaşık zamanlar olduğunu söylüyor ve hepimizi empati gibi temel bir insan içgüdüsünden çok uzaklara sürüklediğini söylüyor. Bir yandan İsrail ve ABD hükümetlerinin Filistin, İran ve Lübnan'da insanlığa karşı gösterdiği acımasız vahşet ve saygısızlık. Öte yanda Birleşmiş Milletler'indeki çıkmazı aşma çabalarının bir parçası olarak fosil yakıtları ele almak üzere özel olarak düzenlenen COP30 konferansı. Neredeyse 60 ülke, senin de ilk kez katıldığın fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasına ilişkin küresel zirvede bir araya geldi. Lütfen bu olayların nasıl kesiştiğini anlatabilir misiniz? Burada kesişme kelimesini vurgulamam gerekiyor. Çünkü bu kelime zamanımızın ruhunu yansıtan sonsuz bir noktaya ifade ediyor. Tüm bu olayların birbirine üzerine çöküşünü ve bu olaylara karşı gözlerimizin neredeyse kelimenin tam anlamıyla fal taşı gibi açıldığını gösteriyor. O kadar ki neyin yasını tutacağımızı bilemeyeceğimiz bir noktada bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu özel zamanın yerinden ve öneminden bahsedebilir misiniz?
4: Teşekkür ederim Wasim. Bu muhtemelen günümüzdeki en önemli sorulardan biri olabilir. O yüzden hepsini hızlıca cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle tehlikeli zamanlarda yaşadığımızı kabul etmeliyiz ve farklı krizlerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bazılarının mükemmel fırtına olarak adlandırdığı, benim de 2010 yılında Boiling Point, Found Response to Possibility adlı kitabımda yazdığım şey bu. Bence çok çok netleşmeye başlayan gelecek sadece hükümetler tarafından değil, sıradan insanların örgütlenip direnip birlikte alternatifler hayal edip etmemelerine bağlı olarak belirlenecek. Bu yüzden şunu kabul etmemiz gerçekten önemli. Bir yandan 20 yıl önce biri bize insanlığın bu noktaya geleceğini, otoriterliğin, faşizmin, iklim inkarcılığın yükselişini göreceğimizi söyleseydi de ve durum şu anda olduğu kadar yine kötü olacaktı. Gazze'deki soykırımı görüyoruz. Lübnan ve İran'a yönelik askeri saldırıları görüyoruz ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran halkına karşı daha büyük bir soykırım tehdidinde bulunduğunu da görüyoruz. Bunların hepsi içinde bulunduğumuz zamanda karamsarlığı besleyen şeyler. Ancak içinde bulunduğumuz bu zamanla ilgili tek iyimser şey ki 45 yılı aşkın süredir aktivistim, büyük yapısal değişikliklere olan iştahın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hatırlamıyorum. Ve tarihsel olarak Greenpeace ve Af örgütündeyken bile çabalarımızın çoğunun adalet için gerçekten zorlu savaşları kazanmamıza rağmen adalet için genel savaşı kaybetmemize yol açtığını görebilirsiniz. Ve şu anda genel olarak bu savaşı kazanmak istiyorsak mevcut sistemlerin işlevini yitirdiğini kabul etmeliyiz. Bu sistemler çoğunluğu dışlıyor. Bu arada bu durum küresel kuzeydeki insanların çoğunluğuna bile fayda sağlamıyor. Zira milyarder sınıfından oluşan tüm sistemimiz dünyanın dört bir yanındaki insanların artık Epstein sınıfı olarak adlandırdığı yapıya dönüşmüş durumda. Ve biliyorsunuz, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer yerlerinde kamuoyunun büyük bir kısmı bunun bir Epstein savaşı olduğunu düşünüyor. Ve bu, Donald Trump'ın arkadaşı Jeffrey Epstein'in liderlik ettiği bu pedofili çetesine ciddi şekilde karıştığı gerçeğinden dikkati başka yöne çekmenin bir yönü oldu. Ancak bugün gördüğümüz ahlaki çöküş, yani bu ahlaki çöküş nedir? Sivillerin üzerine bombalar düştüğünde, liderler iklim biliminin söylediklerini kabul etmediklerinde ve topluluklar boğulurken veya yanarken fosil yakıt çıkarımıyla büyümeye devam ettiklerinde, gördüğümüz şey liderliğin büyük bir başarısızlığı ve aynı zamanda insanlık duygusunun büyük bir başarısızlığıdır. Ancak tepedeki ahlaki çöküşün yanı sıra tabandan gelen ahlaki cesarete de tanık oluyoruz. Afetlerden sonra yeniden inşa edilen topluluklar, iklim adaleti için grev yapan gençler, adaletsizliği normalleştirmeyi reddeden sıradan insanlar. Yani hikaye sadece çöküşle ilgili olamaz. Aynı zamanda direnişle de ilgilidir. Ve şunu unutmamak gerekir ki, içinde yaşadığımız bu tarihsel dönemde karamsarlık bizim için kesinlikle göze alamayacağımız bir ayrıcalık. Analizlerimizden, gözlemlerimizden ve yaşadığımız deneyimlerden haklı olarak doğan bu karamsarlığa, düşüncelerimiz, eylemlerimiz, yaratıcılığımız ve adalet duygumuzla karşılık verebiliriz ve vermeliyiz. Özellikle Filistin, İran ve Lübnan konusunda şunu belirtmeliyiz ki, kim tarafından işlenirse işlensin, sivillere yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. İnsan hakları seçici olmamalıdır. Aynı ilkeler her yerde geçerli olmalıdır. Ve sizin de söylediğiniz gibi tüm bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu, kesiştiğini kabul etmeliyiz. Savaş ve militarizm fosil yakıt politikasıyla derinden bağlantılıdır. Şu anda kaynaklar, güç ve kontrol hem gördüğümüz militarizmin hem de gördüğümüz fosil yakıt bağımlılığının merkezinde yer alıyor.
0: Now, just to clarify one difference between the COP in Belém.
4: Şimdi geçen yıl Kasım ayında Amazon'daki Belém'de düzenlenen COP ile fosil yakıt anlaşması girişiminin geçen hafta Cuma günü Kolombiya'nın Santa Marta kentinde sona eren toplantı arasındaki bir farkı açıklığa kavuşturmak gerekirse, bunlar iki farklı toplantı ve iki farklı süreçtir. Aralarında bir bağlantı var ama bunu açıklığa kavuşturmama izin verin lütfen. Yani fosil yakıtlar iklim değişikliğinin %80'inden fazlasına neden olsa da 30 yıllık müzakereler boyunca fosil yakıtlar teriminden sadece bir kez bahsedildi. Şaka yolu olarak şunu söylüyorum. Bu adsız alkolikler 30 yıl boyunca konferanslar düzenledikten sonra sonuç belgesinde alkolden bahsetmeye cesaret edebilmesi, devam edebilmesi gibi bir şey. Peki ne olacak? Dinleyicilerimizin iklim konusunda yeterince hızlı, cesur ve kararlı adımlar atamamamızın nedenini anlaması için bunu çok basit bir şekilde açıklamak istiyorum. Bir an için iklim değişikliğini unutun, olur mu? Bir sabah uyanıyorsunuz, işe geç kalıyorsunuz, okula ya da üniversiteye koşturuyorsunuz geç kaldığınız için. Günün sonunda eve dönüyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz ve koridordaki banyonuzdan su aktığını görüyorsunuz. Mutfağın önünden geçerken bir paspas alıp gidip bakıyorsunuz. Hey, bu su nereden geliyor? Kapıyı açtığınızda işe aceleyle çıkarken tıpa açık kalmış, musluk da gün boyu damlamış. Bu yüzden su birikmiş ve şimdi koridora akıyor. Dersiniz ve böyle düşünürsünüz. Herhangi bir mantıklı insan olarak bu gerçekle karşı karşıya kaldığınızda ilk olarak ne yaparsınız? Önce yeri silmeye mi başlarsınız yoksa önce musluğu mu kapatırsınız? Elbette önce musluğu kapatırsınız. Ve 30 yıldır yaptığımız şey fosil yakıt musluğunu kapatmadan yeri silmek. Bu yüzden Belem'deki COP30'da Başkan Lula, başlangıçta fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik bir plan geliştirilmesi gerektiğini dile getirmiş olsa da, Rusya, Suudi Arabistan ve diğer fosil yakıt ağırlıklı ülkeler ile fosil yakıt şirketlerinin yoğun lobi faaliyetleri nedeniyle fosil yakıtlardan yine hiç bahsedilmedi. Yani başarısız olduk. Ancak fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik bir plan oluşturmak bir yana, fosil yakıtlardan bahsedilmesini bile sağlayamadık. Ardından Kolombiya'nın Santa Marta kentinde zaten düzenlenmekte olan COP30'un kapanış genel kurulunda fosil yakıtların kullanımından kademeli olarak vazgeçilmesine yönelik ilk adil geçiş konferansı gerçekleştirildi. Bu konferans Kolombiya'nın öncülüğünde düzenleniyordu. Daha sonra Belem'deyken Hollanda hükümeti de ortak ev sahibi olarak katıldı. Sonuç olarak COP bu çalışmaları Kolombiya konferansına taşımamız gerektiğinin kabulüyle sona erdi. Dolayısıyla Kolombiya konferansında olacak olan şey 30 yıldan fazla bir süredir ilk kez. Dünya gayri safi yurt içi hasılının 3'te 1'inden fazlasını temsil eden en az 60 ülkeye sahip olmamız olacak. İklim değişikliğinin temel nedenine odaklanmak ve bu sorundan adil, hakkaniyetli ve finansal desteğe dayalı bir şekilde nasıl kurtulacağımızı tartışmaya başlamak. Bu nedenle az önce sona eren konferans fosil yakıtları tam da gündemin merkezine yerleştirdi. Bu temel sorunu ele almaya başlamamız için bize bir kapı açtı. Santa Marta'da ortaya çıkan sonuçları bu yılın sonlarında Türkiye'de düzenlenecek COP'a taşıyacağız. Ancak beklemeyeceğiz çünkü COP sonuç vermediğine göre Kolombiya konferansından elde ettiğimiz sonuçları alırsak hükümetler birdenbire harekete geçecek demek çok aptalca olur. Bu nedenle fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik ikinci bir uluslararası konferans planladık. Bu konferans Pasifik'te. Tuvalu hükümeti ve İrlanda hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bilmeyen dinleyicilerimiz için belirtmek gerekirse, Tuvalu bir Pasifik ada devletidir ve konferansın koordinasyonunu İrlanda hükümeti üstlenecek. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İklim adaletini ilerletmeye çalışırken yaptığımız en büyük hatalardan biri, iklimi sadece çevresel bir sorun olarak çerçevelendirmemize izin vermekti. Şu anda karşı karşıya olduğumuz iklim gerçeğinin, zenginlerin çok fazla, yoksulların ise çok az güce sahip olduğu bozuk bir ekonomik sistemin, bozuk bir siyasi sistemin sonucu olduğunu anlamamız gerekiyor. Enerji sistemimizin, gıda sistemimizin, ulaşım sistemimizin başarısızlığı. Öyleyse bundan sonra iklim değişikliği sorununu keşisimsel bir sorun olarak görmeliyiz. Evet, bir sorun. bu sorunu sadece bir çevre meselesi olarak görmekten çok daha fazlasını görmemiz gerekiyor. Bu nasıl bir ekonomi kurduğumuz, nasıl bir enerji sistemi kurduğumuzla ilgili de bir mesele aynı zamanda. Ve şu anda güvenli bir sonuca ulaşmaktan çok çok uzağız. Son olarak hayatımızın bir noktasında benim gibi birçok insan gezegeni kurtarın, çevreyi kurtarın, iklimi kurtarın demiş olabilir. İyi haber şu ki gezegenin kurtulmasına gerek yok çünkü şu anda izlediğimiz intihar yolunda devam edersek gezegenimizi gıda yetiştiremeyeceğimiz bir noktaya kadar ısıtacağız, toprağımızı yok edeceğiz, suyumuzu yok edeceğiz ve bütün bunlar olursa sonuçta biz yok olacağız. Gezegen ise hala burada olacak. Ve eğer insan türü yok olursa ormanlar yeniden büyüyecek, okyanuslar eski haline dönecek ve benzer şeyler olacak. Yani bunu netleştirmek gerekirse felaket niteliğindeki iklim değişikliğini önleme mücadelesi ne daha fazla ne de daha azı bunun. Sadece çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceğini korumaktan ibaret. Bu yüzden bunu dinleyen her ebeveyne, büyük anneye, büyük babaya şunu söylüyorum. İklim değişikliğinin çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğini neden etkilediğini anlamanız gerektiğini anlayın. Bu konu hakkında okuyun. Bu roket bilimi değil, fosil yakıt endüstrisi bile bunu roket bilimiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Bu konuya dahil olmaya başlayın ve nasıl dahil olabileceğinizi de bulun. Örneğin, yerel yönetiminizi fosil yakıt anlaşması fikrini desteklemeye zorlayarak bu konuya dahil olabilirsiniz. Böylece 30 yıldır yaşadığımız gibi hükümetlerin çok uzun 2 haftalık toplantılar yapıp taahhütlerde bulunup sonra da bunları yerine getiremediği bir durum değil, bağlayıcı, kesin bir anlaşma elde ederiz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için hükümetlerimizden adil ve bağlayıcı taahhütler almamız gerekiyor.
3: Evet Komi, sadece 2 sorum daha var ama inanıyorum ki ifade etmeye çalıştığım zamanın karmaşıklığı sen zaten epey geniş açıkladın. Ancak sana sormam gerekiyor. Skoll tarafından yayınlanan Uluslararası Af Örgütü ile yaptığın röportajlarında birinde çok önemli bir konu da bahsetmişsin ve bu benim dikkatimi çekti. Ahlaki panikten bahsediyorsun. Bunu biraz daha açıklayabilir misin? Ahlaki panik yaşıyoruz derken tam olarak neyi kastettin? Bunu aklımda tutarken aklıma yine temel bir soru geliyor. Yine çok ahlaki bir soru. Dünyanın ahlakını reddeden otoriter ülkelerin geleceği ne olacak? Yani fosil yakıtların acımasız gerçekliğini ve milyonlarca insanın ve insanlardan daha fazlasının saygısızca yerinden edilmesine neden olan dünyayı etkileyen bir gerçeklik olan insan ıstırabını reddeden bu ülkelerin akıbetini ne olacak? Düşünceleriniz nedir?
4: Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi otoriter rejimler her zaman çok güçlü görünürler. Oysa içten içe son derece kırılganlardır. Gerçekliği özellikle de karşı karşıya olduğumuz iklim gerçeğini inkar ederler çünkü politikacılarımızın Donald Trump gibi otoriter liderlerin şunu anlaması gerekir. Bilimle pazarlık yapılmaz, fizikle pazarlık yapılamaz. İklim değişikliği ideolojiyi, sınırları ve propagandayı umursamaz. Daha derin gerçek şudur. Otoriterlik korku, bölünme ve bilginin kontrolüyle beslenir. Öte yandan iklim krizi, işbirliği, şeffaflık ve güven gerektirir. Dolayısıyla iklim adaleti konusunda ilerleme kaydedersek, demokrasinin kalitesini de artıracak ve otoriterliğe karşı direnç göstereceğiz. Ve bu iki şeyin temelde birbirleriyle bağdaşmadığı açık, değil mi? Peki ne olacak? Kısa vadede ne olması muhtemel? Baskı artabilir, hatta artması muhtemeldir. İşler gerçekten kötüye gidecek ve eğilimin bu yönde olduğunu görebilirsiniz. Orta vadede gıda, su ve enerji krizleri gibi krizler, şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanların da gösterdiği gibi, otoriter kontrolün sınırlarını ortaya çıkaracaktır. Ve uzun vadede şu anda zaten tanık olduğumuz gibi insanlar hayatta kalmak için bunun gerektirdiği başarılı bir direnci gösterecekler. Böylece zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun şu anda olduğu kadar büyük ve ahlaka aykırı olmaması için yeni yaşam biçimleri, toplumu örgütlemenin yeni yolları ve ekonomi hakkında yeni düşünme biçimleri ortaya çıkacak. Ve bilirsiniz, bunu apartheid dönemi Güney Afrika'daki kendi deneyimlerime bağlayacak olursam, apartheid rejimiyle mücadele ederken tarih bize şunu öğretir. İktidar kalıcı gibi görünebilir, ta ki birdenbire öyle olmadığı ortaya çıkana kadar. Bu yüzden insanlara şunu söylemek isterim. Ne kadar baskıcı bir toplumda yaşıyor olursanız olun şuna inanmayın. Ve liderlere çok baskıcı ve zorba davrandıklarında ne dediğimi bilirsiniz, biliyorsunuz. Onlara şunu söylüyorum. Çocukları vurmak zorunda kaldığınızda, kadınları vurmak zorunda kaldığınızda, silahsız sivilleri vurmak zorunda kaldığınızda, güç ve kontrolü yansıttığınızı mı sanıyorsunuz? Tek gösterdiğiniz şey ne kadar zayıf olduğunuz.
0: And they see, wow.
4: Ne kadar acınası, ahlaki açıdan ne kadar zayıf olduğunuzu gösteriyorsunuz. Dolayısıyla şu anda gördüğünüz ahlaki panik, insanların demokrasi konusunda doğal kabul ettikleri şeylere bakmalarıdır, değil mi? Ve şunu görüyorlar, vay canına. Artık birçok ülkede demokrasi olmadan seçimler yapılıyor, değil mi? Yolsuzluk görüyoruz, iktidar partilerinin muhalefet adaylarını reddedip hapse attığını görüyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok örnek var. Hepsi bu. Yani tüm bunlar ahlaki panik yaratıyor ama bence en büyük ahlaki panik bugün ekolojik kaygı ve iklim kaygısından geliyor. Ayrıca otoriter yönetimin artmasından kaynaklanan kaygıdan geliyor. Ama ahlaki panik en çok sıradan insanlar için geçerli. Çünkü çoğu sıradan insan sadece masaya yemek koymak, çocuklarını beslemek ve hayatı idare etmek için hayatta kalmaya çalışıyor, değil mi? Yani ekonomik güvensizlik konusunda büyük bir panik var. Evet, temel ihtiyaçlarla ilgili de. Mesela işe gidebilecek miyiz? Ya da benzin fiyatları o kadar artacak ki otobüs şirketleri ve benzeri yerler fiyatları da o kadar yükselecek ki işe bile gidemeyeceğiz. Şöyle ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde birinin maaşının tamamının sadece işe gitmek için harcandığını, ancak ayın sonunda elinde $300 para kaldığını anlatan bir haber okudum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin desteğinin çöktüğünü görüyoruz. Çünkü bu ahlaki paniğe katkıda bulundukları düşünülüyor. Ancak ahlaki panik bizi hareketsizliğe sürüklememelidir. Evet, bizi aman tanrım sorun o kadar büyük ki bu konuda hiçbir şey yapamayız diye düşünmeye sevk etmemeli. Aslında şu anda tam da ahlaki paniğe, evet ahlaki paniğe yanıt vermek için ahlaki cesaret göstermenin tam zamanıdır.
3: Evet, tamamen katılıyorum. Sana tamamen katılıyorum Kumi. Ve şimdi elimizde kalan bu son birkaç dakika içinde son sorumu soracağım. Afrika kıtasındaki Sudan'da yaşanan insani felaket hakkında biraz konuşabilir misin?
0: The tragedy facing the people of Sudan is not
4: Sudan halkının karşı karşıya olduğu trajedi sadece bir iç kriz değil. Bu güçlü ülkelerin müdahale etme biçimleri ve bu devasa insani felakete katkıda bulunmalarıdır.
0: Sadly,
4: ne yazık ki son birkaç yılda Sudan'da çok fazla can kaybedildi. Biliyorsunuz, Sudan halkı 2020'de uzun süredir iktidarda olan diktatöre karşı ayaklandığında büyük bir kahramanlık gösterdi ve bu barışçıl devrim demokrasiyi getirdi. Ve sonra devam eden bu çatışmanın olması bir trajedi. Bu gizli kalıyor, aynı görünürlüğe sahip değil. Doğru, biliyorsunuz. Elbette Filistin'deki soykırım gibi işlenen suçlara odaklanılması çok iyi ama aynı zamanda İran ve Lübnan'da olanlara da odaklanılması gerekiyor. Çünkü bunlar korkunç trajediler. Ancak bir Afrikalı olarak hissettiğim şeylerden biri, Afrikalıların hayatlarının küresel medya tarafından aynı şekilde görülmediği. Ölen insan sayısının, trajedinin boyutunun ve benzer durumların yeterince yansıtılmadığıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin şu anda yaptıklarından daha fazla acilen müdahale etmesini ve barış ve yeniden yapılanma yolunu hızlandırmasını umuyor ve dua ediyoruz bunun için. Ne yazık ki şu anda bu pek olası görünmüyor. Ancak bu bizim için çabalamamız ve uğruna çalışmamız gereken bir konu. Bu röportaj şu anda çok daha iyi yapmamız gereken şeylerden biri olan sıradan insanlarla nasıl iletişim kuracağımız konusuna değinerek bu röportajı bitirmek istiyorum. Çünkü bazen insanlar özellikle iklim aktivizmi konusunda fazla bilimsel ya da fazla politika odaklı bir dil kullanabiliyor. Dolayısıyla farkına varmamız gereken şeylerden biri başarısız olmamızın nedeninin çok büyük bir iletişim açığı olmasıdır, değil mi? Bununla birlikte kastettiğim şey, medyayı kimin kontrol ettiği konusunda nesnel bir sorun var. İster Mark Zuckerberg'in Facebook ve Meta'sı olsun, ister Elon Musk'ın Twitter ve X'i olsun. Onların özellikle de Elon Musk'ın bölünmeyi ve nefreti teşvik ettikleri rolüne bir bakalım. Ama sonra da ana akım medyaya da bakıyoruz. İster devlet kontrollü olsun, ister özel sektör kontrolü olsun. Rupert Murdoch'un çoğu ülkedeki devlet başkanlarından daha fazla gücü var, değil mi? Çünkü o gerçekliği değiştirebilir ve benzeri şeyler yapabilir. Yani nesnel olarak konuşursak, iletişim ortamı bize karşı ağırlıklı bir şekilde aleyhimize işliyor. Bunun çok daha iyi hale getirmesi için çaba göstermeliyiz. Ancak daha eşitlikçi, çeşitlilik içeren ve adil bir medya ortamı yaratmayı başardığımızı varsayarsak yine de bunu mahvedeceğiz. Neden? Çünkü aktivizmimizin çoğu beyine hitap ediyor. Kalbi, bedeni ve ruhu görmezden geliyoruz. Ve çoğu insan kalbine dokunulduğunda tepki veriyor, değil mi? Bu yüzden daha az jargon kullanmalı, sıradan insanların günlük yaşam gerçekleriyle bağlantı kurmalıyız. İşte bu yüzden çalışmalarımın bir kısmı sanat, kültür ve aktivizmi bir araya getirdiğimiz küresel artvizm hareketi olarak adlandırdığımız bu akımı yaygınlaştırmaya adanmıştır. Çünkü şu anda en çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden biri çok fazla insanın bu ahlaki panik ortamında bulunmasıdır. Daha iyi, daha adil, daha eşit bir geleceğin nasıl olabileceğini hayal edemiyorlar. Dolayısıyla geleceğin nasıl görünebileceğini hayal edememek en büyük zorluklardan biri. Tarih boyunca şarkıcılar, dansçılar, görsel sanatçılar gibi farklı türden sanatçılar ve kültür çalışanları geleceğin nasıl olabileceğini çok daha geniş bir kitleye aktarabilmişlerdir. Henüz doğmamış gelecekleri hayal etmemize yardımcı olurlar. Bu yüzden adalet için çalışan herkesten bir ricam var. Büyük annenizin, büyük babanızın, anne babanızın anlayacağı şekilde konuşun. Arkadaşlarınızın aman tanrım Vasim ve Kumi tüm o jargonu kullandıkları için ne kadar da iyi aktivistler diye düşünmesine neden olacak şekilde konuşmayın. Etrafımıza bakıp bu jargonu kim anlıyor diye sorduğumuzda sadece çok az sayıda insan olduğunu görüyoruz, değil mi?
0: Let's understand that far too many people are spectators in a game that they should be centrally playing, and that
4: Öyleyse benim ana mesajım şudur. Çok fazla insanın aslında başrolü oynamaları gereken bir oyunun sadece seyircisi olduğunu anlamalıyız. Ve onları insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukların içine dahil etme sorumluluğu, dünyayı daha iyi, daha adil ve daha hakkaniyetli bir yer haline getirmeye çalışan bizler tarafından paylaşılmalıdır. Eğer sadece politikacıların anlayabileceği bir dille konuşuyorsak ve onlar zaten büyük kurumsal oligarşik çıkarlar tarafından çok fazla durumda satın alındıkları için ilgilerini de kaybetmişlerse, o zaman başarısız oluyoruz demektir. Yani tam olarak bir lider olarak sömürgecilik karşıtı mücadelenin lideri olarak her zaman önde durmalıyız.
3: Kumi, çok az saniyemiz kaldı.
4: Evet, tamam.
3: Kumi, değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ediyorum tekrar. Seninle konuşmak benim için şahsen çok öğretici oldu. Umarım tekrar görüşürüz.
4: Rica ederim. Belki Türkiye'deki COP'ta görüşürüz.
3: Evet, Antalya'da mutlaka. Hoşçakal.
4: Hoşçakalın.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
1: Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete programını bitiriyoruz. Bu Kumi Naidoo'yla yapılmış olan olağanüstü mülakatın da bitmesinden sonra son dakika haberlere bakacak kimse biz yoktu. Bugün Özdeş de yoktu. Böylece bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra ve Andrei Gritsku, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.

Gelecek istasyon Taksim. Kabataş yönüne gidecek yolculara. Taksim Kabataş yönüne gidecek yolculara.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Meltem Şengil'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Günaydın. Bugün biraz muzır bir ruh halinde olduğun için korkmuyor değilim.
4: Evet, biraz öyle oldu. Olsun ama biz 13 Mayıs Çarşamba günü sevgili güne başlamadan önce bir müzik dinleyelim. Yani radyoda ne var ne yok anlatmaya başlamadan önce.
3: Wilson Simono dinleyeceğiz. Nem Vem Kenoa.

0: vem que não tem.
1: Wilson Simonal dinledik, Brezilyalı müzisyenden. Şarkının anlamı da şu aslında: boşa uğraşma, bundan sana ekmek çıkmaz gibi bir 1967 yılındandı. Nembem Kenoatem dinledik ve böyle başladık. Bugün ne var ne yok konuşmaya başlayalım hadi.
2: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var.
1: Evet, Açık Yeşil'de iklim ve çevre haberlerine kulak vereceğiz. Güncel iklim olayları, COP31'e giderken ne oluyor ne bitiyor, Ümit Şahin ve Ömer Madra'dan dinleyeceğiz. 11'de Yeryüz Üzerinde var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'na kulak veriyoruz.
2: Evet, yazar ve gazeteci Suat Derviş'in yaşamı ve metinleri üzerinden eski İstanbul'un çözülüşünü, Boğaz kültürünü, sınıfsal kırılmaları ve kentin değişen ruhunu konukları editör ve yazar Serdar Soydan ile konuşuyorlar. Programda ayrıca Suat Derviş'in yazılarının İstanbul'un gündelik hayatını ve görünmeyen yüzlerini nasıl kayıt altına aldığı da ele alınacakmış.
1: Evet, ben geçtiğimiz sene biliyorsun Suat Derviş okudum.
2: Okumaya, bütün, evet.
1: Bütün kitaplarını almıştım. Kitaplarını alıp hepsini birden okudum. O yüzden çok heyecan verici. Bu arada tabii yani kent tarihine bakmak da oradan çok acayip. Çünkü kenar mahalleleri, yoksulluğu, fabrikaları, her şeyi anlatıyor. Hı-hı. Muazzam bir böyle şey yaratıyor. O zamana dair pek çok şey görmeni sağlıyor. Neyse, bugün saat 11'de Serdar Soydan'la Suat Derviş konuşacaklar. Suat Derviş'in İstanbul'unu konuşacaklar. Saat 12'de Bantan Bulut'a var. 2015 yılındayız ve Selahattin Çolak'ın seçkisiyle öğle kuşağının ruhuna uygun siyahi müzikler dinliyoruz Amistad programında. Böylece biraz Selahattin'i de tekrar yayın yapmaya heveslendirdik gibi duruyor.
2: Evet, radyonun ilk katında prodüksiyon tarafında Selahattin oluyor normal şartlarda. Amistad saatinde yayının sesini açıp tüm radyoya Amistad dinletiyor Selahattin.
1: Çok da iyi oluyor.
2: Çok
1: siyahi
2: heveslendi.
1: Müzikler hepimize iyi geliyor esasında öyle kuşağında.
2: Evet, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı okumaya, dinlemeye, Tolga Korkut'un sesinden duymaya devam ediyoruz.
1: Evet, saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ı var. Muammer Ketencoğlu bu hafta bizi Orta Slovakya'ya götürüyor ve Orta Slovakya müzikal geleneklerinden beslenen son derece otantik bir yorumcu olan Vladimir Homola'yı dinletecek bize Muammer Ketencoğlu.
2: Ve ardından saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Yazar ve şair Erdem Beli Zaman ile Ah Güzel İstanbul filmi ve ötesini Utku Uluer birlikte konuşuyorlar.
1: Evet, zamanlı ruhuna dair de pek çok şey konuşacaklar. Saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi'nde. 14.30'da Ali Türka var. Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Bilici'ye bırakacağız sözü ve hemen onun ardından saat 15.30'da Altın Saatler programı var. Altın Saatler'in bu haftaki konuğu Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu olacak ve Göksel Göksu'yla afetlerde medyanın rolünü, önemi ve ülkemizde olumlu olumsuz örnekler üzerinden konuşacaklar. Göksel Göksu'yla tecrübeli gazeteci. Bu arada Göksel Göksu'nun aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olduğunu söylemek lazım. Yani konuya da pek yakın bir isim. Uzun yıllardır da gazetecilik yapıyor. Bugün saat 15.30'da Altın Saatler'de afet haberciliği konuşulacak.
2: Evet, saat 16.30'da da sakat muhabbetle devam edeceğiz. Alper Tolga Akkuş bu hafta 3 Mayıs'ta ilk kez düzenlenen 1. Diyarbakır Engelliler Onur Yürüyüşü'nden sesler getirmiş bizim için yayına. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden başlayıp Sümer Park'ta sona eren yürüyüş boyunca mikrofon uzatılan konuklar arasında DEM Parti Engelliler Komisyonu eş sözcüsü Hatice Betül Çelebi, Çınar Belediyesi eş başkanı Semra Akyüz ve Sakkat'tan Berna Yıldız da yer alıyormuş.
1: Evet,

0: Yani onur yürüyüşleri dünyanın farklı yerlerinde yapılıyor fakat ülkemizde ilk defa yapıldı. Bunu da alandan canlı seslerle dinleyeceğiz. Bugün saat 16.30'da 17 Dünyanın Cazı var. Leyla Diana Gücük olacak her çarşamba günü olduğu gibi mikrofon başında. Bugün programı hem ülkemiz hem de dünyaca ünlü müzisyen dostumuz Aydın Esen'e yer verecekmiş Leyla Diana Gücük. 12 Mayıs doğum günüymüş. İyi ki doğdun diyelim ve onun için bir program hazırlamış Leyla Diana Gücük. Sanatçının farklı dönemlerinden, albümlerinden bir seçki var. Her albümden başka bir heyecan ve birbirini asla tekrarlamayan geniş ses yelpazesinden onu yakından tanımaya, müzikal olarak tanımaya odaklanacağız. Bugün saat 17'de dünyanın cazında.
1: Evet, saat 18'e geçmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
0: Evet, yine Brezilya'dayız ve bu sefer Os Mutantes grubuna kulak vereceğiz ve 1968 yılındayız. Meşhur parçalarından bir tanesi. Benim de radyoyla tanıştığım parçalardan biri bu. Aminha Menina dinliyoruz.
2: Tos, todo mundo tosindo.

0: Osmu Tuantes'ten Aminya Menina dinledik. Benim sevgilim demek bu. 1968 yılından bir kayıttı. Ve hadi devam edelim.
1: Evet, devam edelim. Saat 18'de gezegenin geleceğinde kalmıştık. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinlediğimiz bu kuşaktan sonra saat 18.10'da akşam ekiyle devam edeceğiz. Bugün Suda'nın sesini duyacağız galiba akşam ekinde.
0: Evet, bugün Suda Simmeriç Açık Gazete ekibinden günün öne çıkan haberlerini derleyecek ve hemen ardından 18.30'da Açık Dergi programı var. İlksel Mavi Tuna'dan kentte ne var ne yok dinlemeye başlayacağız.
1: Evet ve Açık Dergi'nin içinde tezahürle devam edeceğiz. Saat 19.30'da tezahürde Gül'ün Dedetekin, Şafak Özen ile 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Festivali'ni konuşuyor.
0: Evet, saat 20'de Ahenge Hengame var. Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'a kulak veriyoruz.
1: Evet ve bugün canlı yayında olacaklar Batı Afrika müziğinin en verimli temsilcilerinden Jonas Pedro'nun Afrobeat'ten Karayip ve Latin sadalarına uzanan müziğini konu alıyor.
0: Evet, saat 21'de Akdeniz Güneşi var ve Tolga Esmer bu akşam Akdeniz Güneşi'nde İranlı piyanist besteci Arşit Azarin'in 2026 tarihli albümü Trio and Guests'ten kayıtlar dinletecek bize.
1: Evet ve saat 22'de Ayın Karanlık Yüzüyle devam ediyoruz. I Am Clute'un 2001 tarihli ilk albümü Natural History'yi dinletecek bize Yusuf Ala.
0: Evet, ardından saat 23'te Caz Portreleri var. 211. portremize devam ediyoruz. Halil Elzabar'dan örnekler sunmaya devam edecek bize Mustafa Aykın. Bu 5. örnek ve Riverside Stüdyo'da kaydedilen bir albüm var. Ethnic Heritage Ensemble'la beraber Freedom Jazz Dance albümünden seçkiler olacak bugün saat 23'te Caz Portrelerinde.
1: Evet ve gece yarısı Eldeslerin ardından da No'yla devam edecek yayınımız gece yarısından sonra
0: ta ki sabahlığa kadar.
1: Hayır, demokrasine
0: kadar. Ardından sabahlık.
1: Evet, ne var sabahlıkta? Bu hafta sabahlık bayağı keyifli.
0: Çok teşekkür ederim. Seni seveceğini biliyordum bu hafta sabahlığı. Bu hafta böyle bir hani şimdi biraz cazlara geçeceğiz yarın itibariyle. Biraz daha cazi bir şeyler dinlemeye başlayacağız. Yarın ve sonraki günde cazlarda devam edeceğiz diyebilirim. Böyle bir bütünlüklü bir hafta tasarladım, öyle diyeyim.
1: Şahane, ellerine sağlık.
0: Birbirine bağlı gidiyor bütün günler.
1: Evet, sabahlıktan sonra da Açık Gazete ile yayınımız devam edecek yarın. Evet, ondan sonra hadi. Yine biz geliyoruz.
0: Peki, hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Bir müziğimiz daha var, ona vaktimiz kalsın.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım ve bugün çarşamba, bu hafta yani her hafta cuma günü saat 17'de yeni bir söyleşi yayınladığımız için ve bu söyleşileri de genelde her şey yolunda giderse çarşamba günleri duyuruyoruz. Bu hafta kimin konuk olduğunu YouTube kanalımıza bugün sosyal medya hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz.
0: Evet, bugün öğrenebilirsiniz. O yüzden sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, buralarda likelamayı, beğenmeyi ve hatta YouTube'da görmek istediğiniz insanları da bize bildirmeyi ihmal etmeyin. Böylece bu zengin içeriğimize sizin de bir katkınız olmuş olur. Bunun dışında pek çok sosyal medya hesabında varız. Bir WhatsApp kanalımız ve bir Telegram kanalımız var. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Cumartesi günleri saat 14'te bir Substack'ten bülten yayınlıyoruz. Açık bültene abone olabilirsiniz. Böylece cumartesi günleri saat tam 14'te posta kutunuzda bir açık bültene, bizim Apaçık Radyo'nun hazırladığı bültene erişebilirsiniz. Bu bülten içerisinde Açık Gazete ekibinin hazırladığı müthiş de bir okuma önerileri var. Yani dünyadan, farklı yerlerden, Türkiye'den çeşitli makaleleri hazırlıyor Açık Gazete ekibi, okuyabilmeniz için. Bunları da hatırlatmış olalım. Başka hatırlatmamız var mı?
1: Yani uygulamamız var, mobil uygulamamız.
0: Bu önemli.
1: Eğer hala mobil uygulamamızı kullanmıyorsanız Google Play Store ve Apple Store'da bulabilirsiniz uygulamamızı. Oradan hem yayını takip edebilir, hem yayınlanan yazıları takip edebilir, hem de podcastlerimizi takip edebilirsiniz.
0: Evet, böylece günün her saatinde her yerde bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Ben dün mesela annemin tabletine kurduğum uygulamayı daha rahat bizi dinlesin diye, ona da bir günaydın diyelim şu anda.
1: Günaydın.
0: Çok pratik olduğunu söyledi o da. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yakınlarınızın da telefonlarına, tabletlerine uygulamamızı indirip dinlemelerini sağlayabilirsiniz. Son bir parçamız var ama onun öncesinde teknik masada sevgili Andrea'ya teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ne dinliyoruz?
1: Tom's'a dinleyeceğiz. liste böyle gidince ben de bunu ekledim. Augusta dinleyerek sevgili günlüğe veda ediyoruz. O zaman yarın aynı saatte görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Augusta, graças a Deus.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Meltem Şengül'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
10: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
9: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
11: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadriye Basut ve Savaş Çömle'ye teşekkür ederiz.
0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
12: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
13: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
14: Ben de Ömer Madra.
13: Ve destekçilerimiz Kadriye Basut ve Savaş Çömle'ye teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün neyle başlayalım Ömer abi?
14: Günün önemli haberlerinden bir tanesi tekrar olacak biraz ama Akbelen'de, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerin kamulaştırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 42 gün tutuklu kalan Esra Işık tahliyesinin ardından
13: evet,
14: iyi de bir konuşma yaptı doğrusu. Annesi de öyle.
13: Evet, Esra Işık'ın tahliyesi bu arada yanlış bilmiyorsam Danıştay'ın Akbelen'deki acele kamulaştırmayı kararına dair yürütmeyi durdurma vermesinden 3 gün sonra oldu galiba. Yani şu açıdan tabii ilginç, tırnak içinde. Esra Işık'ın Akbelen'deki İkizköy'de, annesi de İkizköy'ün muhtarı ve aktivist Necla Işık. Oradaki bir işte kamulaştırma ile ilgili keşfe gelen mahkeme heyetine karşı onlara görevini yaptırmadığı gerekçesiyle. Yani orada çıkan, oradaki protesto sırasında söylediği sözler nedeniyle mahkeme heyetine görevini yaptırmamak gibi bir gerekçeyle tutuklanmıştı. Ama yani şeyle bir bağlantısı yoktu güya. Bunun bu Akbelen'deki acele kamulaştırma meselesiyle. Fakat acele kamulaştırmaya yürütmeyi durdurma çıktıktan 3 gün sonra Esra Işık da tahliye edildi. Demek ki kendisinin de söylediği gibi aslında bu bir gözdağıymış, gözdağı girişimiymiş ya da. Çünkü kendisi de beni başta aileme ve köylülerime sonra da bu memlekette hakkını arayan herkese gözdağı olayım diye tutukladığınızı biliyoruz. Ama biz bu yoldan dönmeyiz diye konuşmuş.
14: Evet, biz de dün günün sözlüğü yaptık. Aslında bir izninle iki saniye okuyayım. Toprağımı savunduğum için, köyümü savunduğum için, memleketimi savunduğum, sahip çıkmaya çalıştığım için 42 gündür tutukluydum diyor Esra Işık. Günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım ve bugün kavuşacağım. Şunu söyleyebilirim ben, çok acılar çektik biz. 3 kuşağız bakın. Biz 3 kuşağız mücadele eden, daha nereye kadar yok edeceksiniz bizi? Bana demişler kaçma şüphesi var. Ben şimdi koşa koşa köyüme gidiyorum, insanlarıma gidiyorum. Orada bayram havası var. Bize bayram erken geldi bu bayram. Bundan sonra aynı kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde, çok daha gururlu, verilen tüm cezaları, bize ödediğimiz tüm bedelleri göğsümüzde tam şurada onur madalyası olarak taşıyıp yürüyeceğiz biz bu yolda. Mücadelemizde kaldığı yerden tüm gücüyle devam edecek diye özetledim konuşmasından bir bölümü.
13: Evet, yani her şeyi herkes o kadar iyi biliyor ki aslında hani anlatmaya da belki gerek yok ama evet. Yine de tarihe bir not düşmek açısından söylemekte, tekrarlamakta fayda var. Biliyorsunuz Muğla'da Milas ilçesine bağlı İkizköy ve yakınındaki diğer köyler ve Akbelen Ormanı aslında oradaki iki termik santrala kömür sağlayan kömür madenlerinin genişletilmesi amacıyla yerinden kaldırılmak isteniyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santralları. Buradaki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazileri, yani köylülere ait tarım arazileri ve zeytinlikler için de bir acele kamulaştırma kararı çıkmıştı. Bu karar da ilginç bir şekilde, yani ben biraz kopotuz bir takibine takmış olduğum için benim dikkatimi çekti doğrusu. Türkiye KOP-31'e ev sahipliği yapma hakkını kazandıktan çok kısa bir süre sonra bu acele kamulaştırma kararı çıkmıştı. Yani ilgisi yoktur büyük ihtimalle ama yani tesadüfe de dikkat çekmek lazım. Ve uzunca bir süre bu acele kamulaştırma kararı nedeniyle işte bir sürü dava açıldı. 93 ayrı dava açılmış köylüler tarafından. Bu arada da işte keşifler başlamıştı. O keşiflerden birinde oluyor Esra Işık'ın tutuklandığı protesto aslında. Şimdi bu acele kamulaştırma Danıştay tarafından bir bölgede acele kamulaştırmayı haklı kılacak olağanüstü bir acelelik hali yoktur diye reddedilmiş. Daha doğrusu yürütme durdurulmuş. Tabii bu yürütmenin acele kamulaştırma yürütmesinin durdurulması bu arazilerin kamulaştırılmasını tamamen engellemeyebilir. Dolayısıyla Esra Işık'ın da söylediği gibi buradaki mücadelenin devam etmesi gerekecek. Ama sonuçta şu çok net bir şekilde avukatları, Esra Işık'ın da avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca şöyle demişler. Kararda da belirtildiği üzere bölgede acele kamulaştırmayı haklı kılacak olağanüstü bir acelelik hali yoktur. Ekonomik gerekçeler, üretim hedefleri ya da şirket faaliyetlerinin sürekliliği kanunun öngördüğü istisnai yöntemi meşrulaştıramaz. Bu tespit başından beri dile getirdiğimiz Akbelen'deki doğaya ve yaşam alanlarına yapılan müdahalenin kamu yararına değil belirli bir ekonomik tercihe dayandığıdır. Yani şirketin yararına daha doğrusu aslında. Artık Milas acele kamulaştırmalarının Limak İçtaş ortaklığındaki Yeniköy Kemerköy Enerji Şirketi'nin çıkarına yapıldığı tartışmasız hale gelmiştir demiş avukatlar. Bu arada İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da önemli bir ekleme yapmış buna. Bu acele kamulaştırmanın iptaline demiş ki kamulaştırmanın koşulları anayasanın 46. maddesinde sayılmaktadır. Kamu yararı ölçütü ve usulleri öngörülmüştür. Ayrıntılı olarak düzenlenen bir idari işlemdir. Yani bu böyle bu cümle bence çok önemli. Yani ayrıntılı olarak düzenlenen bir idari işlem bu acele kamulaştırma. Yani böyle tek bir cümleyle geçip her yöne çekilebilecek bir şey değil. Kaboğlu şöyle diyor: bu açıdan Danıştay'ın verdiği karar yerindedir ama Danıştay'ın bu kararı esasa ilişkin kararla ivedilikle tamamlanması gerekiyor bu kararının ve aynı zamanda acele kamulaştırmanın anayasaya aykırı olduğunu ve bundan böyle başvurulmaması gerektiğinin de karara bağlanması
14: gerekiyor. Evet, bence de çok önemli bir
13: çünkü her istedikleri yerde, evet. Her istedikleri yerde, her enerji projesinde sürekli acele kamulaştırma çıkıyor karşımıza.
14: Evet, keyfiliğin tamamen standartlaştırılması anlamına geliyor ve bu kesinlikle konunun altının çizilmesi son derece önem taşıyor. Bu konuda mücadele edilmesi gerektiği baro birliği başkanının söylediği gibi mutlaka gerekiyor takibinde yapılması.
13: Evet, demiş ki Kaboğlu, gerekçeli karar ve gerekçesinde Danıştay mutlaka bunu saptamalı ve ülkemizi bu acele kamulaştırma adı altında mülkiyete korsan el koymalardan kurtarmalıdır. Yani gerçekten acele kamulaştırma mülkiyete el koymak ve bunu bütün hukuki süreçleri atlayarak, acilmiş gibi bir hava yaratarak, sanki bir işte güvenlik meselesiymiş gibi. Halbuki burada şirket kömür çıkarmak istiyor. Yani ortada bir ne bir aciliyet var, hatta ne de bir gereklilik var aslında. Böyle bir durum, bunun artık Danıştay'ın gerekçeli kararında saptanması ve kalıcı hale getirilmesi, bu acele kamulaştırmaların artık durdurulması gerekiyor. Bunu da bir kez daha tekrarlıyorum. Bu arada bir güzel gelişme daha oldu. Bu bir mahkeme kararı daha geldi. Danıştay'ın Akbelen kararından hemen sonra galiba, ya da hemen önce de olabilir. Greenpeace Türkiye'nin Afşin Elbistan bölgesindeki halk sağlığı verilerinin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla açtığı davada mahkeme Greenpeace Türkiye ile 11 yöre sakini tarafından açılmış bu dava. Bu sağlık verilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine karar vermiş. Bu son derece önemli. Greenpeace Türkiye ve 11 yöre sakini Afşin Elbistan'daki termik santralin olduğu bölgede sağlık hizmetlerinin altyapısı ve kapasitesi, çevre sağlığı izleme ve denetimi, önleyici ve koruyucu sağlık politikaları, kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri ve bölgedeki halk sağlığı verileri konusunda bilgi ve belgelerin verilmesini talep etmiş. Bakanlık ne yapmış? Reddetmiş. Vermiyoruz demiş. Bunları, yani şöyle demiş galiba bakanlık, anladığım kadarıyla haberden: biz bunları topluyoruz, yayınlıyoruz, kurumlar arasında da araştırma, inceleme ve analiz sonuçları elde ediyoruz ama size vermiyoruz demiş Sağlık Bakanlığı.
14: Ne gerekçesi?
13: Ne yapacaksınız bu verileri demiş. Yani veriler var işte. Yani olması sizin için yeterli olmalı demek istiyor, değil mi? Ben öyle anladım.
14: Evet. Aynen.
13: Bizim
14: ben de
13: veri var.
14: Anladım.
13: Biz gereğini yapıyoruz, yani veriler var, yok değil. Biz de bunları inceliyoruz, gereğini de yapıyoruz ama sizin bu verilere erişim. Yani siz anlamazsınız zaten versek de demek istiyorlar anladığım kadarıyla. Zaten biliyorsunuz hava kalitesi ölçümleri de yarım yapılıyor. Yani pek çok gün ölçülmüyor hava kalitesi verileri de. Onları da hani duruma göre yayınlıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Müthiş bir şeffaflık ve demokrasi içerisinde devam ediyor. Ama mahkemenin bu verilerin verilmesi gerektiği kararını
14: söylemesi
13: vermesi
14: çok önemli.
13: Önemli. Hangi mahkemeymiş diye bakıyorum. İdari mahkemedir herhalde ama hangi mahkeme o? Ankara 10. İdare Mahkemesi.
14: Evet. 10. İdare Mahkemesi, evet, önemli o. Peki buna cevap veren bakanlık, bakanlık mı dedin cevap veren, ne işinize yarayacak veriler diye?
13: O benim yorumum, öyle bir şey dememişler tabii de. Biz topluyoruz ve gerekli inceleme ve analizleri yapıyoruz demişler.
14: Evet, 14. Louis imzasıyla yayınlanmış değil mi? L'État c'est moi. Devlet benim. Evet. Ya da devlet benim.
13: Devlet terbiyesi.
14: Evet. Evet, çok yani ilginç ama bu önemli. İki sözünü ettiğin ikinci gelişme de önemli. Yani uzun zamandır çok sayıda pozitif gelişmelerle veremiyoruz, ilgilenemiyoruz. Yeterince gelmiyor. Ama şimdi bu önemliydi ikisi de yani.
13: Devlet benim, veri de benim. Dolayısıyla evet. Siz benim verim. Yani benim siz benim. Ne yapacaksınız? Bu arada güzel başka haberler de var. Madem böyle Türkiye'den iyi gelişmelerle başladık, yargıdan gelen iyi gelişmelerle başladık. Ama mesela Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulumlarıyla ilgili de güzel gelişmeler var. 2025'te yani geçen sene devreye alınan yeni elektrik üretim kapasitesinin %99'u yenilenebilir kaynaklardan oluşuyormuş. Geçen hafta galiba bir tane doğalgaz santrali açıldı. Nerede? Galiba Trakya'da bir yerde bir doğalgaz santrali açıldı. Dolayısıyla 2026'da bu %99 olmayacak maalesef, o anlaşılıyor. Ama en azından 2025'te herhangi bir fosil yakıta dayalı bir şey pek açılmamış anlaşılan ve gerçekten %99 yeni alınan kapasite yenilenebilir enerji ve Türkiye'nin toplam rüzgar ve güneş kapasitesi de 40 gigawatta ulaştı bu arada. Bu da önemli. 40 gigawatt şu demek, Enerji Bakanlığı'nın 2035 için açıkladığı rüzgar ve güneş kurulu güç hedefi 120 gigawatt. Yani bundan işte 9 yıl sonra bugünkünün 3 katına çıkacak demek ki bu gayet iyi bir hedefti. Ama Enerji Bakanlığı bu hedefi de yükselteceklerini açıkladı. Yani bu da son derece ne diyelim, azimli, hani iklim politikalarının diliyle ambitious diyorlar ya, azimli evet. Bir hedef. O zaman bu hedefi, 120 gigawatt hedefini koyduklarında Türkiye'nin rüzgar ve güneş kurulu gücü 30 gigawatttı. 2 sene önce. Şu anda 40'a çıkmış durumda ve bu 120'yi de arttıracaklar. Bu arttırma hedefi muhtemelen COP'tan önce açıklanacakmış. Yani bu yılın sonundan önce açıklanır. Bu da aslında Türkiye'nin, benim hep söylemeye çalıştığım bir şey var. Türkiye'nin üstü örtülü bir kömürden çıkış hedefi var aslında. Fakat bir türlü açıklanamıyor işte, çeşitli nedenlerle, neyse o nedenler, Türkiye kömürden çıkacağını bir türlü açıklayamıyor. Ben aslında bu artış hedefiyle beraber artık kömürden çıkış hedefinin de açıklanabileceğini, bunun zamanının geldiğini, hatta COP31 öncesi de bunun tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Türkiye kömürden çıkış hedefini, yani kömür santrallarını kapatacağını belli bir tarih vererek, işte hemen diyen yok zaten. Yani bundan diyelim 10 sene sonra kapatacağını eninde sonunda açıklayacak zaten. Ama hazır COP31 başkanıyken bunu açıklaması çok iyi olur. Çünkü COP geçtikten sonra açıklarsa haber değeri azalır. Bunun, böyle bir olumlu gelişmenin bir an önce ben açıklanması gerektiğini bir kez daha söylemiş olalım. Her yerde de tekrarlamaya çalışıyorum. Bu arada Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanı, dün bir açıklama yaparak 2026 adeta rüzgarın yılı olacak demiş. 1500 megawattlık, yani 1,5 gigawattlık bir rüzgar yakası açılacakmış. Yani bir ihale bu. Bunun da galiba hepsi mi, yoksa bir kısmı herhalde deniz üstü santrallardan oluşacak. Hmm. Deniz üstü santrallar da anladığım kadarıyla Bozcaada ve Gökçeada civarında yapılıyormuş. Şimdi oralardan da itiraz gelecektir kesinlikle. Çünkü acaba hani bu deniz üstü santrallar konusunda da deniz hayatına yönelik gerekli önlemler alınıyor mu? Bunu da belki konuşmak lazım. Ama sonuçta 1,5 gigawattlık yeni rüzgar kapasitesi de iyi bir haber sayılabilir.
14: Evet. Öte yandan tabii tam bu haberi sen verirken, konuşurken ben de Bill McKibben'ın son yazısında gördüm. Yeni bir şeyi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi, yeni, daha doğrusu Pete Hegseth, Savaş Bakanı kendisi, düpedüz şeye karar vermiş. Yani bütün yeni rüzgar enerjisi santrallerine, işte türbinlere falan açılacak toprakların izinlerinin geri alınması, verilmemesi kararı vermiş. Yani şöyle bir durum varmış, baktım. Bütün şimdiye kadarki başkanlıklarda da görülen bir şey diyor Bill McKibben. Yani ulusal güvenliğe ve askeri operasyonlarına etkileri konusunda da bir geleneksel soru varmış. Ona da rutin aslında bu. İşte radarları etkiliyor mu? Ya da federal hava alanlarını, yani hava bölgelerini etkiliyor mu diye radarları. Onun da bakılmasına filan da artık ihtiyaç kalmamış. Bir de exit kesinlikle izin vermeyeceğiz demiş. Birçok, yani çok son derece ilginç bir yeni şeye giriyorlar diyor.
13: Evet.
14: Nükleer reaktörlerden filan bahsetmemişler ama ondan bahsediyor. Bir de yani zaten Donald Trump'ın İskoçya'daki bir golf sahası sahibi, onu etkiliyor denize üstüne, evet, kurulmuş, evet, olan rüzgar şeyi ona da takmış durumda. Yani son derece ciddi bir...
13: Onun şeyini üzerinden bir türlü atamadı Trump. Yani oradaki davayı kaybetti. Kendi golf şeyinin karşısındaki rüzgar santrallerine karşı açtığı davayı kaybetti. Onu hazmedemiyor. Gayet böyle tamamen kişisel, duygusal
14: ve parasal iş, aslında.
13: Ve parasal tabii canım. Yani kararlı. Bu arada demin söylediğim şeyi buldum. Tam doğalgaz santralı neredeymiş? Kırklar elinde. Evet, Trakya'da. 850 megawattmış. Yani küçük de değil. Bayağı büyük. Bu işte 1,5 gigawattlık bir rüzgar kapasitesi açıklandı bu sene için. 850, bunun yarısı kadar bir doğalgaz santrali açılmış.
14: Hatta yarısından fazla, evet.
13: Yarısından fazla. Tabii şey olarak düşünürseniz, kapasite faktörü olarak düşünürseniz 4 katı, yani 2 katı
14: en az. Evet, evet.
13: Şeyin dolayısıyla bayağı büyük maalesef. Fosil yakıt payını arttıracak bir karar bu da. ENK açmış.
14: Evet, öyle de kötü gelişmeler de var. Tabii bir de gene Amerika'dan ve Bill McKibben'in bir önceki yazısına atıf yapacak olursak da, yani Mauna Loa'daki, işte dünyanın en büyük, Hawaii'de en temiz havalı diyeyim tırnak içinde gözlem evinde, meteoroloji gözlem evinde ölçüyoruz ya küresel iklim değişikliği, sera gazları ne seviyede her sene ölçülüyor, hı hı, meşhur. Oradaki son ölçümlerde tarihi bir rekor kırılmış maalesef. 431 ppm'e çıkmış durumda. Milyonda parçacık, evet, sayısı olarak. Bu da çok...
13: Yani, 450'ye çok az kaldı. Birkaç, evet, yıl içerisinde 450'yi de göreceğiz gibi anlaşılıyor.
14: Ama tabii bu da, bir de bir şeyle de ekleyelim, Donald Trump'ın yeni bütçesi her türlü fonu kesmiş durumda Mauna Loa gözlem istasyonuna, laboratuvarına.
13: Evet.
14: Parayı da tamamen kesmiş durumda. Halbuki tam da New Orleans'de artık tahliye edilmesi düşünülen şehirler arasına katıldı, sular altında kalacak diye. Böyle evet. 125 bin yıl önceki derecelere ulaşılmış durumda.
13: Evet, 125 bin yıl önce şu demek, 125 bin yıl önce son buzul çağından önceki en sıcak dönem, İmian denen dönem. O dönemdeki sıcaklıklara ulaştık. Şimdi daha da yukarıya, 30 milyon yıl önceye doğru.
14: Evet, tek yolu da bunu, evet, buna karşı tek çare de enerji sistemini
13: fosil yakıtlardan,
14: evet, tamamen çıkarıp bir an önce, bir saniye bile kaybetmeden yeni enerji sistemini kurmaya dayalı. Küresel, evet, ama... iklim değişikliğini durdurmayacak. Onun için çok geç oldu ama gene de çok önemli bir noktada durabiliriz
13: diyor. Yani şöyle denebilir, durdurmayacak değil de en azından ilerlemesini durdurabilir. Yani geriye evet. döndürmeyecek belki ama evet. ilerlemesini durduracak. Ama tabii bu fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşmayı, terk etmeyi gerektiriyor. Son iki haftadır hep bu Santa Marta'yı da konuştuk. Şimdi tam da onunla ilgili bir rakam vereceğim. Şeyde yayınlanan, Guardian'da yayınlanan güzel bir haber vardı birkaç gün önce. Petrolün özellikle, yani bu Hürmüz krizi nedeniyle de sürekli fiyatı artan ve işte enflasyonu da arttıran falan, petrolün bütün kimyasalların %90'ının ham maddesi olduğu. Yani bütün kullandığımız her şey, işte diş fırçalarından ambalaj plastik, malzemelerine,
14: evet, cep telefonlarınızdan
13: halılara vesaire kadar her şeyin %90'ı. Yani plastik deyince insanın aklına sadece pet şişe falan geliyor ama aslında kullandığımız her şeyin ham maddesinin %90'ı petrol ve petrol talebinin, dünyadaki küresel petrol talebinin ve gaz petrol talebinin %14'ü ve fosil gaz talebinin de %8'i petrokimya endüstrisine gidiyor demiş Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklaması. Yani %14 gerçekten yüksek bir oran. Tabii ki petrolün büyük bir kısmı ulaşımda kullanılıyor ama önemli bir bölümünün de petrokimya sanayinde, plastik de dahil olmak üzere kullanıldığını söylemek lazım. Tabii bunların içerisinde pek çok işte gübre üretimi gibi vesaire, ilaç üretimi gibi şeyler de yer alıyor.
14: Bir de çok korkunç olarak bir de şunu ekleyeyim izninle, yani mikroplastiklerin şeyde birikimi atmosferde, bir de güneş ışınlarını tutuyor. Ters, albedonun tersi etki yaptığı,
13: evet,
14: gibi
13: onu
14: çok
13: hafta,
14: önemli bir buluş.
13: Geçen
14: evet.
13: hafta konuşmuştuk bunu. Renkli evet. mikroplastiklerin küresel ısınmayı evet. ekstra arttırdığı haberi. Son olarak da şeyi bir söyleyerek bitirelim. Bu sene hava sıcak mı olacak? Bu şimdi herkesin, özellikle de böyle bayağı serin bir kış geçirdiğimiz için, hatta ilkbaharı da epey serin geçirdiğimiz için, yani ne olacak bu havalar falan diye soranlar çok oluyor. Ben de açıkçası iklim değişikliğiyle, iklim politikalarıyla ilgileniyoruz ama hava durumu tahmini yapabilecek durumda değiliz tabii ki. O yüzden hani kim ne diyor diye bakıyorum. İklim Haber'deki bir habere göre, 5 Mayıs haberine göre Profesör Doktor Murat Türkeş yeni sıcaklık rekorlarının kapıda olduğunu söylemiş. Özellikle Haziran sonu itibariyle İç Anadolu, Güneybatı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni sıcaklık rekorlarının oluşabileceğini söylemiş. Hatta demiş ki Suriye'deki iklim koşulları önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye genişleyebilir ve kalıcı kuraklık olasılığından bahsetmiş. Tabii bunun temelinde de bu sene 2026'nın ortasından itibaren gelişmeye başlayacak olan, büyük ihtimalle tabii,
14: El Niño,
13: kuvvetli El Niño üstelik de, yani süper El Niño da denen El Niño. Bunu en son bir iki hafta önce Dünya Meteoroloji Örgütü tekrar açıkladı, kuvvetli El Niño geliyor diye. Bir yılda 500 bin kişinin aşırı sıcaklardan öldüğü bir dünyada 2026'nın ikinci yarısında. Ama tabii biliyorsunuz El Niño en böyle güçlü haline yıl sonuna doğru ulaşıyor. Adı üstünde, hani bebek İsa demek zaten. Christmas'a doğru, Noel'e doğru ulaşıyor. Dolayısıyla en büyük etkisi de 2027'de görülecek. Dolayısıyla bu yaz aşırı sıcaklar olabilir ama 2027 büyük ihtimalle, eğer El Niño gelirse,
14: en büyük
13: tarihin en sıcak yılı olacak tekrar. Dolayısıyla aşırı sıcaklarla uğraşmaya devam edeceğiz. Onu da eklemiş olalım ve bir müzikle çıkalım isterseniz.
14: Evet,
13: bugün Tülay Özer'i analım istedim. Tülay Özer 1 Mayıs günü, 12-13 gün önce İstanbul'da hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı. Bizim çocukluğumuzun en ünlü, 1970'lerin, 80'lerin ünlü seslerinden biriydi. Şarkıcı Tülay Özer'in... Tülay Özer deyince benim ilk aklıma gelen şarkısını çalarak bugün bitirmek istiyoruz programı. Büklüm büklüm bir Sezen Aksu şarkısıdır. Şimdi Tülay Özer'den Büklüm Büklüm'ü dinleyerek çıkalım. Gelecek hafta görüşmek üzere.
14: Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, yenilenebilir enerji sundu.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadriye Basut ve Savaş Çömle'ye teşekkür ederiz.
3: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
12: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
4: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugün yazar ve gazeteci Suat Derviş'i ve onun yazınının ve hayatının önemli bir parçası olan Suat Derviş'in İstanbul'unu konuşacağız. Suat Derviş'in biyografisini şehrin dönüşümünden ayrı okumak imkansız gibi. Neden böyle olduğunu da konuşacağız bugün aslında bu programda. 1901 yılında İstanbul'da oldukça köklü ve varlıklı bir ailenin içine doğuyor Suat Derviş. Çocukluğu Moda'da, Arnavutköy'de, Boğaz kıyılarında geçiyor. Kozmopolit, çok kültürlü bir dünyanın içinde yetişiyor ve iyi bir eğitim alıyor. Aynı zamanda o dünyanın yavaş yavaş çözülüşüne tanıklık eden biri. Eski İstanbul'un, özellikle Boğaz kültürünün dağılışını da izliyor. Çok erken yaşta yazmaya başlıyor. 1927 yılında konservatuvar eğitimi için Berlin'e gönderiliyor. Ama sonrasında edebiyat ve felsefe bölümüne devam ediyor. Siyasetle de aktif olarak ilgileniyor aynı zamanda. 1930'larda Türkiye'deki yerel seçimlerde Eminönü bölgesinden aday listesinde yer alıyor. Daha sonra Türkiye Komünist Partisi üyesi oluyor. Avrupa'da bulunduğu dönemde faşizmin Avrupa'da yükselişine tanıklık ediyor. Ve Nazi iktidarı ve aynı döneme denk gelen babasının ölümü üzerine de 1933 yılında İstanbul'a dönüyor Suat Derviş ve artık başka bir İstanbul'da, başka bir bakış açısıyla yoğun bir biçimde yazmaya, üretmeye devam ediyor. Suat Derviş çok yönlü, katmanlı ve üretken bir yazar. Kendini açık, cesur ve yoğun biçimde ifade ediyor. Onunla ilgili hangi kapıyı aralasanız arkasından başka bir hikaye, başka bir dönem ve de başka bir İstanbul çıkıyor. Kendini saklamayan, hayatın acımasız taraflarına doğrudan bakabilen biri. Bu yüzden onu anlatırken yalnızca bilgi aktarmak yetmiyor. Onun dünyasının, o dünyanın ritmini, kırılmalarını ve duygusunu da aktarabilmek gerekiyor gibi hissediyorum ben. Bu yüzden kendisi üzerine sınırlı bir sürede konuşmaya çalışmak ve sorular sormak çok zor olacak bugün gibi hissediyorum. Ama bu konuda çok deneyimli bir konuğumuz var. Uzun süre Suat Derviş'in ve onun tüm eserlerinin izini sürmüş. Bununla da kalmayıp bu külliyatın okuyucularla buluşmasını sağlamış olan editör ve yazar Serdar Soydan konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Serdar Bey.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
1: Hocam, bu programda genellikle ben size bir soru yöneltiyorum ve öyle başlıyoruz. Ama bugün bir soru yöneltmeyeceğim size. Ama evet. Siz Suat Derviş'le ve onun İstanbul'uyla nasıl karşılaştınız? O külliyatla nasıl karşılaştınız? Nasıl okumaya başladınız? Biraz bundan bahsederseniz öyle bir giriş yapalım. Sonra Serdar Bey'le devam edelim.
3: Evet, yani ben aslında çok ilginç oldu. Şu anda İstanbul'un 1900 Anadolu yakasının imar tarihiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Ve 1920'ler, 30'lar, 40'ların başındaki, yani erken cumhuriyet dönemindeki, tek parti dönemindeki İstanbul anlamaya çalışıyorum. Bu arada çalışırken bu dönemin yazılarını, bu dönemdeki literatüre baktım. Genellikle biraz böyle devlet merkezli bir literatür. Bu genellikle yasalar, yönetmelikler, yeni kurumsallaşmalar.

0: İktisaden hiç de öyle değil. Şehir çok zor koşullarda yaşıyor ve genellikle böyle bu dönem İstanbul'da böyle bir duraklama ve çöküş dönemi olarak anlatılıyor. Ve bunu okurken Suat Derviş'in Çöken İstanbul kitabına eriştim ve oradaki yerel betimlemeleri okurken inanılmaz derecede etkilendim. Yani oradaki betimlemeleri 1920'lerde Chicago'da yapılan yerel antropoloji, yerel betimleme çalışmalarına benzettim. Çok başarılı buldum. Kitapta özellikle Anadolu yakasından, Moda'dan filan bahsedilmiyor. Benim o kitapta ağırlıkla Boğaz'daki yerleşmelerin ne durumda olduğu anlatılıyor. Fakat yazar aynı zamanda çok böyle nasıl diyelim ustaca sadece Boğaz'ı değil, Boğaz'daki olayları İstanbul'un başka bölgelerine kıyasla anlatıyor ve orada hı hı. da Anadolu yakası yükselirken Boğaz'ın nasıl büyük bir hızla döktüğünü anlatıyor. Bu da benim açımdan çok çok önemli oldu. Ve bu şey dönemi genellikle bir duraksama, küçülme, büzülme dönemi olarak anlatılan İstanbul'un bu döneminin aslında İstanbul'da her mahallesinde, her kesiminde aynı şekilde yaşanmadığını, bazı bölgeleri çok hızlı yükselirken Kadıköy, Moda, işte Suadiye, Caddebostan kesimi böyle bir yer. Kentin büyük bir kısmında da büyük toplumsal problemlerin olduğu, Boğaz'daki yalıların yapıldıkları malzeme kadar para etmedikleri için sahipleri tarafından yıkılıp oduncular tarafından yakıldığına işaret eden şeyler gördüm. Ve bu büyük bir, nasıl diyelim, büyük bir şehir anlatıcısını insanlar üzerinden anlatan bir yazarı tanımış olmaktan da çok etkilendim. Tabii buradaki anlatı böyle aşağıdan yukarı anlatıldığı için Sermet Muhtar'ın anlatısından veya işte Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in yaptığı kent anlatılarından çok daha farklı ve çok daha nasıl diyelim sıcak toplumsal bir anlatı olarak geldi. O yüzden ben kendisini tanımış olmaktan ve çok çok şey oldum. Niye biz daha önceden edebiyatla şehir arasındaki bu bağlantıyı daha önce kurmamış olduğumuzda hayıflandım diyebilirim.
1: Böyle bazı yazarlarla insan yalnızca karşılaşmıyor. Onların izini sürmeye başlıyor. Bence Suat evet. Derviş okuyucuyu bu iz sürmeye davet eden bir yazar. Tüm hayatıyla evet. böyle bence. Bu sebeple Serdar Bey, sizin Suat Derviş'le ilk karşılaşma anınızdan başlamak istiyorum aslında. Sizi bu kadar büyük ve dağınık bir külliyatın peşine düşüren şey neydi? Ve bu karşılaşma zamanla anladığım kadarıyla, yani izlediğim kadarıyla yoğun bir editoryal sürece, bir arşiv ve hafıza meselesine dönüşmüş gibi görünüyor. Bu nasıl oldu? Biraz buradan başlayarak anlatır mısınız bize?
2: Tabii. Pek çok insan gibi ben de onun en ünlü eseri, hatta adından bile daha ünlü olan eseri Fosforlu Cevriye sayesinde
1: evet,
2: tanıştım.
1: Doğru.
2: Bir sahaf tezgahında kitabı görmem, işte May Yayınları baskısı, 1968 baskısını görmem, almam ve okumamla bir hayranlık ve ilgi başladı. Ondan sonra Hiç'i okudum. Hiç 1935 yılında tefrika edilen bir roman. O roman da beni çok etkiledi. Dedim ki enteresan, yani 2'de 2 helal falan yaptım. Sonra Ankara Mahpusu'nu okudum, 3'de 3 oldu falan. Ama sonra işte bu Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne gittim. Basılı az kitabı olduğunu gördüm. Ay yazık dedim, ne kadar az yazmış. Hani keşke bu yazar daha çok yazsaydı.
1: Bunu söylediğinize pişman oldunuz değil mi sonra?
2: evet. Ondan sonra işte ben başka sebeplerle aslında arşive ilk girdim. Gazete ve dergi arşivlerini taramaya başladım. Ve taradıkça karşıma çıkan bazı isimler vardı. Bu isimler hangi gazeteyi, hangi dergiyi açsanız karşınıza çıkan isimler oluyordu. Bunlardan biri de Suat Derviş'ti. Ve onları not almaya başladım işte. Şurada şu var, burada bu var. O sırada işte Aziz Nesin yıllığı, 1977 sanıyorum. O yıllıkta Suat Derviş'in Behçet Necati Gül'e yazdığı bir mektup var. Edebiyatımızda isimler sözlüğü için Behçet Necati Gül'e

0: Suat Derviş'e bir mektup yazıyor ve şunu söylüyor. Kusura bakmayın Suat Hanım. Üç baskı yapan kitabımda sizden bugüne kadar bahsetmedim. Bu benim ayıbım, hatam. Sizi geç keşfettim. Geç fark ettim eksikliğinizi. Ve sizden bir biyografi istiyorum. Hem eserlerinizi anlatan, onları listeleyen, hem de hayatınızı anlatan. Neyse o mektupta Suat Derviş bir sürü gazete adı ve bir sürü eser adı sayıyordu. Allah Allah dedim. Ya ben dedim bu kadın romanı yok sanıyordum. Bak kaç tane romanı varmış. Sonra onların izini sürmeye başladım. İşte derken onların bazıları söylediği yerde çıkmadı. Onları başka yerlerde buldum. Bir böyle bende neredeyse saplantıya dönüştü diyebilirim. Yani her şeyini bulmak ve bir süre sonra onun adını hiç zikretmediği pek çok eserini de bulmaya, onları da listelemeye başladım. Böylece devasa yani henüz yani yarıdan çoğu çıktık külliyatın ama daha o kadar çok yayınlanmamış röportajı, öyküsü ve romanı var ki aslında ve çevirileri var, mahkeme yazıları var. Aklınıza gelebilecek pek çok türde kalem oynatmış Suat Derviş. Böyle bir saplantıya dönüş. Tabii ben pek çok yazar konusunda çok saplantılı bir şekilde araştırıyorum ve biriktiriyorum ama arkanızda bir yayıncı, bir telif hakları ajansı, bir varis grubu olmazsa bu sönüyor bir süre sonra. Çünkü siz onu okuyucuyla paylaşamaz hale geliyorsunuz. Çünkü bunların her biri bütçe yani bunların hepsinin kitaplaşması, okuyucuyla buluşması, üzerine sempozyumlar, sergiler düzenlenmesi falan. Şükür ki Suat Derviş konusunda benim heyecanımı paylaşan bir yayıncı, bir varis, bir telif hakları ajansı da işin içine girince yani Suat Derviş'in erkek kardeşi Ruhi Dervişoğlu'nun çocukları ve torunları, Onk Ajans ve İTEK yayınları gitgide büyüyen bir külliyata sahip olduk. Ve pek çok farklı çalışma yapılabiliyor şu an külliyatı üzerinden. Çünkü dediğim gibi çok çeşitli yazmış.
1: Bence bu Suat Derviş'in eserinde İstanbul'un ve ben tabii coğrafi olarak daha çok yerel ve kent anlatılarıyla izledim. Ve burada çok ilginç taraflarını buldum. Yani bizim şehir yazımında genellikle böyle bir üçüncü tekil şahıstan oldu, oluyor, olmaktadır gibi böyle bir anlatı var. Halbuki bu Suat Derviş'in yazıları giderek bir ağırlıklı röportaj şeyinde olduğu için kısa ve çok can alıcı sorulardan başlıyor ve insanların bu sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden bir kent tasviri yapıyor. Ben bunu çok çok değerli buldum. O yüzden bu anlatıların, bu röportajların aslında kentte bizim Türkiye'de çok fazla yapmadığımız ve aşağıdan yukarı giden bir şehir anlatısı açısından henüz bir yeterince değerlendirilmemiş bir hazine değerinde olduğunu düşünüyorum. Yani siz burada özellikle benim bulduğum, keşfettiğim yani şu anda daha sizin kadar derinlemesine incelemedim ama özellikle 30'lu 40'lı yıllardaki İstanbul'un böyle durağan ve bizim hiç tanık olmadığımız çöken bir İstanbul'u daha sonra 50'li yıllarda 60'lı yıllarda biraz daha gelişme sürecine girmiş bir İstanbul'u anlattığını gördüm. Siz acaba bu Suat Derviş'i üzerinde çalıştığınız zaman yani nasıl bir dönemleme yapardınız? Kendi şeyinden hangi kırılmalar, hangi dönemler var? Bize bu İstanbul anlatısı konusunda bir genel çerçeve çizebilir misiniz diye soracaktım.
0: Tabii çok teşekkür ederim. Çok güzel bir değini ve soru oldu. Suat Derviş bir konak kızı, bir yalı kızı. Çok iyi bir ailenin çok güzel evlerine doğuyor ve işte evden eve dolaşarak Çamlıca'da doğup Moda'da büyüyüp işte yazları Boğaz'a gidip oradaki yalılarda yaşayarak hayatını uzun bir süre geçiriyor. Özel eğitim alıyor. Bu dönemde yani hani ilk 25-30 yıllık ömründe bir böyle konak kızı iyi eğitim almış, kültürlü ve Osmanlı soylusu denebilecek bir ailenin çocuğu olarak aslında yazdığı eserler ki daha sonra bu eserleri neredeyse yok sayıyor. Pek yani küçümser bir tonda bakıyor ilk dönem eserlerine. Bu eserlerde İstanbul bir şehir vurgusu neredeyse yok. 1930'a gelene kadar. Biz ilk olarak Suat Derviş'in edebiyatında İstanbul'u çok ilginç de bir eser. Birinci Dünya Savaşı'nda anne babasını kaybetmiş, bir yetimhanede kendini fark etmiş, yani kendi geldiğinde, kendi bilincine kavuştuğunda bir yetimhanede olduğunu idrak eden bir kız çocuğunun gözünden anlatıyor ve bu kız çocuğu mütareke döneminde İstanbul'a hizmetçilik yapmak için geliyor. Ve mütareke İstanbul'u anlatıyor. Sokakları, yokuşları, yabancı askerleri ve halkının o gerginliği üzerinden çok güzel Emine romanında bir İstanbul çıkıyor karşımıza. Bu Suat Derviş edebiyatında benim gördüğüm kadarıyla neredeyse bir ilk. Şehrin bu kadar özneleştiği, şehrin bu kadar anlatıldığı bir roman. Zaten o sırada işte Serbest Cumhuriyet Fırkası'na aday gösteriliyor ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyor. Biraz böyle zorunlu bir şey. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve kapatılıyor. Kendini feshediyor ama aslında kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra da bütün parti bileşenleri çil yavrusu gibi dağılıyorlar, başımıza bir şey gelir mi diye. Fethi Oktar dahil olmak üzere. Suat Derviş de tam bu sırada cebinde 80 markla, aslında doğru düzgün bir birikimi olmadan ve hazırlığı da olmadan apar topar Berlin'e gidiyor.
2: Kaç
0: Berlin
2: yaşında bu sırada?
0: Suat Derviş 29 yaşında.
2: Çok
0: Çok, yani
2: genç.
0: küçük bir yaşta değil.
2: Evet. Hı.
0: Yani ama çocuk yaşta, çünkü de Berlin'e Suat Derviş ilk olarak 18-17 yaşında gidiyor.
2: Hı.
0: Yani örgün bir eğitimden faydalanmıyor Suat Derviş. Evde özel hocalarla yetiştiriliyor ama
2: Evet.
0: daha sonra 1916'da galiba işte Birinci Dünya Savaşı sırasında o dönemin işte milli eğitiminin, Maarif vekaletinin bir merkezi sistem sınavına girip belli bir yeterliği kanıtlıyor. O yeterli kanıtlandıktan sonra da devlet bursuna başvuruyor yurt dışına gitmek için. O dönemde itibaren Avrupa'ya işte kız ve erkek çocukları gönderiliyor eğitim için. Ona devlet bursu çıkmıyor. Osmanlı'dan burs çıkmıyor. Aile kendi finanse ediyor Suat Derviş'in eğitimini. 1918 yılında daha 17 yaşındayken ilk olarak Berlin'e gidiyor. Konservatuara, piyano bölümüne giriyor. 2 sene orada okuyor. Ve işte 1918 30 arası neredeyse Almanya Türkiye arasında mekik dokuyan, sürekli giden gelen giden gelen, bu sırada 2 kere evleniyor Türkiye'de falan, yani böyle hani baya bir hikaye var ortada. İşte yaklaşık 7 tane roman yazıyor, belki işte 70'e yakın öykü yazıyor. Bir gazetenin Berlin muhabirliğini üstleniyor, Yeni Şark gazetesi. Bu Yeni Şark gazetesi 1922-23-24 yıllarında var ve Suat Derviş 1922 yılından itibaren bunun Berlin muhabiri olarak işe başlıyor ve Berlin mektupları, Almanya mektupları diye yazı dizileri yazıyor bu gazete için. Yani aslında şehre ve şehre dair düşünmeye Suat Derviş diyebilirim ki Berlin'de başlıyor. Ve sonra çok enteresan, Suat Derviş'in ilk şehrin merkezde olduğu, şehrin böyle yine o dikey hatlar üzerinden, sınıfsal farklar üzerinden, farklı kesimler üzerinden anlatıldığı romanı da Berlin'de geçen bir roman. Bu başı ne yapalım diye bir polisiye romanı var Suat Derviş'in. Berlin'e konservatuvar okumaya giden 2 tane genç kadın.
2: Ablası ve kendisi gibi.
0: Evet, ablası daha sonra gidiyor Suat Derviş'ten. Önce birlikte gitmiyorlar aslında ama o romanda işte 2 tane Berlin'e giden, ikisinin de adı Fatma olan şey var, kadın var. Bunlar trenden indikleri zaman çantalar karışıyor ve onları çıkan çantada bir kesik baş bulunuyor. O kesik baş bulunduğu zaman işte bunlar bir anda panikliyorlar. Zaten yeni gelmişler Berlin'e. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Doğru düzgün Almancaları yok. Fransızca anlaşmaya çalışıyorlar falan. Ve diyorlar ki biz başı verirsek diyecekler ki siz kestiniz, çantaya koydunuz falan diye. Onların o paniği ve o başın elden ele dolaşması, kimin aslında bunu yaptığını. Bu süreçte Berlin'de biraz Fritz Lang'ın M filmi gibi bir böyle seri katil var. O seri katil de kadınların başlarını keserek öldürüyor. O seri katilin işi olduğu ortaya çıkıyor. O seri katil de konservatuvarda hoca falan çıkıyor. Ama bir taraftan bunu anlatırken Suat Derviş bu romanda, bu polisiyede, bir polisiyenin sınırlarını aşan ve çok aslında enteresan bir şehir romanına dönüştüren şöyle bir şey yapıyor. 1930'lar Berlin'deki tüm göçmenleri, tüm sınıfları bir romanın içine sığdırıyor. Ve biz bu cinayeti çözerken Beyaz Rusları da görüyoruz, Macarları da görüyoruz, Alman işçileri de görüyoruz, Alman aristokratları da görüyoruz, sanatkarları da görüyoruz, Türkleri de görüyoruz. O Türklerin içinde bile mesela Şehrazat diye bir dansöz karakter var. O Şehrazat aslında Fatmalardan birinin hizmetçisinin kızı falan gibi. Mesela böyle çok, yani orada Türk göçmenler arasında sınıf farklarını gözeterek karakterleri resmen oya gibi işlemiş Suat Derviş. Ve bu aslında çok enteresan bir şey. Yani 1930-33 yılları arasında Berlin'de yaşıyor Suat Derviş. Neredeyse kesintisiz olarak bir iki kere Türkiye'ye kısa süreler için geliyor. Ve Berlin'de tabii bir anda o konak kızılıktan, o zengin aile kızı, o imtiyazlı genç kadınlıktan 5 kuruşsuz kalemiyle geçinen ve şehrin farklı yüzlerini de deneyimleyen bir kadın haline geliyor. Ve bu deneyimler aslında hem faşizmi yükselişi hem de aslında düşük gelirli bir insana dönüşmek bir anda ve paranın nasıl elden ele gezdiğini, nasıl insanların parayla sınandığını, varlığı ve yokluğuyla Suat Derviş aslında idrak etmeye başlıyor. Ve Türkiye'ye döndükten sonra zaten babasını kaybetmiş, evleri yanmış, annesi ve erkek kardeşi neredeyse eline bakan bir Suat Derviş var. Çünkü Hesna Hanım hiç hayat boyu çalışmamış bir kadın annesi. Erkek kardeşi Ruhi de o sırada genç. Hamiyet ablası evlenmiş, Danimarka'ya gelin gitmiş. Suat Derviş Türkiye'ye döner dönmez dört koldan çalışmaya başlıyor. Böylece Babali'de daha önce zevk için yazan, işte gazete sütunlarını biraz keyfi dolduran o şımarık demeyeyim ama havalı kız bir anda bir kalem emekçisine dönüşüyor. Ve kalem emekçisine dönüştüğü zaman o yoklukla sınandığını, mücadele ettiğini hissettirdiği zaman kaşesini düşürüyorlar, kötü davranmaya başlıyorlar. Bir anda sınıf düşüyor ve bu sınıf düşmeyi her anlamda hissedip hayata da, şehre de, yazıya da, kendine de ve kendi dışındaki herkese de farklı gözlerle bakmaya başlıyor. Bu da işte onu Komünist Parti üyeliğine kadar, Komünist Parti Genel Sekreteri Reşat Fuat'ın eşi olarak neredeyse onların yarı resmi yayın organı Yeni Edebiyat Dergisi'ni çıkartacak duruma getiriyor.
2: Şimdi siz bahsedince bu Berlin'deki hayatından aslında şeyi fark ediyorum. Suat Derviş hani İstanbul'a döndükten sonra farklı bir bakış açısıyla şehre bakıyor diyoruz. Ben öyle okudum ve yorumluyordum. Ama aslında bu Berlin'de başlamış bir pratik Suat Derviş için anladığım kadarıyla. Orada kentin farklı sınıflarına, farklı kesimlerine çoktan bakmaya başlamış ve farklı bir hayatın içine girmiş. Suat Derviş İstanbul'a döndüğünde İstanbul'a yukarıdan bir yazar, bakan bir yazar değil, tam tersine İstanbul'un çalışmalarında böyle insanın sosyal olarak düşebildiği, görünmezleşebildiği ama yine de yaşamaya devam ettiği bir organizma gibi karşımıza çıkıyor. Bunun en belirgin olduğu çalışması da sanırım Çöken İstanbul. Birazcık Çöken İstanbul'dan bahsedelim istiyorum. Çünkü bu kitabın içerisinde çok önemli röportaj dizileri var. Bize birazcık hem bu röportaj dizilerinden bahsedip hem de Suat Derviş'in şehirle ilişkisi ve görme biçimleri üzerine bir şeyler söyler misiniz?
0: Tabii ki. Dediğim gibi işte Berlin'de bu sahip olmaya başladığı yeni görüş ve bakış İstanbul'a geldiği zaman da devam ediyor ve o dönem aslında matbuata bakarsak Hikmet Feridun Es gibi, Naci Sadullah gibi, Selahattin Güngör gibi, Kan Temir gibi çok önemli söyleşi ve röportaj yazarları var. Bu insanlar hepsi de erkek gördüğünüz gibi Suat Derviş dışında. ana akım gazetelerde Cumhuriyet, Milliyet, Tan, Açık Söz, Haber Akşam Postası, Vakit gibi, Akşam gibi gazetelerde düzenli olarak yazı veren, oradan maaş alan, ofislerde şey olan, hani odası olan, masası olan insanlar. Ve bunlar da aslında İstanbul'u anlatıyorlar. Mesela Hikmet Feridun Es çok güzel 1935 yılında şeyleri anlatıyor bize. Orta oyuncularının ve kara gözcülerin İstanbul'daki bir şenlikte nasıl şey yaptıklarını, icraî sanat eylediklerini anlatıyor detaylı olarak, bir yazı dizisi olarak. Ama Suat Derviş gibi eleştirel bakan, biraz daha görünmeyeni göstermeye çalışan, biraz daha o işte cumhuriyet ideolojisi, o resmi ideolojinin dışına çıkabilen ve aslında işte 10 yılda büyük işler başardık, az zamanda çok yol kat ettik, ezberinin dışına çıkan bir İstanbul'u ve bir İstanbul halkını yalnızca ilk olarak Suat Derviş'te görüyoruz neredeyse. Çünkü 1934 yılından itibaren süreli yayınlarda röportaj ve söyleşilerinde küfeci çocuklarla, 23 Nisan'da bile yaptığı röportajda 23 Nisan'ı kutlayamayan ve o gün çalışmak zorunda olan çocuklarla röportaj yaparak anlatmayı seçiyor. Böylece biz işte İstanbul, Çöken İstanbul'da derlediğim röportaj dizilerinde çok aslında eleştiren ve görünmeyeni göstermeye ve gündeme taşımaya çalışan, o dönem çıkacak kanunlar üzerinde bir etki oluşturmaya, bir kamuoyu yaratmaya çalışan bir muhalif kalem görüyoruz. ne var mesela işte o kitabın içerisinde? İstanbul halkı nerelerde oturur?
2: Evet.
0: Yani o zamana kadar işte palaslar, yalılar, köşkler üzerinden, yeni yapılan apartmanlar üzerinden, modernleşme üzerine anlatılan İstanbul'da, kaya kovuklarında, sur yıkıklarında, musalla taşlarında uyuyan, yaşayan insanların hikayelerini anlatıyor. Han köşelerindeki insanları anlatıyor. O dönem için bunları gören ya da bunların hikayesini merak eden kimse olmadığı için Suat Derviş'in bu merakı çok biricik ve özel. Ondan sonra mesela iş kazalarında yaralanıp işten atılan ve hiçbir güvencesi olmayan insanlarla buluşup onlar röportaj yapıyor. Veremlileri topluyor. Veremlilerle oturup konuşuyor. Onların işte mesela sanatoryumlarda sıra yüzünden bir türlü tedavi alınması ve hastalıkla ilerlemesini anlatıyor. Veremli bir annenin çocuğuna bulaştırmamak için nasıl çırpındığını anlatıyor. Ondan sonra demin Onur Bey'in de bahsettiği gibi Çöken Boğaziçi diye aslında kendisinin de son demlerine yetiştiği o Boğaziçi kültürünün, o Boğaz'ın yok oluşunu, o yalıların çöküşünü anlatıyor ki bu aslında Suat Derviş'in eserlerinde de bir neredeyse önemli motif. Çünkü 1945 yılında tefrika ettireceği Çılgın Gibi adlı çok önemli bir romanı var Suat Derviş'in. Çok önemsenen bir roman Çılgın Gibi. Bir aşk romanı aslında ama bir taraftan her karakter bir dönemi ve bir insan grubunu temsil ediyor. Orada ana karakter Celile ve Celile bir yalı kızı. Yalıda büyümüş. Ve Suat Derviş bu romanı 1956 yılında Paris'te baştan yazarken Fransızca olarak Yalının Gölgeleri diyor kitabın adına. Çünkü aslında bir yıkılmak üzere olan, küf tutmuş, her tarafı yosun bağlamış bir yalı var. Yıkık dökük. Ve o yalının gölgesi. Yani aslında Osmanlı'dan, yani Suat Derviş düşünürsek bir Osmanlı tebaası. Yani Osmanlı'ya doğuyor.
2: Evet.
0: Bu Osmanlı'ya doğan insan 1923 yılında işte o 22'de saltanatın kaldırılması ve 23'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte aslında bir anda başka bir devletin şeyi oluyor. Yani Osmanlı bekası, Osmanlı'dan kalan bir şey aslında bu. Tüm bu kuşak yazarlar ve bunların bir oryantasyon sorunu var genel olarak. Çünkü ya Osmanlı'da bir şey olan bir ailenin çocuğuyken bir anda Cumhuriyet'te hiçbir şey olan bir ailenin, hatta dağılan yok olan bir ailenin, dağılan yok olan bir konağın, yalının ferdi olarak kalıyorlar ve kendilerinin her ne kadar var edebilmiş olsalar da pek çoğu ya da bir kısmı hep o aslında ruhsal olarak iki arada kalma, ruhsal olarak aslında bir böyle yersiz yurtsuzlaşmayı hissettiriyorlar bize romanlarında. Suat Derviş de işte bu Çöken İstanbul'da bence bu yersiz yurtsuzlaşmış insanları, bu kendini var edemeyenleri anlatmayı seçiyor. Bu bir taraftan işte bu otobiyografik bir sancının da dışa vurumu gibi geliyor bana açıkçası. Yazar kumaşı da çok güçlü olduğu için, çok iyi bir yazar olduğu için de bize o kadar etkili anlatıyor ki bu insanları. Mesela yine çok ilginç, Çöken İstanbul'da bir yan kesiciyle geceleri Galata'da dolaşarak bir röportaj hazırlıyor. Şimdi düşünürseniz 1930'ların ortasında, 1936 yılında Son Posta gazetesine çıkıyor bu yazı dizisi. Gece yarısı Galata'da dolaşan, Karaköy'de dolaşan bir yan kesiciyle beraber tamamen Sinebar Recep adlı yan kesiciyle bitirimhanelere giden, esrar kahvelerine giden bir kadın muhabirden bahsediyoruz. Yani çok aslında devrimci ve bir taraftan da aslında yani kendi yersiz yurtsuzlaşması işte dediğim gibi demin bir yansıması gibi görüyorum ben. Onun bu kadar bu konuya eğilmesi ve kimse görmüyorken, kimse ilgilenmiyorken görmesi ve ilgilenmesini.
2: Evet. Burada da küçücük bir alıntı yapacağım. Bu bahsettiğiniz işte yan kesicilerle görüşüyor, sabıkalılarla görüşüyor filan. Burada kendisine sorulan bir soru var. Korkmuyor musunuz? O da diyor ki insan insandan korkar mı? Ben sizleri böyle ve beni bizleri yetiştiren cemiyetten korkuyorum. Sizden değil diye karşılık veriyor.
0: Harika.
2: Bunu da buraya eklemiş olayım. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra tekrar Suat Derviş'i konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Anushka Shankar ve Nora Jones'tan Traces of You isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: Yeryüzlerinde konuğumuz Serdar Soydan ile yazar ve gazeteci Suat Derviş üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben birazcık Suat Derviş'in 1926'da İktem gazetesinde hazırladığı kadın sayfasından biraz bahsedelim istiyorum. Bu sayfa dönemi için de oldukça önemli bir adım ve bir ilk. Ama şunu merak ediyorum. Suat Derviş o sayfada nasıl bir dünyası kuruyor? Nasıl bir kadın dünyası kuruyordu? Çünkü önceki yani şeydeki çalışmalarından hani İstanbul üzerine o çöken İstanbul'dan ilk yarıda bahsettik. Çalışan kadınlardan, hayat kadınlarından ve böyle çok geniş bir yelpazede İstanbul'un tüm o sıkıntısını çeken kadınlardan bahseden bir izleyi var. Bu peki İktam'daki gazetede nasıl bir kadın dünyası kuruyordu? Bunu merak ediyorum ve bu Cumhuriyet'in o dönemde idealize ettiği makbul modern kadın anlatısıyla ne kadar örtüşüyordu, ne kadar ayrışıyordu? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Valla demin Murat Bey'in sorduğu soruya cevaben demiştim ya, farklı dönemler söz konusu. Ama bu farklı dönemlerde aslında Suat Derviş bir kalem emekçisi olarak her döneminde kendisine sipariş edilen her tür yazıyı yazabiliyor. Yani Suat Derviş'in bir ilginç tarafı da aslında Suat Derviş özgü de değil bu. Reşat Nuri'den tutun Mahmut Yesari'ye kadar, Yakup Kadri'den tutun aklınızdaki Peyami Safa'ya kadar pek çok o dönemin kalem erbabı. Helva demeyi de halva demeyi de bilen insanlar. Suat Derviş de 1926'da İktam gazetesindeki kadın köşesinde gayet böyle çeviri ve adapte de kokan, bu dönemin kadın modası, işte bu sene hangi renkler moda, işte bu sene şapka yerine ne takacağız, bu sene tül var mı gibi aslında çok genel geçer modaya ve işte ev hayatına dair kadını daha domestik ve daha güzel tırnak içinde bir yerde konumlayan bir politikanın uzantısı olan yazılar yazıyor. Ve aslında bu tabii ki Suat Derviş'in 1926 daha politize olmadı, daha muhalif bir çizgiye
0: evet,
1: geçmedi.
0: Evet, erken dönemi diyebiliriz.
1: Ama erken dönemi değil, 1950'lerde de Suat Derviş kadın sayfaları hazırlıyor ve o sayfalarda da hiç muhalif bir şey yok. Yani Suat Derviş muhalif diye her yazdığı şey muhalif olmuyor. Çünkü Suat Derviş yazarak hayatını kazanan bir insan olduğu için, para kazanmak için kendisine sipariş edilen, çok kontrol olmadıkça her şeyi yazan bir yazar oluyor. O yüzden de bu yazıların hiçbir şeyi yok. Yani muhalif bir tarafı da yok, ilginç bir tarafı da yok. Hatta çoğu imzasız yayınlanmış. Yani Suat Derviş öyle bir akıllık yapmış diyebilirim. İktam'daki kadın sayfasında asla bir Suat Derviş ya da SD imzası yok. Ki o dönemde İktam'da öykü yazıyor ve öykülerine Suat Derviş de imza atıyor. O yüzden aslında bu sayfa tabii ki bir başarı matbuatta. Bir yani müstakil kadın sayfasını ilk olarak yapmak çok önemli ve biyografisinde mutlaka bahsi geçmesi gereken bir şey. Ama içerik olarak çok çarpıcı değil. Dahası yani dediğim gibi işte 30'larda, 40'larda, 50'lerde hatta 60'larda bile Suat Derviş farklı kadın sayfaları yapıp o kadın sayfalarında ya da çocuk sayfalarında yalnızca işte ana akım politikaya, siyasete hizmet eden yazılar yazabiliyor.
0: Suat Derviş biraz da kendi külliyatındaki eserlerden sevdiklerini, sevmediklerini çok iyi ayrıştıran ve ifade eden de biri. O yüzden buna da isim kullanmamasını anlıyorum.
1: Evet, muhtemelen.
2: Evet, şimdi bir de bu 30'larda yani özellikle demin çok güzel anlattınız bu çöken İstanbul'daki röportajları. Ben biraz daha o noktaya geleceğim. Çünkü bu 1930'larla ilgili bu günümüz yazınında genellikle böyle İstanbul daha çok böyle tırnak içinde söyleyeyim Ankara üzerinden yazılıyor. Yani genellikle modernleşmenin, kurumsallaşmanın şeyleri, kanunlar, yeni teknolojiler, yeni yönetim biçimleri, belediyenin kuruluşu anlatılıyor. Fakat şeyde Suat Derviş bunun tam, siz de buna değindiniz, dışında biraz böyle aşağıdan yazıyor ve modernleşmeyi biraz insanlar üzerindeki etkiler üzerinden anlatıyor. O yüzden böyle bir hayatın bütün veçelerini, sertliğini, acılarını, acımasızlığını, yoksulluğu, fırsatları, bir görünmez olanı açığa çıkarıyoruz. Sizce bunun yani bu anlatıyı bu kadar ayırt edici kılan şey acaba neydi? Yani şey mi? Avrupa'da yaşadığı, bu gençliğinde yaşadığı, Berlin döneminde edindiği birikim mi? Yoksa bir sanatçı bakış açısıyla İstanbul'u olduğu gibi anlatma kaygısı mıydı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu özgünlüğü? Çünkü çok önemli bir bakış açısı var bu kentte bakışında.
1: Çok doğru değindiniz. Şöyle ki, bence bunun temel sebebi Suat Derviş'in sanatçı kumaşının çok kaliteli bir kumaş olması. Yazdığı her yazıda, demin işte kendi küçümsediği romanlarından Kadın Sayfası'nın yazılarında bile bir espri, bir okuyucuyu hem çekecek hem de onu derinlemesine düşündürecek, sarsacak bir şeyler koyabiliyor olması bence onun şeyi. Yani bunu illa muhaliflik üzerinden söylemiyorum. Yani çok ana akım bir şey de anlatsa, ana akım bir şey de çok güzel anlatabiliyor. Çünkü aslında bir sanatçı olarak, yani insanın ve cemiyetin özüne dair, dönüşümüne dair o böyle temel ve nasıl diyeyim biraz daha derinlemesine bakılınca ancak görülebilen şeyi görmeye ve göstermeye çalışıyor. Onun şeyi bu. Yani romanlarındaki başarısı da bu. Bugün Fosfor Cevriye'nin ya da işte Çılgın Gibi'nin, Ankara Mahpusu'nun ya da başka romanlarının yıllar sonra tekrar ortaya çıktıklarında ilgi devşirmesinin sebebi de aslında onları yaşar kılabilmiş olması döneminde yazarken. Aynı şekilde röportaj yazarları arasında da Suat Derviş kadar bugüne kalan, yani yazar olarak bugüne kalan kimse yok. Onların hepsi daha böyle bir muhabir gözüyle bakarken Suat Derviş aslında o sanatçı kumaşının da kalitesinden kaynaklı daha derinlemesine, daha bütünlüklü ve daha bir son sözü olan, okuyucuda bir etki bırakacak şekilde anlatmayı seçiyor. Öyle görüyor, öyle gösteriyor. Bence bu çok önemli bir şey.
2: Evet.
0: Evet. Ben de hafıza ve unutma bağlamında bir soru sormak istiyorum. Suat Derviş bir yerde şey diyor, gazetecilikte yaptığım röportajlar beni hayatın gerçekleriyle çok karşı karşıya getirdi diyor. Ve asıl sevdiği gerçekçi romanlarını da bu dönemden sonra yazdığını söylüyor. Bir tarafta sokaktaki hayatı büyük bir dikkatle kayda geçiren, izleyen, insanların görülmeyen hikayelerini yazan bir Suat Derviş var. Diğer tarafta sizin bir çalışmanızda, bir yazınızda üzerinde durduğunuz, kendi külliyatını eksik bırakan, kendi izlerini bazen bilinçli, bazen istemsiz biçimde dağıtan bir yazar görüyoruz. Sizce Suat Derviş'in kendi hafızasıyla kurduğu bu mesafeyi nasıl düşünmek gerekiyor? Yani kendi külliyatına bakarken yaşadığı bu kısmi hafıza kaybı diyeceğim ya da kısmi belli çalışmalarını çok iyi hatırlayışını nasıl yorumluyorsunuz? Bu ben bazen yani bunu düşünürken şeyi de düşündüm, hani Türkiye'deki yaşadığı sorunlar, oradaki o unutulma dönemi, ona verdiği bir tepki mi filan derken o politik duruşuyla da bağlantı kurarak düşündüm, ama siz nasıl yanıtlarsınız bu soruyu?
1: Çok sayıda kırılma var hayatında. Yani ülke değiştiriyor, şehir değiştiriyor, ülkesi değişiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu oluyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İktidarlar değişiyor. Şimdi bunlar aslında bazen sarsıcı etkiler yaratıyor. Hele ki bir azılı muhalifseniz, üstü çizilmiş bir kızılsanız siz çok fazla hırpalanıyorsunuz süreç içerisinde. Ve Suat Derviş defalarca ev değiştirmek zorunda kalmış. Ülke değiştirmek zorunda kalmış, şehir değiştirmek zorunda kalmış. Kocası Ankara'da tutukluyken Ankara'da yaşamış 40'ların ikinci yarısında Suat Derviş. Kocasına bakabilmek ve işte bir şekilde hem kendini hem onu geçindirebilmek için. Defalarca isim değiştirmiş, imza değiştirmiş. Yani böyle kehanet gibi çok korkunç şeyler var röportajlarında, son dönem röportajlarında. Diyor ki ya adımı yasaklattılar ve ben bir sürü isimle, yani isim bulmakta kolay ne var? İki tane isim uyduruyorsun. Bir isim, bir soy isim. Tıt, yeni bir imzan olmuş oluyor. Defalarca diyor isim değiştirdim. Defalarca farklı adlar altında eser ürettim. Ve diyor yarın öbür gün benim külliyatımı toplamaya çalışacak insanlar asla hiçbir şeyi bulamayacaklar. Her şeyi bulamayacaklar. Hep eksik bir şeyler kalacak. Çünkü ben defalarca bunu değiştirmek zorunda kaldım diyor. Tabii bu ruhta bir yıkım yaratıyordur. Bu kadar kırılmanın, yıkıntının arasında insan ne kadar sağlam, ne kadar güçlü kalabilir? Suat Derviş de kalamamış. Kendi yazdığına küsmüş, kendi külliyatına küstürülmüş diye düşünüyorum ben. Bir de bu her cümerç arasında, bu böyle itiş kakış, bu kaçış, kovalayış arasında ister istemez bazen kaliteden de ödün veriyorsunuz. Yani Çünkü bir yazarın 3 yıl üzerine çalışıp işte her tür araştırmasını yapıp taslak çıkarıp bir romana başlaması başka bir şey. İşte 3 hafta içerisinde yetiştirip oradan sonra Berlin'e kaçacağım demesi başka bir şey. Şimdi öyle olunca da yazdığınızla ve kendinizle ilişkiniz bozuluyor süreç içerisinde, tahminim o ki. Ben de çünkü para karşılığı yazan, yani para için yazan bir insan olarak, bir kalem emekçisi olarak, ben de bazen istemediğim şeyler yazdığım zaman o yazdığım şeyi unutmayı seçebiliyorum bir süre.
2: Evet.
1: Stoat Dervis'te de böyle bir unutmayı seçmenin söz konusu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki,
1: Ama buyurun.
0: şeyi soracaktım. Bu Avrupa'da yazdıklarıyla Türkiye'de yazdıklarına mesafesi, hatırlama biçimi aynı mı yoksa burada bir ayrışma var mı? Yani bunda farklı yorumlar var çünkü oradakileri hatırlıyor, çok iyi aktarıyor, onun işte çetelesini tutmuş ama burada çeye küstüğü için o kendisine yapılanlara ve o zorunlu unutturulma haline olan kırgınlığı sebebiyle burada böyle daha kendi yazdıklarına şey davranıyor, ne denir, daha sert davranıyor. Onlara daha bazılarını hatırlıyor, bazılarını unutuyor, bazılarını, yani kalitesinden ziyade öyle bir yanı da var mutlak. Ama sanki böyle o burada yaşadıklarıyla da bir bağlantısı var gibi hissetmiştim. Ne dersiniz?
1: Valla Aslı Erdoğan geliyor aklıma. O da biliyorsunuz bir tür sürgün ve Berlin'de yaşıyor ve çok acıklı bir röportajını izlemiştim YouTube'da. Şey diyordu, yani dilime uzaklaştım, dilimden koptum diye. Şimdi Suat Derviş de yurt dışındayken genellikle bu gidişler çok hoplaya zıplaya, sevine mutlu ola gidiş olmadığı için yurt dışındaki üretimi çok kısıtlı. Yurt dışına genellikle Türkiye'de ürettiklerini yeniden yazmak, çevirmek ya da onları işte bir yerlerde bastırmak üzerinden bir variyeti var. Yani Almanya döneminde ve Fransa döneminde, ki Fransa dönemi aslında Fransa, Danimarka, Rusya, İsviçre, Avusturya gibi çok böyle farklı ülkelerde dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü pasaportu yok Suat Derviş'in yurt dışına çıktığında. Yani çok böyle
0: Kaçak
1: kötü,
0: göçek.
1: kaçak göçek, hiçbir yerde çok uzun süre kalamıyor çünkü sürekli sorunlar çıkıyor. Ve ablasıyla birlikte, ablası kocasını terk ediyor Suat Derviş yüzünden. Çünkü kocası diyor ki, o diyor komünist kardeşine gelirsen seni eve almam diyor. O da eve gelmiyorum o zaman diyor. Ve iki kız kardeş Avrupa'da gezmeye başlıyorlar. Ülke ülke, şehir şehir. Ve bu dönemde Suat Derviş beş parasız. Bazen aynı ayakkabıyı kullanıyorlar. Yani tek ayakkabıları olduğu için. Yıpranmış, eskimiş, paramparça olmuş kıyafetleri. Aynı ekmeği bölüşüyorlar. Gerçek anlamda literary aynı ekmeği bölüşüyorlar. Ve böyle bir hayat yaşarken tabii ki Suat Derviş çok böyle, nasıl diyeyim, bir de gurbette olmanın getirisiyle aslında çok üretken bir sürecinde değil Avrupa'dayken hiçbir zaman. Yani 1930'larda da, 30'larda şöyle bir şey var. Orada da yine mesela çok enteresan, yine sipariş veriliyor kendisine. Ulstein diye bir yayın grubunda çalışıyor 1930'larda Suat Derviş. Bu Ulstein'in pek çok gazetesi ve dergisi var. Tempo gazetesi için Suat Derviş'ten oryantalist bir roman istiyorlar. Diyorlar ki, bize harem ağalarının şeyin mücadelesini anlatan bir saray romanı yazar mısın? Diyor, hemen yazayım. 15 günde yazıyor o kadar romanı. O sırada babası da içeride inliyor, can çekişiyor. Yani İsmail Derviş de ölmek üzere o sırada, kanserden ötürü. Ve babasının tedavi masrafları artı babasının son zamanlarında işte yanına getirtiyor Suat Derviş, Berlin'de daha iyi bakılır diye
0: Aa,
1: hastanelerde.
0: ben onu bilmiyordum. Burada yani babası burada ölüyor ve kendi de sonra buraya dönüyor
1: Yok,
0: diye.
1: işte babası orada ölüyor. Hatta işte şöyle, babasının cenazesini buraya getirtemiyorlar parasızlıktan. Ve şu an babası Berlin'deki Türk mezarında gömülü.
0: Aa,
1: İsmail
0: onu
1: Derviş mezarı
0: bilmiyordum.
1: hala Berlin'de. Ve Suat Derviş işte babasına bakmak, ailesine bakmak ve kendisini de geçindirmek için o dönemde 15 günde bir roman yazıyor mesela. Çok şey, oryantalist bir roman. Sonra ikinci bir roman yazıyor. O roman aslında Türkiye'de yazdığı bir uzun öykünün romanlaştırmış hali. Yine böyle hacca giden, kocasını öldürdüğü için vicdan azabı duyup hacca giden bir kadın arınmak için orada bedeviler kaçırıyor kadını falan gibi bir hikayesi var onun da. O da gayet böyle oryantalist ve egzotik bir, hani Orta Doğu sunan bir roman. Onun dışında çok böyle Suat Derviş'in başat, hani bugüne vay işte bak yurt dışında da bunu yazmış diyeceğimiz romanı yok. Çünkü bir İstanbullu, İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da ölmüş bir insan olarak aslında onun vatanı İstanbul. Demin Murat Bey'in de söylediği gibi herkesin Ankara'yı anlattığı ve Ankara'yı övdüğü bir dönemde de kendi şehrini tüm hali pür melaliyle, her şeyiyle ortaya koymaya çalışması da bence onun ne kadar sadık bir İstanbul olduğunu göstergesi diye düşünüyorum. Ve İstanbul'da yazabiliyor Suat Derviş. İstanbul'a döndükçe yazıyor ya, önemli eserlerini. Yani bugün bizim bildiğimiz adını tüm eserler İstanbul'da yazılmış neredeyse. Ha vardır belki bir yerlerde bir şeyler, onlar da daha keşfedilmedi. Çünkü hala daha Suat Derviş'in işte Ukrayna'da basılan kitapları, ki var gerçekten, yalan söylemiyorum.
0: İnanılmaz.
1: Macaristan'da basılan kitapları, Romanya'da basılan kitapları, Bulgaristan mesela, şeyi gördük. Fosforlu Cevriye'yi biz 1968'de May yayınları bas sanıyoruz. Oysa 1962 yılında Türkçe olarak Bulgaristan'da basılmış ilk olarak. Yani Fosforlu Cevriye'nin ilk kitaplaşması 1962'de Bulgaristan'da Sofya'da oluyor. Yani çok enteresan bir kadın bu. Yani
0: Sadece keşfetmek yetmiyor, haritasını çıkarmak lazım.
1: evet, çok yani bugün mesela şeyde hakikaten Macaristan Milli Kütüphanesi'nin sayfasına giriyorsunuz. Artık her yerde İngilizce çevir seçeneği olduğu için dolaşabiliyorsunuz ve Suat Derviş'in işte bu bahsettiğim demin bir Harem Ağası'nın Hatıraları kitabı 1931 yılında Macarca'da basılmış mesela.
0: Çok ilginç.
1: Yani çok ilginç bir şey var. Külliyat ve bir örümcek ağı var. Uzak Doğu'da bile bazı eserlerinin, o tabii ileride hani daha komünist olarak bir network'e girdikten sonra çok daha kolay farklı dillere çevrilebiliyorsunuz zaten. Suat Derviş de onu da başarmış 50'lerdeki şeyinde. O yüzden yani korkunç bir külliyatla karşı karşıyayız. Bunun bir kısmını unutması çok doğal. Ben de bu kadar çok dolaşımda olsaydı, eserlerim orada burada çıksaydı yarısından çoğunu unutabilirdim. Ve yalnız da değil, çoğu insan unutmuş. Mesela yani Orhan Kemal'e bakıyoruz. Atıyorum Ahmet Hamdi Tanpınar'a bakıyoruz. Bunların hiçbiri geride çok detaylı bir döküm bırakmamışlar. Yani hiçbir yazar yok ki bizim tanıdığımız. Mesela Reşat Nuri Güntekin. O da mesela yazdığı öykülerin çetelesini tutmamış. Yani bir insanın da kağıda yazar değil mi? Şunu yazdım, bunu
0: Evet.
1: yazdım, bunu yazdım, bunu yazdım diye. Hani ucuca eklersin. Sonra birine de
0: Evet.
1: verirsin, dersin ki ben ölürsem bunları bastır. Yok öyle bir şey yani.
0: Arkasına
1: Kafanın
0: bakmadan
1: yaptığını yapmamışsın.
0: yazmış.
1: Evet, öyleler. Yani yazıyla onun ilişkileri ve yazıya bakışları, yazıya verdiği değeri de aslında ortaya koyuyor bu. Yani çok da bizim şey yaptığımız kadar aman Allah'ım bir öykü yazdım sorma mükemmel falan gibi bakmıyorlar. Zaten haftada 40 tane öykü yazıyorlar. Onu üçünü buraya gönder, beşini buraya gönder, ikisi de şurada kalsın falan diyorlar muhtemelen bu insanlar.
0: Evet.
2: Evet. Yani yazı yazmak yaşamın bir parçası olmuş. Yani özel bir an, özel bir hazırlık yok. Yani yaşamak için yazıyorlar. Yani öyle bir şey. Yani yazı değil mi? Nefes
1: Evet.
2: almak gibi bir şey olmuş. İnsan doğrusu bu şeyi okudukça, külliyata aşinalık kazandıkça, ya bugün yaşasaydı acaba içinde yaşadığımız İstanbul'da neleri öne çıkarırdı diye demeden edemiyor. Çok zor bir soru tabii, bunun cevabını vermek mümkün değil ama yine de sorayım. Sizce hangi insanları, yani bütün bu deneyimi, bütün bu birikimi bir tarafa koyduğumuz zaman, bir spekülasyon olarak, yani bizim bugün görmediğimiz, ortalıkta olmayan acaba neleri ortaya koydu diye insan kendi kendine sormadan edemiyor. Bu konuda böyle bize bir spekülasyon yapabilir misiniz? Yani böyle bir
1: Tabii.
2: şeyi kentte görünenin değil de görünenin ardındakini, filigranı ortaya çıkarıyor. Bence kalıcılığı sorularının keskinliğinde, o röportajlarındaki sorular hiçbir zaman şey sorular değil. Yani o an
1: Evet.
2: akla gelmiş sorular değil. Son derece seçilmiş ve can alıcı sorular var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?
1: Valla 1936 yılında bir kadın geceleri Beyoğlu'na neler görür diye gece yarısından sonra Beyoğlu'na çıkıp İstiklal Caddesi'nde bir ileri bir geri bir yukarı bir aşağı dolaşan ve insanlara dair ne görüyorsa kaydeden ve bunu yazıya döken bir insan, bence bir 1 Mayıs'ta Halaskar Gazi'ye çıkardı Osman Bey'den, Taksim'e kadar yürürdü ve
2: Evet.
1: o sırada gördüğü her şeyi aktarırdı. Polislerle de belki mülakatlar yapmaya çalışırdı elden geldiğince ve tüm o izlenimlerini yazardı.
2: Evet.
1: İyi ki bugün farklı yerlere çekilmeye çalışan Gezi'yi çok daha detaylı ele alan bir büyük yazı dizisi hazırlardı. Ve oraya katılmış pek çok insanı bulup onlarla Gezi anılarını paylaşırdı. Onların Gezi anılarını öğrenir ve onları paylaşırdı gibi geliyor. Yani Suat Derviş şu an çok adaletsizlikler var. İçinde yaşadığımız için belki bize öyle geliyor. Çünkü aslında tarihin her döneminde bu kadar korkunçmuş insanlık ve onların kurduğu düzen. Ama biz bugün yaşadığımız için bize bugün çok korkunç geliyor. Bir de sosyal medya her şeyi gözümüzün önüne çıkardığı için artık dünyanın öteki ucundaki bir saçmalığı ve bir korkunçluğu da görüp içlenebiliyoruz. Çok zor bir zamandan geçiyoruz aslında biz. Çünkü bütün dünyanın yükü gerçekten omuzlarımızda. Yani Instagram sayesinde. O açıdan yani Suat Derviş de tüm bu gelişmelere bigane kalmayı seçerdi. %100
2: Evet.
1: buna eminim.
2: Evet.
1: Günün yettiğince her şeyi ortaya koymak isterdi. Mesela işte Covid sırasında Pınar Övünç'ün Günü Gününe Eşyanlara Suat Derviş'in benzer bir yazı dizisi vardı ve çok önemliydi. Yani her gün yevmiye kazanıp onunla geçinen insanların Covid kapanmasında neler yaşadıklarını ele aldı. Yani Suat Derviş'in aslında kızları ve oğulları bugün aramızdalar. Bugün öyle muhalif bakan, öyle görünmeyeni göstermek isteyen çok fazla muhabir ve gazeteci var. Bunların bir kısmı şu an hapishanelerde.
0: Evet.
1: O yüzden Suat Derviş onlara güç verip onlarla bir bütün haline gelip belki çok daha hepsinin bir arada olduğu bütünlüklü bir ne diyeyim opus magnum hazırlardı.
0: Çok teşekkürler Serdar Bey.
1: Ben teşekkür
0: Hem
1: ederim.
0: böyle bir külliyatın peşine düştüğünüz, izini sürdüğünüz için ve buna bizim de erişim sağlamamızı, okumamızı sağladığınız için. Çok sağ olun. Umarım devam eder bu keşifler Suat Derviş'le ilgili. Çok teşekkürler.
2: Çok
1: Ben
2: teşekkür
1: teşekkür
2: ederiz
0: ederim.
2: efendim. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Bu
1: İyi günler.
0: haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
3: Yeryüzlerinde.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
1: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
5: Ama Lenina için güve tam anlamıyla can vermemişti. Işıklar yandıktan sonra kalabalığın arasında yavaşça asansörlere doğru ilerlerken bile güvenin ruhu dudaklarında kanat çırpıyor, teninde ince, ürperen arzu ve zevk patikaları bırakıyordu. Yanakları kızarmıştı. Gözleri çiğ damlaları gibi parıldıyor, derin nefesler alıyordu. Vahşinin kolunu yakalayıp cansız bir şekilde vücudunun yan tarafına bastırdı. Vahşi bir anlığına fersiz gözlerle ve ıstırap içinde ona baktı. Lenina'yı hem arzuluyor hem de bu arzudan utanıyordu. Lenina'ya layık değildi, değildi. Bir an gözleri buluştu. Ne hazineler vaat ediyordu gözleri. Paha biçilmez hazineler. Telaşla gözlerini kaçırıp esir alınmış kolunu kurtardı. Bir an gelir de kendini Lenina'ya layık hisseder diye belli belirsiz bir korkuya kapıldı. "Böyle şeyler seyretmeni doğru bulmuyorum," dedi. Geçmiş ya da müstakbel mükemmellikten uzaklaşma anlarının suçunu Lenina'nın kendisinden alıp olaylara yüklemek için uğraşıyordu. "Nasıl şeyleri, John? Bu korkunç film gibi şeyleri." "Korkunç mu?" Lenina gerçekten şaşkına dönmüştü. "Bence harikaydı." Kızgın bir şekilde, "Adi bir filmdi," dedi. "Rezildi." Lenina başını salladı. "Ne demek istediğini anlamıyorum. Vahşi niye böyle garipti? Niye her şeyi berbat etmek için elinden geleni yapıyordu ki?" Taksikopterde kafasını çevirip Lenina'ya bakmadı bile. Hiç edilmemiş yeminlere ve uzun süre önce terk edilmiş yasalara bağlı olan Vahşi, başını başka tarafa çevirerek sessizce oturuyordu. Bazen bütün vücudu, son derece gergin, kopmak üzere olan bir telin bir parmağın dokunuşuyla kopması gibi ani, sinirli bir ürpermeyle sarsılıyordu. Taksikopter, Lenina'nın apartmanının çatısına indi. Sevinç içinde, "Sonunda," diye düşünerek taksiden indi. Evet, sonunda. Vahşi daha biraz önce son derece tuhaf davranmış olmasına rağmen bir lambanın altında durarak el aynasına baktı. Sonunda. Evet, burnu biraz parlıyordu. Fazla pudrayı makyaj pamuğundan silkeledi. Vahşi taksinin parasını öderken yeterli zamanı vardı. Parlaklığı pudralarken düşünüyordu. Son derece yakışıklı. Bernard gibi utangaç davranması için hiçbir sebep yok. Ama yine de yerinde başka biri olsa işi çoktan bitirirdi. Neyse, sonunda zamanı geldi. Küçük yuvarlak aynada bir parçası görünen yüz birden kendisine gülümsedi. Arkasından boğuk bir ses, "İyi geceler," dedi. Lenina topuklarının üzerinde döndü. Vahşi gözlerini dikmiş sabit bir şekilde bakarak taksinin kapısında dikiliyordu. Herhalde Lenina burnunu pudralarken sürekli onu izlemişti. Bekliyordu. Ama neyi bekliyordu? Ya da belki de tereddüt edip neye karar vereceğini bilemiyor, sürekli düşünüyordu. Kim bilir ne muhteşem şeyler düşünüyordu. Lenina hayal bile edemiyordu. "İyi geceler Lenina," diye tekrarladı ve tuhaf bir şekilde yüzünü buruşturarak gülümsemeye çalıştı. "Ama John, ben düşünüyordum ki sen, yani içeri..." Vahşi kapıyı kapadı ve bir şey söylemek için sürücüye doğru eğildi. Taksi hızla havaya yükseldi. Zeminden aşağıya bakan Vahşi, Lenina'nın yukarıya bakan, lambaların ışığında soluk görünen yüzünü görebiliyordu. Ağzı açıktı, bir şey söylüyordu. İyice kısalan görüntüsü hızla uzaklaşıyor, hızla küçülen kare şeklindeki çatı karanlıkta düşüyor gibi görünüyordu. Vahşi 5 dakika sonra odasına dönmüştü. Farelerin kemirdiği kitabını sakladığı yerden çıkardı, lekeli ve buruşuk sayfalarını kutsal bir özenle çevirdi ve Otello'yu okumaya başladı. Otello'nun da bir helikopterde 3 haftanın kahramanı gibi zenci olduğunu hatırladı. Lenina gözlerini silerek asansöre doğru yürüdü. 27. kata giderken çantasından soma şişesini çıkardı. 1 gramın yetmeyeceğine karar verdi. Istırabı 1 gramdan fazlasını gerektiriyordu. Ama 2 gram olursa ertesi gün zamanında uyanamama tehlikesi vardı. İkisinin ortasını buldu. Avcuna 3 tane yarım gramlık tablet boşalttı.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Charles Bukowski.
5: Reklamlar.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
7: Açık Radyo. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Demirel'e teşekkür ederiz.
8: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune...

Sevgili dostlar, herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Tuna'nın beri yanından sevgiler gönderiyorum hepinize. Biz bu programı yayından aşağı yukarı bir saat önce kaydediyoruz. Kumanda masasında Selahattin Çolak var ve aynı zamanda da programın geri plan bilgilerini derleyip toparlayan sevgili arkadaşım Serhan Asker var. İkisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün sabah da dinleyenler olmuştur. Orta Slovakya'dayız. Benim sevdiğim bölgelerden biri Slovakya içinde. Tabii Doğu Slovakya'ya da özel bir ilgim var. Özellikle Slovakya'da yaşayan Rusin topluluğuna ya da Rutenyalılara. Yani eski deyimle Rutenya diye geçen bölgenin insanlarına. Bugün Orta Slovakya dediğim gibi Banski Bystrica şehri ve çevresi giriyor bu bölgeye. Podpolanie diyoruz. Ki sanıyorum 4-5 ay önce aynı bölgeden Datelinka adlı harika bir topluluk dinlettim sizlere. Hatta iki programı yaptığımı anımsar gibiyim Datelinka ile ilgili çünkü çok kayıtları vardı. Bugünse daha ilk parçadan itibaren otantikliğini hissettiğinizi düşündüğüm çok önemli bir şarkıcı, çok saygıdeğer bir şarkıcı var. Program boyunca onun sesini duyacaksınız. Vladimir Homola şarkıcımızın ismi. Vladimir Homola gerçekten çok özel bir ses. Kendi bölgesinin yani Podpolanie bölgesinin müziğini araştırıp derlemiş, toparlamış. Sonraki kuşaklar için de örnek temsil eden kayıtlar yapmış. 1998-2006 yılları arasında 4 solo albüm yapmış. Bunlardan ikisinden örnekler dinleteceğim ben sizlere. Ayrıca diğer birçok toplulukla yaptığı kayıtları var ama derli toplu değil onlar. Hani onları toparlamakla uğraşmadım. Bu solo iki albümden şarkılar seçmeye çalıştım. Genel olarak son derece

Okul okumakla birlikte aynı zamanda ağaç oymacılığına merak sarmış daha küçük yaştan itibaren. İnşaat okulu okumuş ve 1973'ten itibaren yavaş yavaş sesi duyulmaya başlamış ki 1958'de kurulan Folklorni Subor Partizan adlı toplulukla sahne almaya başlamış. Diyelim bir dört şarkı dinleyelim.

Lord.

Evet, Tuna'nın bir yanındasınız ve bugün Orta Slovakya'dan, Podpolanya bölgesinden saygın şarkıcı Vladimir Homola'yı dinletiyorum sizlere. Vladimir Homola hayatı boyunca en çok Ludova Hudba Juraja Pesnika topluluğuyla çalışmış. Topluluk kemancı Juraj Pesnik'ten geliyor. Yani onun isminden geliyor. Pestikosi olarak da adlandırılıyor bu topluluk. Bu kemancıdan bahsetmek lazım biraz. Juraj Pesnik 1962'de doğuyor. Daha 15 yaşında bu grubu, yani Ludova Hudba, Juraja Pesnika'yı bir araya getiriyor 15 yaşındayken. Kendisi öğretmen, halk bilimci, araştırmacı. Yalnız kendi grubuyla çalmakla kalmıyor. Orta Slovakya'nın pek çok topluluğuyla ortak projeler gerçekleştiriyor. Tabi zaman içinde müzisyenler değişiyor, nesil gençleşiyor filan, ama bugün de çalışmalarına devam ediyor topluluk. Ludova Hudba dediğimiz zaman bizim halk şarkıları demek olduğunu anlamamız gerekiyor. Hani Çekya'da simbolona muzika sözcüğü nasıl toplulukların başına ekleniyorsa, burada da Slovakya'da da Ludova Hudba sözcüğüyle başlayan şekilde yazılıyor topluluklar, halk müziği toplulukları. Nokta nokta halk müziği topluluğu gibi anlayabiliriz bunu. Juraja Pesnika topluluğu, dediğim gibi, en çok Kanada'da konser vermiş. Bunu dememiştim tabii ki, yalan söyledim. En çok Kanada'da konser vermiş. Avrupa'da pek çok festivale katılmış. Gerek Ludova Hudba, Juraja Pesnika, gerekse Vladimir Homola, Detva adlı bir kasaba var orada Slovakya'da. İşte yine aynı Podpolanie bölgesinde. Ve Slovakya'nın en meşhur festivali burada yapılıyor. Geleneklerinde en güçlü bir şekilde korunduğu, özellikle halk müziği ve kostüm geleneklerinin korunduğu bir kasaba burası. Hemen hemen her yıl bu festivale katılmışlar birlikte veya ayrı ayrı. Diyelim, bir dört şarkı daha dinleyelim.

Bugün Mayıs ayına yaraşır, bahara yaraşır dinamik bir müzik dinliyoruz. Orta Slovakya'dayız, Podolanya bölgesindeyiz ve şarkıcımız saygın, önemli şarkıcı. Bugün de Banski Bystrica şehrinde yaşayıp da düğünlere katılmaya devam eden Vladimir Homola'dan bahsediyorum sizlere. Kendisi aynı zamanda komik jestlerle süslediği özel dans gösterileri hazırlayan değerli bir dansçı aynı zamanda. Komik bir adam. Aslında söylemesinden de biraz hissedebiliyoruz bunun mizahi tarafını. Aynı zamanda da çocukluğunda ağaç oymacılığından hoşlandığını, o işe girdiğini söylemiştim size. Yaşı ilerledikçe bu konuda gerçekten önemli bir noktaya geliyor, yetkin bir noktaya geliyor ve fuyaralar yapmaya başlıyor. Fuyara nedir? Fujara yazılır. Orta Slovakya'nın işte dağlık akarsularla zengin, halk müziği, halk gelenekleri zengin, kostümleri zengin ve aynı zamanda da fuyara dediğimiz çalgısıyla öne çıkan bir bölge. Fuyara oldukça büyük bir flüt diyebilir miyiz artık ona bilemiyorum. Nefesli bir çalgı. Orta Slovakyalı çobanların geliştirdiği 160 santimetreden 200 santimetreye kadar çeşitli boyutlarda yapılabilen bir çalgı. Üç delikli, üç tane temel sesi var. Ama çok güçlü bir çalgı. Yani duygusal betimlemesi çok güçlü olan ve otantizmiyle dikkat çeken bir çalgı. İşte bunu hem yapıyor hem de fuyara yorumcusu kendisi. İyi bir fuyara yorumcusu. Muhtemelen denk geleceksiniz biraz sonra. Onun sesini duyacaksınız fuyaranın. 2000 yılından itibaren fuyaralar yapmaya başlıyor. Dünyanın her tarafına gönderiyor yaptığı fuyaraları ve üstüne kendi baş harflerini VH harflerini koyarak imzasını atmış oluyor. Yani çok yönlü, çok yönlü özel bir şarkıcıyla karşı karşıyayız. Artık bundan sonra araya girmeyeceğim. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Sizi Vladimir Homola'nın sesiyle baş başa bırakıyorum. Selamlar, sevgiler hepinize.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Demirel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.
7: Askeri uğurluyorlar.
8: Abi gözünü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
9: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
10: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süleyman Elpe'ye teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyiz ve önümüzdeki birkaç programda benimle birlikte önce konuk ve daha sonra da programımızın çok önemli parçası olacağına inandığım Erdem Beli Zaman'la birlikte programımıza başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Çok mutlu oldum beni dahil ettiğiniz için bu arkeolojiye.
5: Efendim sizi davet etmekten ziyade niye bu kadar geç kaldım diye sorarsak daha doğru olur.
6: Yok. Geç olsun da güç olmasın.
5: Şimdi tabii çok ortak noktamız var. Yeşilçam Arkeolojisi'nde hem bir yazar hem bir şair hem de akademisyen dersek yanlış olmaz değil mi efendim?
6: Yok, akademisyen desek yanlış olur.
5: Öyle mi?
6: Evet, ama diğerlerine evet diyebilirim.
5: Tamamdır efendim. Tabii sizin bir uzun yıllar Safa Önal'la geçirdiğiniz bir dönem var. Onun asistanlığını yapmıştınız.
6: Evet.
5: Ancak ben şöyle düşündüm. Konuya birazcık daha ortasından girelim ve daha sonra derinleştirmeye başlarız Yeşilçam Arkeolojisi programlarında. Kayıtlarımıza başlıyoruz. Tabii canlı yayında değiliz. Kayıt alacağız. Daha sonra bu kayıtların üzerinden değişik bir kurgu olacak. Fakat ben şöyle bir düşünce içerisindeydim. Madem ki Safa Önal'la birlikte bir süre geçirilmiş, hangi filmi çok seviyorsun diye sordum Erdem'e. Onun da cevabı ne oldu?
6: Ah, Güzel İstanbul.
5: Onun için de
6: kesinlikle ve kesinlikle bir numaralı filmim Türk sinemasında.
5: O yüzden de Ah Güzel İstanbul'la başlayalım istedim ben. Bir üçleme gibi düşünebiliriz bu aslında yapacağımız kayıtları ve bu kayıtlarımıza başlıyoruz. Ah Güzel İstanbul'da tekrardan hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
5: Şimdi neden Ah Güzel İstanbul, onu birazcık açalım.
6: Şimdi Ah Güzel İstanbul benim Safa Önal'la tanışmama vesile olan da filmdir. O kadar önemlidir benim için. Çok etkilemiştir çünkü biliyorsun ki sevgili Utku ben hiciv yazarıyım. Hı hı. Dünyaya eleştirel bir gözlükten bakıyorum. O çerçeveden bakıyorum. Ah Güzel İstanbul Türk sinemasında belki de dili anlatım olanakları bakımından en etkili eski eleştiri filmlerinden biri. Hiciv açısından söylüyorum. Mizahı var, iyi bir Türkçesi var, iyi bir bakış açısı var ve içerisinde İstanbul var. Bu bakımdan beni her tarafıyla sarmış, sarmalamış, ruhuma dokunmuş, dokunmakla kalmamış, kendisine çekmiş. Bu sebepten ötürü Ah Güzel İstanbul'un yeri bende ayrıdır. Ve başlamadan önce kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Rahmetli Safa Önal da bu konuda çok hassastı ve çok kızardı biliyorum. Ayşe Şasay'a addederler bir kısmını. Bazı yerlerde senaryocu olarak Ayşe Şasay'ın da ismi geçer. Bu katiyen yanlış. Bunu birçok yerde de görmek mümkün. Bir kere buraya orijinal sinopsisini getirdim. Yazılı, ortaya çıktığı ilk sinopsisi Safa Önal tarafından yazılmış sinopsisi. Ayşe Şasay anılarında ben de katkıda bulundum diyor. Ama şu bakımdan olabilir. O dönem Atıf Yılmaz'la evli olduğu için belki senaryonun ıslahı çalışmalarına katılmış olabilir. Ama diğer türlü onun senaryocusudur demesi çok yanlış. Çünkü Safa Önal sen de çok yakından tanıyorsun ki öyle kolektif çalışmaya çok uygun bir senaryocu değildi. Genellikle yalnız çalışırdı ve yalnız üretirdi. Ah Güzel İstanbul her şeyiyle Safa Önal'ındır. Onu tanıyanlar, onu yakından bilenler bunu çok iyi çıkaracaklardır ortaya. duyumsayacaklardır. Tamamen bir Safa Önal filmidir. O dil, o bakış açısı, onun kendine mahsus kelime oyunu, esprileri. Hepsi Safa Önal varidir ve Safa Önal'ındır. Bu bakımdan tamamen Safa Önal'a ait bir senaryo olduğunu tekrar söylemek isterim.
5: Efendim tabii hani daim biliyorsunuz dersen ben senin kadar Safa Önal'ı tanıma imkanım yok. Sadece benim bir yani şöyle anlatayım. Babamın arkadaşı, yakın arkadaşı olduğu evet. için kendisiyle sohbetlerimiz bazı noktalarda birazcık daha derin ve samimi oldu. Ama onun dışında tabii senin geçirdiğin zaman, senin yaşadıkların çok farklı. Ve tabii Ah Güzel İstanbul'a yönelik biriktirdiklerin de çok değerli. Bir nokta çok hoşuma gitti benim. Özellikle giriş bölümünde söylediğin hiciv olarak ele aldın. Ah Güzel İstanbul filmi bugün bir nostalji filmi olarak ele alınıyor. Ve bu nostalji bazen benim çok hoşuma gitmeyen bir tanımlamaya da dönüşüyor. Nedir o? Güzelleme. Oysa hiciv aslında altında çok sert de bir mesaj da barındırabilir. Sanırım sen de o noktada çok önemsiyorsun filmi.
6: Tabii şimdi medeniyet pansiyonu vardır. Kadın pazarlanır. İsmi medeniyet pansiyonudur. O dönemin bugün çok beğeniyle dinlenilen şarkıları, pop şarkıları orada hiciv konusudur. Tamara, tamara, açma kalbime yara. Orada dalga konusu edilmiştir. Klasik Türk musikisinin parçaları yüceltilmiştir. Yani orada bir geçmişle o gün arasındaki bir kavga vardır ki artık 60 sene geride kalmış bir filmden bahsediyoruz. 60 sene evvelki o günle geçmiş mukayesesi yapılır. Bu bakımdan ben Ah Güzel İstanbul'u bugün ele alacak olursam Paris'te Bir Gece Yarısı filmiyle paralel okumada ele almak isterim. Woody Allen nasıl o filmde yaşadığımız anın en kıymetli anı olduğunu anlatmak istediyse, bugün geldiğimiz noktada da yaşadığımız an en eleştirilecek andır. Çünkü eleştirmeci, hicivci o anda yaşıyordur. Safa Önal o günü yaşadığı için o günü eleştirmiş. Ki o günler bugünün Türkiye'sinde en güzel yıllar olarak anılıyor. Yani Türkiye kalkınmasının yüzdelerinin en yüksek olduğu zamanlar 1965-66 yıllarından bahsediyoruz. Adalet Partisi ezici bir çoğunlukla tek başına iktidara gelmiş. Bir meşruiyet sorunu yok o zaman için. 12 Mart uzak, 27 Mayıs geride kalmış. Türkiye'nin en özgürlükçü anayasası tedavülde. Çok güzel seneler olarak bize sunuluyor. Fakat Safa Önal farklı bakıyor olaya. Artist olmak için gelen kızlar var. Kötü yola düşüyorlar, düşürülüyorlar. Artist olmak için her türlü maskaralığı yapıyorlar. Mesela bir bölüm vardır, beni çok etkilemiştir. Film biliyorsun Sultanahmet Meydanı'nda çekildi. Bir kısmı olarak yani orada Haşmet, sokak fotoğrafçısı Haşmet'tir hikayenin kahramanı. Haşmet'in makinası, fotoğraf makinası Sultanahmet Meydanı'nda. Sultanahmet Meydanı'nda bir kara kış, kar yağmış, bir çocuk, sokak çocuğu elinde keşkülü. Keşkül biliyorsunuz o dilencilerin kabına denir. Keşkülü fukara. O elinde bir keşkül

0: 1967 senesinde Bordikera Mizah Festivali'nde 1969'da şey evet 67'de Bordikera Film Şenliği'nde gümüş palmiye ödülünü alıyor. Yani mizah ödülü alıyor. Hatta Safa Önal şöyle derdi. Artık doğruluğunu, yanlışlığını kontrol edemedim. İkinci olma sebebi de siyah beyaz olmasından kaynaklıdır. O dönem dünya sinemasında artık renkli filmler revaçtaydı. İkinciliği de o siyah beyaz olmasından dolayı verdiler. O da Ayla Algan'dan o şekilde alıntılamıştı derdi. Yani mizah ödülü almış bir filmden bahsediyoruz. Ve mizah ödülü almasının sebebi o Bordikera, Aziz Nesin'in de devamlı birinciliği kazandığı mizah hikayeleriyle bir festival. Mizahın Nobel'i sayılıyor.
1: Nerede?
0: İtalya'da.
1: İtalya'daki.
0: Artık kalmadı Bordikera kentinde. O dönem mizah Nobel'i. Orada ilk defa bir Türk filmi mizah festivalinde ödül alıyor. İkincilik ödülü. Bu önemlidir bu bakımdan. Yani bu bile aslında filmin bir hiciv filmi olduğunu, Gümüş Ağaç kazandı. Bak burada getirdim yanımda. Gümüş Ağaç kazandığını ilan etmişler. Bu bile bir mizah filmi olduğunu, kara mizah filmi olduğunu gösteriyor. Hatta bazı gazetelerde yanlış da yazmışlar. Safa Önal'ın yeni başarısı Sanremo'da birincilik kazanan senaryo. Herhalde orada siyah beyaz olduğundan ikinciliğe reva görüldüğü üzerinde durmuş. Fakat çok önemli bir film tabii. Ve orijinalde. Biliyorsun ki Yeşilçam içerisinde orijinal filmler bir elin parmaklarını geçmez.
1: Yani uyarlama çoğu.
0: Çoğu uyarlama, hatta kalk gidelim doğrudan. Ha, bu edebiyatımızda da vardır. Bizde zaten bizim sanat üretimimizde derin bir sorun bu. O zamandan bugüne. Ama bu konuda Ah Güzel İstanbul'u ben başka bir yere koyabilirim.
1: Anladım. Peki sen ilk ne zaman izledin filmi? Daha ilk izlediğin zamanki o biraz izlenimlerini merak ettim ben.
0: İlk defa ben Ah Güzel İstanbul'u seyretmem sanırım. Eskiden televizyonlarda hafta sonu akşamları film gösterimi olurdu. Eskiden özel kanallarda bu Yeşilçam filmleri satıldığı için çok sık film gösterimleri olurdu. Sanırım bir özel kanalda bir akşam üzeri ya da akşam vakti seyretmiştim. Başından itibaren seyretmemiştim hatta o filmi öyle hatırlıyorum. Orada çok etkilemişti. Daha sonra YouTube'a yüklendiği zaman ilk defa tamamını seyretme imkanım olmuştu. Sanırım üniversite hazırlıktaydım. Üniversite hazırlık dönemimde tamamını internetten seyretmiştim. Yüklüyor. O zaman film siteleri falan da vardı böyle indirmeli. Hatırlarsın belki. İlk defa orada tamamını seyrettim. Sonra Ah Güzel İstanbul'u ben defaatle seyrettim. İstanbul Modern'de gösterimi oldu, gittim. Daha sonra Safa Bey'le tanışıktık o dönemlerde. Restorasyonu yapıldı. Sami Şekeroğlu Film Enstitüsü tarafından. Ona gittik ama orada seyredemedik maalesef. Girdik ve bir tatsızlık çıktı. Çıkmak zorunda kaldık. Defaatle seyrettim ve her seyredişimde beni başka bir tarafıyla etkilemiştir. En son Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nin sinema kulübünde Ah Güzel İstanbul üzerine konuştuk. Geçen senenin sonlarına doğru, 2025'in sonlarına doğru en son da o zaman seyrettim. Bir de buraya gelmeden önce bazı parçalarına baktım tekrar hatırlamak adına. Ve bende senaryosu da çıktılıdır, durur devamlı. Senaryoyu da zaman zaman okurum.
1: Bu arada şundan dolayı sordum bu soruyu. Çünkü sinemamızda bazı önemli filmler var. Ve bu önemli filmler gün yüzüne çıkmış gibi gözükse de, yani ulaşabilecek gibi gözükse de çok kolay ulaşılamayan filmler. Şimdi Ah Güzel İstanbul'un şöyle bir avantajı oldu. Restore edildiği için yayınlandı. Onun için bazı insanlar tekrardan ulaşabildi ama ondan öncesinde izlediniz mi diye sorduğum zaman, ki YouTube'daki kötü bir kayıt idi.
0: Evet, televizyondan kayıt.
1: Aynen. Ve televizyondakinde de bazı eksiklikler var bu arada.
0: Kesmeler var
1: Aynen.
0: tabii.
1: Bu nedenle filmi böyle gerçekten izlemiş olan sayısı çok az.
0: Doğru.

0: Ve ben bunun farkına şu zamanda vardım. O restore edilmiş versiyonu izlediğim zaman. Yani ben de dedim ki yani bu filmi çok yanlış bir yere koymuşum. Bu şekilde izlendiği zaman ya da keşke büyük ekranda izleyebilme şansımız olsaymış. Fakat ona da ulaşabilemedik. Ulaşamadık ona da. Yani bu nedenle biraz zor. Ve sen en azından aramışsın.
1: Tabii
0: Takip de
1: merak
0: etmişsin.
1: ettim. Evet.
0: Yani onun için bazı filmleri konuşuyoruz. Mesela Vesikalı Yarim. Çok konuşulur ama mesela Vesikalı Yarim'e de ulaşabilmek çok mümkün değildi. Ki televizyonda biraz daha fazla gösterilmişti. Çok ilginç bir şey vardır. O yüzden Yeşilçam dendiği zaman hep bu Tosun Paşalar, Arzu filmleri. Herkes onlardan bahseder. Çünkü onlara ulaşım kolay. Oysa sinemanın belki en güçlü filmleri. Yani 60'lar, 50'ler, 60'lar, 60'ların, 70'lerin başları. O filmlere maalesef çok ulaşamıyoruz. Ak Güzel İstanbul en azından biraz o şeyi geri aldı. Hakkını geri aldı diyeyim.
1: Tabii. Şimdi çok ilginç de bir hikayesi var. Ben Safa Önal'dan dinlemiştim bu hikayeyi. Hikaye ilginçtir. Şimdi bizde ne vardır? Yapımcı ister filmi. Yapımcı şöyle bir film çekelim der. Hatta Yeşilçam'da bunun usulü şöyledir. Kara bölge yapımcıları vardır. Adana'da, Samsun'da, işte Bursa'da, orada burada. Bu bölge yapımcıları der ki bu sene Karadeniz'deki yapımcı mesela Fındık Hasadı iyi gitti. Bize bir komedi filmi yap. Edis Hun olsun, Emel Sayın olsun. Başrolde oynayacakları da söylerler. Öbürü söyler ki bu sene Pamuk Hasadı kötü gitti. Bize şöyle bir ağlak film çek. Melodram olsun, Hülya Koçyiğit oynasın. Kartal Tibet yanında olsun. Böyle teklifler gelir. Şimdi bu filmi Safa Bey kendi yazmış ve doğrudan Bea Film, çok bilindik bir firma değildir. Kurucusu, sahibi olan bey, Teşvikiye Camii'nin karşısında bugün iş hanı. O iş hanının yerinde bir apartman, o apartmanın sahibi. Ona gidip bizzat okumuş. Hatta şöyle anlatırdı. Okuduğum yer caddeye bakmayan, arka tarafa bakan bir balkondu. Balkonda kafesler içerisinde kuşlar vardı. Çeşit çeşit kuşlar ve kuşlar ötüşüyordu. Ben kuş cıvıltıları eşliğinde okudum bu tretmanı, getirdiğim tretmanı okudum ve çok etkilenmişti. Kim çeker dedi. Atıf abi çeker dedim dedi. O zaman Atıf Yılmaz'la beyefendi küslermiş. Kabul eder mi dedi. İkna ederim cevabını verdim dedi ve akabindeki günlerde Beyoğlu'nda karşılaşmışlar. Atıf abi seni çağırıyor. İşte o bey ismi şu an aklıma gelmiyor. Biz onunla küsüz nasıl olur? Seni tavsiye ettim dedi. Gerçekten de anlaşıyorlar bu filmi en iyi Atıf Yılmaz çeker diye. Düşününüz bir senaryocunun film yaptırabilme inisiyatifi var. Öyle elinde bir kudret var. Bugün hangi senaryocunun elinde böyle bir kudret var? Ben senaryocuyum hali hazırda. Biliyorum. Böyle bir kudret hiçbir senaryocuda yok. Ki Safa Önal o zaman kariyerinin henüz zirve noktasında bir senaryocu da değil. Çünkü 1952'de başlıyor senaryocu kariyeri ama aralıklarla devam ediyor. Özellikle 62'den sonra dolu dizgin devam eden bir kariyer. Ve zirvede de değil çünkü bu 65 senesi. Düşününüz bu işi yazmasını anlatıyorum. 66'da vizyona giriyor film. Ve böyle bir yaptırım gücü var. Atıf Yılmaz gibi büyük bir yönetmene film çektirebiliyor. İlginçtir hikayesi. Bence oyuncular da ilginçtir. Ayla Algan'ın belki de sinemadaki en büyük kompozisyonudur Ayşe. Genellikle tiyatrocu tarafını biliyoruz. Hatta yer yer az solist tarafını biliyoruz. Orada da çok beğenilmiş, yer yerde eleştirilmiştir mesela. Bir eleştiri yazısı var. Dikkatimi çekti. Charlotte taklidi olarak nitelendirdiler aileyi orada.
0: İlginç.
1: Evet, bir sahne vardır ya, ceket giyer kendisine çok bol olan o ceketle ve Haşmet'in hiç elinden düşürmediği bastonlu şemsiyesiyle gülünç hareketler yapar. Orada o hareketlerini Charlot taklidi olarak nitelendiren eleştirmenler var. Ve onu orada yetersiz görürler o sebeple.
0: Bir şey dikkatimi çekti bu arada.
1: Evet.
0: Mesela filmin benim için en büyük önemi Sadir Alışık'tır. Oraya çok değinmedin. Onu merak ettim yani. Sen nasıl buluyorsun Sadir Alışık'ı filmde?
1: Ben Sadir Alışık'ı çok severim. Hı-hı. Kim ne derse desin, onun oyunculuğu beni çok etkilemiştir. Tarzı da etkilemiştir. Beni görenler bilir, Douglas bıyıklıyımdır. Hı-hı. Bu Yeşilçam'dan gelir. Yeşilçam'a olan sevgimden, ilgimden gelir. Safa Bey de Douglas bıyıklıydı. Beni Allah rahmet eylesin. Sadri Bey de Douglas bıyıklıydı. Ve Sadri Bey'in tiyatrodan başlayan bir geçmişi var ve jön olmak için çok uğraştığını söylerdi Safa Bey. Çok uğraştı jön olmak için. Yaklaşık 15 sene. Çünkü Sadri Bey'in sinemaya girişi 40'ların sonudur. Sadri Bey'in jön oluşu 60'ların ortalarıdır. Belki de ilk jön olduğu filmlerden biri Ah Güzel İstanbul'dur. Komedi filmlerini saymazsak Turist Ömer serisi var. O orada parlıyor zaten birden ama daha sonra melodramlarda da oynamaya başlıyor. Sadri Alışık'ın çok içe işleyen bir oyunculuğu var sinemada. Gözleriyle oynar, sesiyle oynar. O sesini titretir. Sesi de hoştur. Böyle efkarlı bir sesi vardır. Şarkı okur yer yer. Türkçesi düzgündür. Çok mesela yakışıklı değildir. Böyle kıstaslar koyarsak bir Tarık Akan, bir Kadir İnanır, bir Cüneyt Arkın merhalesinde yakışıklı değildir ama o eksikliğini oyunculuğuyla ve içtenliğiyle doldurur. Öyle olmasa bugün bir Sadri Alışık efsanesi olmazdı. Birçoğu silindi. Belki o dönem daha yüksek paralar alıyorlardı ondan. Murat Soy'dan, Engin Çağlar ama devamına baktığımızda Sadri Alışık bir kült olarak kalmıştır. Evet. Yani Türk sinemasında. Tabii ki Ayla'nın kat kat üstündedir. Hı hı. Ayla Algan'ın sinema oyuncusu olarak. Yani burada tabii başta taşıyıcı olan kişi Haşmet rolünü, yani başrolü üstlenen Sadri. Sadri'siz bu filmi kim oynar diye.
0: İşte onu soracaktım ben de. Aynen, bravo.
1: Evet. Kim oynar diye düşündüğümüzde ancak bir tiyatrocu oynayabilirdi. O da bu kadar etkili olmazdı. Mesela kim olarak düşün? Bir Haluk Kurdoğlu gibi geliyor. Ama tabii o kadar etkileyici olmazdı bir Müşfik Kenter. Sadri kadar etkileyici olmazdı. Onun kendince bir efkarı var.
0: Evet.
1: Onun kendince bir gün görmüşlüğü var. Çok ilginçtir. Mesela Müşfik Kenter'in de bir böyle kalender meşrep hali vardı ama gün görmüşlük hali Sadri Bey'de biraz daha baskın. Böyle
0: bir de o bahsettiğimiz hiciv de tam Sadri Alışık'la aslında.
1: Evet,
0: oturuyor tam oraya.
1: Oturuyor ve mizahi tarafı var. Tabii çok iyi oyuncular vardır ama cuk oturmuş derler ya.
0: Evet, evet.
1: Sadri Bey'le bu rol gerçekten cuk oturmuş vaziyette.
0: Benim aklıma başka birisi gelmiyor. Yani düşündüm bu soruyu sana sormak için de başka bir isim koyabilir miyim diye düşündüm. Ben bulamadım. Eledim birkaç kişiyi.
1: Mesela kim gelmişti senin aklına?
0: İlk ismi Ünal. Onun daha böyle tok sesi var. Neyse onu şey yapalım.
1: Tamam. Tamam. Sonrasında onu konuşalım. Şimdi şöyle. Bence dijital platformlar kendi kültleşmiş filmlerini alıyor ve gösteriyor. Türk dijital platformları bu filmi kesinlikle satın alıp kesinlikle göstermeliler. Bu bambaşka bir film. Ve sinemayla uğraşan arkadaşlar, genç meslektaşlarım, bu filmi lütfen seyredin. Bir de dikkat çeken bir tarafı Türkçesidir.
0: Evet.
1: Safa Önal'ın Türkçesi çok kuvvetli bir Türkçeydi, biliyorsun, tanıyorsun. Hı. Konuşurken de yazar gibi konuşur. Asla teklemez. Teklediği zaman da aklına bir şey gelmese dahi öyle iyi çevirir ki, öyle mahirce çevirir ki insan hayret ederdi. Ben Haşmet'i biraz Safa Önal'a da benzetiyorum. Sanki kendisinden de bazı doneler katmış içine gibi geliyor, hı, bana. Böyle çok zorda kaldığı anda şakalarla o anı geçiştirebilmesi, nükte yapabilmesi. Ama tabii Safa Bey daha celalli bir adamdı. Daha hiddetli bir adamdı. Haşmet daha yumuşak, daha ağırbaşlı, daha sakin. Öyle bir adam. Ama ortak özellikleri var. İyi Türkçe ve Türkçe'ye vakıflık. Mesela bir meyhane sahnesinde divan edebiyatından bir parça söyler. Masadakiler anlamaz. Esnaf arkadaşları, eski bir aktör olan arkadaş onlara tercüme eder. Böyle bir derinliği vardır, bir filozofik tarzda. O halk filozofu dediğimiz, Türklere mahsus halk filozofluğunu yapan bir tarafı da vardır. Türkçesi açısından da okullarda resmen sinema bölümü olsun olmasın, hı-hı, ders olarak okutulabilecek tarzda bir film yani.
0: Evet, aslında Ah Güzel İstanbul için konuşalım dediğim zaman itiraf etmem gerekiyor programın artık sonuna geldiğimiz için. Ben bir bölüme sığdırabiliriz diye düşünmüştüm ama sanırım bir bölüme sığdıramayacağız.
1: Bitiyor mu?
0: Tabii ki.
1: Onun aman için, Tanrım.
0: Evet, yani bunu iki bölüm olarak ele almamız daha faydalı olacak diye
1: düşünüyorum. Dizi çeksek Masumiyet Müzesi'nden uzun sürer. Ah Güzel İstanbul üzerine konuşmak.
0: Bence zaten her halükarda daha uzun sürmeli de. Evet efendim, Yeşilçam Arkeolojisi'nde Erdem Bey'le zamanla birlikte sohbet etmeye başladık, konuşmaya başladık. Fakat ben de söyleşi devam ederken şunun farkına vardım ki Erdem'le oldukça fazla program yapmamız gerekecek. Kendisiyle uzun zamandan beridir de konuşuyoruz neler olsun, neler yapabiliriz diye ama ortak bakış açılarımız daha fazla öne çıkmaya başladığı için de çok güzel oldu. Ah Güzel İstanbul için çok teşekkür ederim ben.
1: Ben çok teşekkür ederim sevgili Utku. Için. Gerçekten böyle Türk sineması üzerine konuşabileceğim insanların olmasını görmek, aynı bakış açısından, benzer bakış açısından yaklaşabildiğim insanları görmek beni mutlu ediyor ve dünyada yalnız olmadığımı hissettiriyor. O güzel bir his. O güzel bir his.
0: O zaman şöyle diyelim. Yalnız değilsiniz Yeşilçam Arkeolojisi. Efendim haftaya görüşmek üzere saat 14'te. Erdem Bey'le zamanla büyük ihtimalle tekrar burada olacağız gibi gözüküyor. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süleyman Erpe'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti. Notalarla sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cengiz Yağcıoğlu ve Temmuz Rüzgar Yağcıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Latuka programına hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün program ortaklarım Ali Pınar ve Ozan Binici aramızda olamayacak. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine programımızın hemen başında teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz aleturkaataşikradyo.com.tr elektronik posta adresi, X ve Instagram'da Aleturka 21 hesapları, Facebook'ta Aleturka grubumuzu kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız, Armağan Dur'da ağırlamıştık stüdyomuzda ve ondan rica ettik. Çünkü Opus 9 Renklerin Coğrafyası eseri tadı damağımızda kalmıştı. Kalan bölümleri de dinleyebilir miyiz diye. Bizi kırmadı. Sadece bu anonsları çekmek için bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk.
1: Kırmadığınız için. Kasım 2012'de bestelenmiş bu eser. 28 Aralık 2012'de ilk seslendirilişi yapılıyor. Burak Tüzün tarafından ve Armağan Dur'da Ensemble tarafından. Sonrasında albüm kaydı 2013'te ki nereden çıktığını pratik bir şekilde sizden öğrenebilir miyiz? Müziğe girmek için kendinizi zor tutuyoruz.
2: Tabii ki. 2019'da Fahir Atakoğlu'nun Amerika'da kendi şirketi olan Far and Here adlı şirketten çıktı. Ve Peter Snapper onun mix masteringini yaptı. Ve Spotify ve bütün dijital platformlarda var.
1: Geçen programda sormuştum size. Çok hoşunuza gittiği için de o şımarıklığı kullanıyorum şu anda. Opus 9 Renklerin Coğrafyası neresi orası demiştim.
2: Ben de Anadolu demiştim.
1: Evet. Demek ki eğer renklere ihtiyacınız varsa o coğrafya Anadolu'dur.
2: Aynen öyle. Eser de zaten Anadolu'nun tekrardan ayağa kalkmasıyla ilgili, daha doğrusu bilgeliğinin birleşmesiyle ilgili bir mizansen ve sanki dünyada kıyamet kopsa ve tekrar yüksek lisans için hümanizmayı anlamış insanlar geri gelse gibi bir mizansen yarattım. Onlar gelmişken, o sıradan insanlar geri gelmişken bir de böyle bütün bilgeler geri gelse, işte Hazreti Mevlana'dan işte Yunus'a kadar, ondan sonra Davut'tan Kibele'ye kadar herkes gelse nasıl bir Anadolu olurdu tekrar bu ikinci şansta diye bir
1: olmayacak diye bir şey yok. Olmayacak diye bir şey.
2: Ve en sonunda da Arşa Dayan Toplum adlı eserle de Atatürk'ün gösterdiği vizyondaki toplum olmayla ilgili bir son bir bölümde vardı.
1: Beethoven'ın idealize ettiği bize nasip olan o lider, yani Atatürk. O tutamıyoruz kendimizi, dinliyoruz. Burak Tüzün yönetimindeki Armağan Dur'da Ensemble'ı, Armağan Dur'dan Opus 9 Renklerin Coğrafyası adlı eserinin kalan bölümlerinde. Daha önceki bölümleri Armağan Dur'da bir önceki kendisini ağırladığımız programda dinlemiştiniz. Apaçık Radyo'da Aleturka programı devam ediyor.

okunacak en büyük kitap insandır. Hararet nardadır, saçta değil. Keramet baştadır, taçta değil. Her ne arar isen kendinde ara.

0: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
1: Kuşkusuz senin Rabbin hiç durmadan yaratan en iyi şekilde bilendir.
0: Hazreti Mevlana der ki, gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Ömründen nasibin, kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.

bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür? Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir. Gökyüzünde, yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse, aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür. O göründü mü, herkesin parlaklığı söner. Kendine gel, yepyeni.

kavramı vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir. İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.

Armağan der ki, gelin arşa değen toplum olalım. Göğün yedi katını sadece sevgiyle çıkalım. Sevgiyle çıkalım. Sevgiyle.

0: Apaçık Radyo Dalyatürk'a programındasınız. Saygıdeğer dinleyenler, Armağan Durdağ'ın Opus 9 Renklerin Coğrafyası adlı eserini dinledik. Burak Tüz'ün yönetimindeki Armağan Durdağ Ensemble kaydıyla dinledik. Bizi kırmadı, kalan bölümlerin de seslendirmesine hem destek oldu hem de bizimle beraber bu anonsu gerçekleştirdi. Yazdığı yetmiyormuş gibi. Armağan Durdağ'a çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum Ersin Bey.
0: Fahir Atakoğlu'nun firmasından çıkan bir kayıt değil mi? Spotify'da var galiba.
1: Var,
0: herkes de dinleyebilir.
1: Aslında sadece kendisini çıkartmak için kullandığı şirketini sağ olsun bana şey yaptı. Çünkü ben ona senfonik konuda destek olduğum için böyle bir incelik yaptı.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Armağan Durdağ iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Ona arzu edersiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendisi Maltepe Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi, Bestecilik Bölüm Başkanı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün biz onun Opus 9 Renklerin Coğrafyası eserinin kalan bölümlerini dinledik. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Tekrar bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle ve sevgiyle kalın değerli dinleyenler.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cengiz Yağcıoğlu ve Temmuz Rüzgar Yağcıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.

Suit your look.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Şimdi ve burada.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilgün Erdem'e teşekkür ederiz.
6: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
7: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nilgün Erdem'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu. Göksel Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
8: Merhaba, hoş buldum. Çok mutluyum bugün burada olduğum için.
7: Ah, ne güzel. Biz de çok sevinçliyiz. Nuray Hocam, Muzaffer, hoş geldiniz programa.
9: Merhaba, hoş bulduk.
7: Evet, ben hemen Göksel Göksu'yu tanıtayım. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Radikal Gazetesi ve CNN Türk'ün kurucu ekibi arasında görev aldı. 23 yıllık CNN Türk serüveninin ardından Habertürk'te editör ve istihbarat şefliği görevlerini yürüttü. Halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliği ve yine aynı kuruluşun Kadın Komisyonu Koordinatörlüğü görevlerini yürütüyor. Birçok ödülü var. Güneydoğu'da kaçırılan, uyuşturucuyla hırsızlığa zorlanan, suça itilen çocukların dramını ele aldığı Güneydoğu'nun Kayıp Çocukları belgeseli. 2006 Sedat Simavi Ödülü haber kategorisinde övgüye değer bulundu. CNN Türk, Namlunun Ucundaki Kadınlar haber dizisiyle gene Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden 2010 yılı başarı ödüllerinde övgüye değer bulundu. 14. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Görüntülü Haber Ödülü'ne 17-22 Ocak'ta yayınlanan Hizbullah'ın Dünü Bugünü başlıklı haberiyle layık görüldü. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından medya alanında 2013 yılı Önder Kadın Ödülü aldı. Hazırladığı Ölüm Yolunda İzidiler dizi haber ve belgeseliyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin seçtiği yılın başarılı gazetecileri arasında yer aldı. Ölüm Yolunda İzidiler ile 2014 yılı televizyon program ödülünü kazandı. Göksel Göksu 2016 yılında da insan haklarını yaralayan tüm güncel olaylarda gösterdiği duyarlı çalışması, ırk, cins, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan gerçeklerin peşinde koşan, sorgulayan, araştıran haberci kimliğinin yanı sıra etik değerlere saygılı gazete haberciliğinden dolayı Hıfzı Topuz Onur Ödülü'ne layık görüldü. Evet, biz bugün kendisiyle afetlerde medya ne yapıyor başlığı altında afetlerde medyanın önemi ve konumuza ilişkin ülkemizde olumlu ve olumsuz örnekler üzerine sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz Göksel Hanım. Merhabalar.
8: Merhaba. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhaba.
7: Evet. Bu arada Tuğçe Tezer de aramıza katıldı. Tuğçe hoş geldin. Sen de programa. Evet. Şimdi bu açıklamadan sonra hemen şunu sormak istiyorum. Sizi afet haberlerini doğru ve dikkatli hazırlayan, sunan bir gazeteci olarak tanınıyoruz. Ve zaten bu konuda kazandığınız ödüller de bunu kanıtlıyor. Ve bu nedenle müteşekkiriz. Çünkü çok ciddi bir sorun olarak görüyoruz. Özellikle 99 depremlerinden, Körfez depremlerinden bu yana karşılaştığımız ve üzerinde programlar yaptığımız hemen her konuya ilişkin medyada yer alan haber ve yorumlara hakikaten bir türlü anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz, inanamıyoruz. Bu nedenle neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda olan habercilerimiz doğru bir haber vermek için yoğun bir çaba harcıyorlar. Tabii ki sizin biraz önce okumuş olduğum, geçmişinize baktığım zaman da jeoloji mühendisliği mezunusunuz. Ama bugün birçok jeoloji uzmanı, yer bilimleri uzmanı o kadar yanlış bilgiler yayıyorlar ve o kadar yanlış haberlerin nedeni haline geliyorlar ki o bakımdan da yani bu geçmişin aynı zamanda ciddi ve kararlı bir gazetecilikle de donandığını ifade etmek son derece önemli. Elbette eğitiminizin biraz önce de söylediğim gibi bu yaklaşımınızda önemli bir etkisi olmuştur. Ama nasıl bir gazetecilik ve habercilik yaşadığınızı da anlatırsanız memnun olurum. Çünkü ben bir kısmını biliyorum. Ve hakikaten çok değerli anılarla da süslü bir habercilik geçmişiniz var. Buyurun lütfen.
8: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bu övgü dolu sözleriniz nedeniyle ayrıca teşekkür ederim. Bunlar insanın omuzlarına ayrıca bir yük de bindiriyor. Daha da dikkat etmek gereği duyuyorsunuz. İçinde bulunduğumuz koşullarda maalesef tabii ki deprem ya da afet konusunda değil sadece her alanda cehaletin konforuna sığındığımız bir süreçten geçiyoruz maalesef. Dolayısıyla afet haberciliği dediğimiz zaman zaten çok kıyıda köşede kalıyor pek çokları için. Bu konuda hiç kimsenin pek efor sarf ettiğini düşünmüyorum. Mesleki olarak tabii konuşuyorum. Basın camiasında ama öncesinde nasıldı diyecek olursanız öncesinde de en azından hiç değilse bir gayret vardı. Şöyle söylemek belki daha doğru olacak. Özellikle 99 depremiyle bir uyanış yaşadı medya sektörü. Yani depremin 99 depremiyle birlikte bunun bir haber değeri olan bir unsur olarak önümüze çıktığını gördü. Bunu söylüyorum çünkü şunu çok net hatırlıyorum. 99 öncesi o zaman Radikal Gazetesi'ndeydim. Ben olası bir İstanbul depreminde nasıl bir hasar çıkabilir diye rahmetli Ahmet Mete Işıkara hocamdı da kendisi. Onun hazırladığı bir deprem senaryosu üzerinden bir haber yapmak istemiştim. Yaptım da. Fakat sonra ben oradaki yetkililere önüne bu haberi koyduğum zaman yaklaşım şu oldu. Ay şimdi ortada deprem yok, bir şey yok. Durup dururken insanları neden telaşlandıralım, hiç girmeyelim bu haberi dediler ve girmediler. Peşi sırada 99 depremini gördük. Gereken önem verilmiyordu her şeyden önce. Afet bir gerçek olarak nedense kabul edilmiyordu. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Afet dediğimizde öncesi, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası diye üçe ayırıyoruz her yönüyle bütün hazırlıklarımızı. Afet öncesi maalesef bizde üstünden hızla geçilen bir alan yine her yönüyle. Gazetecilik açısından da öyle, hazırlıklar açısından baktığınızda da öyle. Ne zaman ki biz afeti yaşıyoruz, ondan sonra afet bizim için birdenbire önem kazanıyor. Dolayısıyla bütün bunlar evet geçmişte böyleydi fakat günümüzde iyiden iyiye böyle. En büyük sıkıntılarımız şunlar tabii ki. Bu konuda çok ciddi bir şekilde bilgi eksiğimiz var. Basın mensupları adına söylüyorum. Genel olarak öyle. Tabii ki bilgi sahibi olup konuyu yakından takip eden arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum bunu ama maalesef çok azınlıkta kaldık içinde bulunduğumuz süreçte. Şimdi hiçbir şekilde öğrenme gayreti yok, merak yok ve kulaktan dolma bilgilerle sürekli bir şeyler yapmak, herhangi bir şekilde bilgiyi teyit ettirme gereği duymamak üzerine kurulu bir anlayış hakim şu anda. Ben şunu hatırlıyorum, 99 depremi sonrası şunun mücadelesini verdik. Bu gerçekten mücadeleydi. Kullandığımız dil çok önemli. Deprem büyüklüğü dedirtemiyorduk kimseye. Depremin şiddeti işte 7,2, depremin şiddeti 4,5 şeklinde ki bugün hala dikkat ederseniz bu her yerde var. Hayır, bu depremin büyüklüğü deyip düzeltiyorduk. Önümüze gelen haberlerde düzeltiyorduk. Söyleyen arkadaşımızı gördüğümüzde uyarıyorduk. Ve bir süre sonra aslında 99 sonrası geçici bir dönem bu büyüklük kavramı yerleşmişti. Biliyorsunuz büyüklük dediğiniz zaman bambaşka bir şey anlatıyorsunuz. Depremin şiddeti dediğiniz zaman bambaşka bir şey anlatıyorsunuz. 5 büyüklüğündeki bir deprem 7 büyüklüğünde bir şiddet üretebiliyor. Dolayısıyla aralarındaki kavram farkını bile anlatmakta zorlandığımız dönemlerden geçtik. Ama bugün artık bunların da önemsenmediği bir sürece girdik. Siz arada lütfen sorun. Ben konuşmaya başlayınca pek susan
7: Valla
8: biri değilim.
7: evet, hemen sormak istediğim bir şey var. Sizin geçmişinizde bir Kobe depremi söz konusu ve burada da yöneticilerinizin tavrı son derece enteresan gelmişti. Onu da dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz lütfen?
8: Çok severek paylaşırım. Ben de gerçekten meslek yaşantımda böyle güzel imza attığımı düşündüğüm işlerden biri 99 depremi sonrası bölgede çok uzun süre tabii ki aktif olarak çalıştık. Bütün Gölcük, Adapazarı, işte Bolu, Kaynaşlı her noktada uzun süren bir çalışmamız oldu. Fakat o dönem bizim yöneticimiz Mehmet Ali Birant'tı rahmetli. Ve gerçekten vizyon sahibi bir yöneticiydi. Mehmet Ali Birant bir gün beni çağırdı ve dedi ki atla Kobe'ye git. O öyleydi. Atla git şeklinde yaklaşırdı. Ne yapacağız peki deyince. Dedi ki Kobe'de bir deprem yaşandı. Onlar bu deprem sonrasıyla nasıl baş etmişler? Deprem öncesinde ne yapmışlar? Deprem anında ne yapmışlar? Bütün bunlardan oluşan bir çalışma yap. Bu belgesel hazırla ve onunla dön dedi. Hakikaten de atladık gittik biz Japonya'ya. Ve çok ciddi bir çalışma yaptık. Çok da verimli bir çalışma oldu. Sadece Kobe'de değil, aynı zamanda Tokyo'da da. Scuba var orada deprem ile ilgili, daha doğrusu deprem laboratuvarlarının olduğu, üniversitelerin kampüslerinin olduğu bir yer. Orada beş katlı, içinde beş katlı binaların inşa edildiği deprem laboratuvarlarında yapılan incelemeleri, Kobe'ye gidip Kobe'deki hazırlıkları, keza bizim gibi İstanbul gibi deprem bekleyen bir kent olan Tokyo'da ne tür çalışmalar yapıldığını çok detaylı bir biçimde çalışma olanağı bulduk o dönemde. Her yönüyle önemliydi. Şu açıdan
7: Masraflarınızı kim
8: deprem
7: karşıladı?
8: şirket tabii ki.
7: Evet.
8: yani artık pek olmayan bir şey. Çünkü zaten Japonya dünyanın en pahalı ülkelerinden biri. Oraya kendi olanaklarınızla, yani bir maaşıyla gitme şansınız
7: Mümkün değil.
8: zaten yok. Ve bir ekip olarak gidiyorsunuz. Kameramanınız var. Kameramanınızın da dışında yanınızda çok ciddi bir ekipman taşıyorsunuz. Işık setinden ses düzenine kadar kamerasıyla birlikte. Ve oraya gittiğimizde de bir mihmandar ihtiyacımız vardı. O mihmandarın da bizimle birlikte orada soluk aldığı bir süreç yaşadık. Yani üçümüzün de masraflarını şirket karşıladı. Ve en ufak da bir sıkıntı yaşamadık doğrusunu isterseniz. Ne gerekiyorsa o yapıldı.
7: Evet,
8: Yani
7: Mehmet Ali Birand'ı da bu programda anmak isteriz gerçekten. Haberciliğe son derece değer veren, önem
8: çok.
7: veren ve tüm olanaklarını da sağlayan bir büyüğümüz olarak hatırlıyoruz. Evet, rahmetle
8: Kesinlikle,
7: anıyoruz
8: kesinlikle.
7: kendisini.
8: Kesinlikle. Bu arada şunu da söylemeliyim. Ben tabii oradaki çalışmamdan memnun döndüm ama bir yandan da biz neden böyle değiliz diye çok üzüntü yaşadım ve gıptayla baktım. Yaşananlara gıptayla izledim. Tüm hazırlık aşamasını, deprem öncesini, deprem anını ve deprem sonrasını yerinde bizzat yetkilileriyle de görüşerek, oradaki bilim insanlarıyla da görüşerek incelediğimiz zaman bizim hiçbir şey yapmadığımızı anladım ben. Öyle idrak ettim. Nedeni şu, yani Tokyo depreme hazırlanıyor. Tokyo'daki insanlar güvenli evlerde yaşıyorlar bir kere. Gittiğimde bunu gördüm. Ne demek istiyorum? Evet, orada gökdelenleri görüyoruz buradan baktığımızda. Fakat konut ve yerleşim alanları genellikle ikişer katlı binalardan oluşuyor ve o insanların başına yıkılsa yıkılsa ahşap bir ev yıkılıyor zaten. Ve gittik, evlere de gittik, evdeki insanlarla da konuştuk. Onların mesela her birinin evinde zorunlu, bu Japon hükümeti tarafından zorunlu tutuluyor. Her evde 1 metrekare büyüklüğünde tabana yerleştirilmiş çelik konstrüksiyondan yapılmış bir kutu olduğunu düşünün. O kutunun içinde olası bir deprem sonrası ilk yardım onlara ulaşana kadar kendilerine gerekecek her türlü gıda ve malzemenin olduğunu gördüm. Ve rastgele açtırdığımda da gerçekten de mesela bebekli bir evde gittiğim, bebeğin maması da dahildi buna. Portatif işte ocaklar da dahildi bir şey ısıtmak gerekmesi halinde. Ve bu çelik konstrüksiyondan yapılmıştı. Bu ne demek? Deprem olduğunda her yer yıkılsa bile o konstrüksiyonun içindeki malzemelerin sağlam kalacağı anlamına geliyor. Keza yine her biri yılda bir kez bir deprem tatbikatı yapılıyor orada, Japonya'da. Bu bizdeki gibi olmuyor maalesef. Yani bizde çünkü nasıl yapılıyor? İşte 15-20 kişilik ekipler, bütün medya mensupları çağrılıyor. Birileri iple bir yere tırmanıyor. Bir yalandan ateş yakılıyor. Yangın hortumuyla onu söndürüyorlar ve bakın depreme nasıl hazırız deniyor. Ama gerçekte bunu İstanbul gibi bir ölçüye yaydığınız zaman o yapılan seremoninin gerçekten hiçbir anlamının olmadığını, deprem bölgelerinde de aktif çalışmış biri olduğum için çok net biliyorum. Fakat orada yapılan şu, herkes bir deprem simülasyonu yapılıyor ve bir deprem olduğunda herkes evlerini hızlı bir şekilde terk edip bulundukları bölgenin itfaiye merkezine gidiyorlar, soluğu orada alıyorlar. Bu merkezlerin her biri yürüme mesafesinde. Kimine yakın, kimine uzak. Ama gittiklerinde orada bir yetkili var ve o yetkili ne yapacağını biliyor, giden de ne yapacağını biliyor. O yetkiliye ben geldim diyerek ismini yazdırıyor. Bunun anlamı da şu: ben geldim diye ismini yazdırdığında o evde kaç kişi yaşandığı biliniyor zaten. O evden kaç kişinin geldiğini tespit edebiliyorlar. 5 kişilik bir ailese 4'ü gelmişse biri yok. Hemen onun arama çalışmasının başlatılması üzerine bir yeni sistem var. O sistem ayrı bir zemin üzerinden işliyor. İlgili birimlere o isim bildiriliyor ve arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor oraya. Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum ki çok ciddi ciddiye alarak yapıyorlar. Başbakan da katılıyor bu arama kurtarma
7: Tabii.
8: ekiplerinin yaptığı çalışmalara. Hemen arama kurtarma merkezi alarm ediliyor ki oraya da gittim. Arama kurtarma merkezi bütün ekipleri nasıl koordine edeceği konusunda bizim için toplandı ve bize bir simülasyon yaptılar. İnanamadım ve bu merkez bir gökdelenin bilmem kaçıncı katındaydı. Peki nasıl, kendinizi güvende hissediyor musunuz böyle bir yerden? Hani buraya bir şey olsa ne olacak dediğimde de zaten sonrasında olan depremde de gördük. O gökdelenler öyle sağlam yapılıyor ki yıkılmayacağından eminler.
7: Evet.
8: Peki burada görev alan ekipler gelebilecekler mi bu kadar büyük bir depremde diye sorduğumda, her birinin, orada görevli olan beyin takımı da diyebileceğimiz ekibin tamamının oraya bisikletle gidebilecekleri mesafede yaşadığını ve bu kişiler için özel evler yapıldığını söylediler. Neden dediğimde de şu: ben kendi ailesinin derdine düşen birini bu merkezde nasıl çalıştırabilirim? Öncelik ailesinde olacaktır. O ve ailesi güvende olduğu sürece ailesini güven içinde bırakıp bisikletini atlayıp gelip burada görevini icra edebilecek dediler. Bu inanılmaz bir şeydi benim için
7: Ben burada
8: gerçekten.
7: hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi
8: Güzel,
7: bahsettiğin...
8: bu çok uzatabilirim bunu. Çok verimli bir çalışma oldu. Ama şunu söylemeliyim: ben döner dönmez karşıma çıkan tüm yetkililerle bu bilgileri paylaştım, belgeseli yapmanın dışında. Şunu söyledim: yani bakın, İstanbul'da afet merkezi var. O zaman tekti. Daha sonra ikincisi eklendi. Bu afet koordinasyon merkezinde çalışanlar buraya deprem olması halinde nasıl ulaşacaklar? Bununla ilgili aldığınız bir önlem var mı? Yok yok, gelir onlar gibi bir üslup neredeyse. Hani neredeyse. Çünkü yok, aslına bakarsanız herkes evinden gelecek. Şimdi siz gider misiniz evinizi bırakıp da aileniz enkaz altındayken İstanbul'u kurtarmaya mı çalışırsınız? Akla mantığa sığmayacak bir şey. Dolayısıyla bu insanların güvence altında barınmalarını sağlamak gerektiği konusunda o dönem ulaşabildiğim yetkililere söyledim. Keza her yeşil alanda şunu gördüm orada: bütün mahalleye yetecek büyüklükte su depoları yapılmıştı yeşil alanlarda, yeşil alanların altına. Bunun bir girişi bir çıkışı var ve depreme duyarlı. Deprem sarsıntısı olduğu anda bunu hissederek iki taraftan da su giriş çıkışını kapatıyor kendiliğinden ve o mahalle oraya yardım gelene kadar o su deposundan suyunu sağlayabiliyor, tedarik edebiliyor. Bunun mekanizması kurulmuş. Biz neden yapmıyoruz diye buradaki yetkililere yine aynısını söyledim. Keza deprem hafızası
7: Aslında
8: çok önemli
7: tabii
8: değil mi? Bakın biz çok ağır
7: bir şey
8: depremler
7: sormak
8: yaşadık. Samsun,
7: istiyorum.
8: Hatay'da da yaşadık. Biz hızla depremin bütün izlerini siliyoruz. Ben oraya, Kobe'ye gittiğimde depremden geriye kalan çatlak ya da sarsıntıya uğramış evde devrilen tabak çanak dahil olmak üzere müzeye dönüştürülmüştü. Bu öylesine bir müze değildi. Herkes koştura koştura yılın belli günü, depremin olduğu gün o bölgeye akın ediyor. Oraları tek tek geziyor. Hafızasını diri tutuyor. Dolayısıyla depreme karşı hazır olma hissiyatı da böylelikle hep ayakta kalıyor. Gölcük'te bir spor salonu vardı o günlerde, hatırlayacaksınız. O zaman Işık Ara dahil herkese, ya burayı koruyun, yıkmayın. Çok derin çatlaklar vardı. Atımlar vardı 2,5 metre, 5 metre. Benzin istasyonu pompaları birbirinden uzaklaşmıştı. Apartmanlar birbirinden uzaklaşmıştı. Buralar müzeleştirilsin, bu hafızamız kalsın yönünde bir çabam oldu ama maalesef hiçbir sonuç alınamadı. Biz o gün neredeyse bugün de oradayız.
7: Evet. Şimdi hemen şunu sormak istiyorum. Tabii sizin anlattığınız bu özellikle Japonya'ya ilişkin bilgiler hemen Türkiye'de afet anında devlet kurumlarıyla medya arasındaki ilişkiye ilişkin bilgilerinizi sorma ihtiyacını doğurdu bende. Çünkü bütün toplumun rolleri paylaştığı, merkezi hükümetle yerel yönetimlerin ne yapacağı, afetlerde hangi düzenlerin devreye gireceği son derece net anlaşıldığı kadarıyla. Ama siz eski tecrübeli bir afet haberciliği yapan insan olarak gördükleriniz, devletle olan ilişkiler konusundaki şikayetleriniz veya olumlu gördüğünüz noktaları da kısaca özetleyebilir misiniz bize?
8: Tabii. Şunu söyleyeyim öncelikle, AFAD'dan ben yılda bir kere ya da iki yılda bir hep aranırım. Hep bana bir şey danışmak ya da beni de bir çalışmaya katmak istediklerini söylerler. Ama sadece ararlar, biz size döneceğiz derler, bir daha da aramazlar. Yani hiç şimdiye kadar katkı sunma fırsatı bulabildiğim bir zemin olmadı o anlamda.
7: Evet.
8: Fakat biliyorlar ve arıyorlar, bundan eminim. İstanbul'a gelince, İstanbul'da bence daha da kötü durumdayız. Şu anda iki ayrı sistem var. Maalesef her konu olduğu gibi ki afet konusunun siyaset üstü bir konu.
7: İki ayrı sistem derken belediyenin
8: yani
7: ve...
8: Bir belediyenin, bir de valiliğin var.
7: Valiliğin, evet. Ve valiliğin bunlar da birbirine var. Çok yakın mekanlar biliyorsunuz.
8: Mekanlar, fakat ikisi de ayrı erk.
7: Evet.
8: Erk olarak ikisi de ayrı erk. Yani birbirleriyle zaten Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de eşgüdüm. Bir eşgüdüm halinde bir çalışma olmadığı gibi tam tersine birbiriyle yarışırcasına bir şey içindeler, çalışma içindeler. Yağmur, sel baskınında bile bu böyle oluyor,
7: evet,
8: yani İstanbul'da.
7: Maalesef öyle.
8: Çok yağmur yağdığı zaman. Kaldı ki bir deprem olması halinde hakikaten düşünemiyorum ben. Çünkü bu çok ciddi bir koordinasyon problemine dönüşebilir. Bedelini insanlar ödeyecek. Yani
7: evet,
8: o eşgüdümsüzlüğün bir faturası çıkacak, böyle bir şey olmasını hiçbir şekilde temenni etmesek de bilimsel gerçekler de önümüzde bir yandan.
7: Evet.
8: Yani deprem bekleyen bir şehirde yaşıyoruz.
7: Ben tekrar medyaya ilişkin bir soru sormak istiyorum. Göksel
8: Tabii.
7: Hanım, şimdi siz Radikal Gazetesi'nde, CNN Türk'te, Habertürk'te çalıştınız ve şu anda da yine bir medya kuruluşu olan Medyascope'da çalışıyorsunuz ve orada da sorumlu durumda çalışıyorsunuz. Geçmişte sadece Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim ekinde bir editör hatırlıyorum, Orhan Bursalı. Onun dışında
8: evet,
7: haber merkezleri afet günleri için özel kriz protokolü hazırlıyor mu? Böyle bir tecrübeniz var mı? Bunu uygulayan herhangi bir kuruluş Türkiye'de tanıyor musunuz? Bu konuda bilginiz var mı?
8: Biz bunu CNN Türk'teyken denedik.
7: Evet.
8: O dönem Ferhat Boratav vardı. O da çok ciddiye alır bu tür konuları. Dolayısıyla biz bunu birlikte planlamak üzere kolları sıvadık ve aslına bakarsanız çok ciddi de bir dosya koydum ben önlerine, hazırladım ve birlikte ilerlediğimiz, kararlar aldığımız. Ne öngörüyordu bu? Şu. Şimdi Türk medyasında, özellikle televizyonda bütün yayın merkezleri, siz de biliyorsunuz, İstanbul'dadır.
7: Evet.
8: Yani siyaset Ankara'dadır merkez olarak, ama televizyon yayıncılığında merkezlerin merkez üssü tamamen İstanbul'dadır. Çok pardon. Ve yakın zamanda hatta Sözcü Televizyonu'nda bir yayın kesintisi oldu, dikkat ederseniz birdenbire ortalık karıştı. Ankara'ya yayını devretmek gibi bir sıkıntı yaşadılar vesaire ve son derece kalitesiz, niteliksiz bir yayınla o dönemi geçiştirmek durumunda kaldılar. Biz de şunu yapmayı planladık o dönemde. Depremle ilgili şirketteki sorumluları belirleyecektik. Yani yayın sorumlularını, ve bu kişilerde uydu telefonu olacaktı. Onlara uydu telefonu verilecekti. Ve bir deprem anında Ankara'ya da anında harekete geçebilecek yayın olanaklarının sağlanması bir seçenekti. Ankara'da bir merkez üssü kuralım. Yoksa Sinan Türk'ün bulunduğu binanın bahçesi çok elverişliydi. Oraya yayın yapabileceğimiz donanımlı tam bir büyük konteyner mi kuralım? Yani yayının devam etmesi gerekiyor çünkü böyle bir durumda. Ve aynı şekilde şunu da düşünmemiz gerekiyor diye bunu da aynı şekilde raporladık. Burada çalışan yetkililerin ve muhabirlerin, sahaya çıkacak ekibin, yayını koordine edecek ekibin de evleri yıkılabilir. Hepsinin evini sağlam yerden tutmak gibi bir yükümlülüğü de olmadığına göre şirketin. Bu kişiler ailesini bırakıp yayın için buraya gelemeyebilir. Ya da hayatlarını kaybedebilirler. Ama bütün bunların dışında bulundukları yerden ulaşım felç olacağı için her şey normal olsa bile şirkete ulaşamayabilirler. Bunun için ne yapabiliriz diye ayrı bir modül hazırladık. Bir kere önceden deniz ulaşımını sağlayabileceğimiz biriyle o günden itibaren ona belli bir ücret ödeyerek onu istihdam etmek bir formüldü. Karşı kıyıdan insanları alıp motorla bu tarafa geçirsin gibi. İkinci modül şuydu. Ankara'da önceden belirlenmiş isimlerin saptanmış olması ve bir deprem anında bunların helikopterle anında İstanbul'daki hazırlanacak yere gelmeleri, bunun içine muhabirler de dahil, buradaki muhabirler sahaya çıkamayacağı için oradan gelecek muhabirlerin birinin Anadolu yakasına, birinin Avrupa yakasına bırakılması vesaire gibi anlayacağınız son derece detaylı bir çalışma biz yaptık. Yaptık ama maalesef hayata geçiremedik.
7: Evet, bu dosyanın nerede olduğunu da hiç merak etmiyorum çünkü tahmin edebiliyorum nerede olabileceğini. Evet.
8: Ama şunu çok özür dileyerek
7: Tabii,
8: eklememe
7: tabii.
8: izin verin.
7: Tabii ki.
8: Ben şimdi yine CNN Türk çatısı altındayken deprem taburları diye bir belgesel yapmıştım. O ödül alanlar listesinde yok maalesef, deprem malum. Bu deprem taburları da bana çok şey öğretti. Çünkü Genelkurmay Başkanlığından çok zor koşullarda izin alarak yaptığım bir çalışmaydı o. Çok uzun da sürdü izin almak zaten. Ama bu şuydu. O dönemde 1. Ordu Komutanlığı bir deprem olması halinde doğrudan devreye girecek şekilde örgütlenmişti. Biz de bunu, o çalışmaları bizim için sergilediler ve uzun bir aylık bir zaman diliminde hepsini görsel olarak belgeledik. Çekimler yaptık. Bu da şunu öngörüyordu. İstanbul'a komşu olan illerde oluşturulmuş deprem taburları vardı. O deprem taburlarının her birinde görev sorumluluk alanları önceden tanımlanmıştı. Gittikleri mahalle, yani sorumlulukları altında olan mahalledeki apartmanlara kadar, apartman dairelerindeki kimlerin oturduğuna kadar her türlü bilgi vardı. Dolayısıyla onlar o mahalleye doğrudan gidecek şekilde eğitilmişlerdi ve bu eğitimler belli periyotlarla tekrarlanıyordu, tatbikatlar yapılıyordu sürekli. Ve çünkü askerler değişiyor, askerlik bitince yenileri geliyor. Her biri eğitiliyordu düzenli aralıklarla. Ve o kişiler doğrudan o mahalleye gidip ne şekilde kimi kurtaracaklarını biliyorlardı. Kurtarma eğitimleri de almışlardı. Ve bunu bize gösterdiler. Deniz yoluyla nasıl ulaştıklarını da gösterdiler. İnanılmaz bir hakimiyet vardı. Ve ben o zaman mesela o belgesel çalıştıktan sonra İstanbul'daki eşe dosta yani diğer yanda böyle sembolik çalışmalar yapılıp birileri 3 kişi bir yere tırmanıyor, 4 kişi bir yerde iniyor, biri yangın söndürüyor. Buradan bir şey çıkmaz ama bakın böyle bir yani ordu bu noktada devreye giriyor ve ben bunu somut olarak gözlemledim, gördüm diye gönlümüz rahat olabilir demediğimi hatırlıyorum.
7: Bu
8: Ama zannediyorum
7: belgesele
8: şu
7: ulaşmak,
8: anda o da yok.
7: mümkün mü Göksel
8: Gayet
7: Hanım?
8: tabii, gayet tabii, gayet
7: Nasıl
8: tabii.
7: ulaşırız?
8: Yani en azından benim arşivimde olması lazım ama ben bakıp size ulaştırırım.
7: Tamam. Bir yayından sonra bunu konuşacağız. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Bir müzik parçamız var. Cayetano Veloso'dan dinliyoruz. Terra.

0: Müzik parçamız 7 dakikaya yakın. O nedenle biz 3. dakikasında kesiyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ve kendisiyle afetlerde medya ne yapıyor üzerine sohbet ediyoruz. Evet, Aziz Çosa da aramızda program başladıktan sonra katıldı. Merhaba Aziz Bey. Şimdi hemen şunu da öğrenmek istiyorum. Acaba bu geçmişteki örneklerinizi, aktardığınız örnekleri dinleyince hakikaten bugün neler kaybettiğimizi daha iyi anlamamız mümkün olabiliyor. Özellikle sizin bulunduğunuz medya kuruluşlarında acaba haber merkezlerinde bir afet anında neler yapılması gerektiği, gazetecilik açısından nelerin takip edilmesi gerektiğine ilişkin eğitimler veriliyor mu, yapılıyor mu? Çünkü yine hatırladığım kadarıyla Nuray Hocam belki onaylayacaktır. Kandilli Rasathanesi'nde afetler üzerine, deprem üzerine eğitimler, medya eğitimleri yapıldığı bir dönemi de hatırlıyorum. Doğru mu Nuray Hocam? Hatırlar mısınız? Mikrofonunuz
1: çok çok sınırlı olarak yapıldı. Yani aslında 99 depreminden sonra Rasathane'de o zamanki ana akım medyanın yöneticileriyle böyle geniş çaplı bir toplantı yaptık. Orada bu ihtiyaçlar açık ayrıntılı olarak tartışıldı ama yani planlı programlı detaylı bir çalışma yapıldığını hatırlamıyorum.
0: Evet, ben de o bahsetmiş olduğunuz geniş toplantıya katıldım. Sonrasında da birkaç toplantı, evet, birkaç toplantı yapıldığını biliyorum. Evet, Göksel Hanım, soruyu size vereyim. Yani şu anda mesela Medyascope'da böyle bir eğitim veriyor musunuz? Muhabir sayınızın çok az olduğunu biliyorum. Dar imkanlarla yayın yapan bir kuruluş olduğunu biliyorum. Çünkü ben de arkadaşlarımla birlikte bir program gerçekleştiriyoruz gönüllü olarak. Evet, çevrenizde bildiğiniz medya organlarında, kuruluşlarında bu tür eğitimler yapılıyor mu, biliniyor mu? Çünkü özellikle futbol maçlarına ilişkin medyanın takip eden muhabir sayısı, yorumcu sayısına falan bakınca hakikaten akıl uçuracak rakamlara ulaşmak mümkün herhalde. Evet, buyurun.
2: Aslında Nuray Aydınoğlu'nun söylediklerinden çok farklı değil söyleyeceklerim tabii ki. Çünkü yok böyle bir eğitim. Daha önce çalıştığım kurumlarda da yani gündeme gelir, hep gelir. Ne zaman gündeme gelir? Deprem olduğunda gündeme gelir. Bunu en kısa zamanda yapmak lazım diye konuşulur. Fakat hiçbir zaman hayata geçirilmez. Bunda sanıyorum birden çok etken var. Siz futbol örneğini verdiniz. Özellikle medya kuruluşları reklam mecrası üzerinden gelir kaynağı elde eden yerler. Afet dediğiniz zaman pek bir reklam mecrasından söz etmek mümkün değil. Muhtemelen bir cazip gelmeyen bir yanı var bu yanıyla. Ama futbol dünyası dediğinizde işte gündemle ilgili sıcak gelişmeleri verdiğinizde reklam verenin de ilgisini çekiyor. İzlenen, daha çok izlenen programlar ilgisini çekiyor. O yüzden çok cazip olmadığını düşünüyorum. Bir de hani afet her dakika

0: Fotoğrafta pek bir değişikliğe yol açar mı? Ondan çok emin değilim. Asıl ana akım medyada yer alan ve insan gücü çok fazla olanların buna eğilmesi gerekiyor. O tür durumlarda hızla bölgeye kim müsaitse hemen gönderiliyor, sevk ediliyor. Artık giden kişinin bilgisine, yeteneğine, kapasitesine, bakış açısına bağlı olarak da biz haberler görüyoruz. Bunun şöyle örneklersem belki daha net anlayacaksınız. Benim gerçekten içimi çok acıtmıştı bu izlediğim zaman ekranda. Hatay'daki deprem sırasında o yayını yapabilmek uğruna tüm ortamın sessizleştirildiği ve arama kurtarma ekiplerinin enkazın altında kalan kişiyle temas kurmaya çalıştığı, onun sesini duymaya çalıştığı bir ortamda çıkıp onların dibinden canlı yayın yapmaya çalışan muhabirler gördüm mesela. Ve hani gerçekten değer mi diye böyle çok insanın içini acıtan şeyler, sonuçlar doğurabiliyor. O bilgisizlik, o ekran aşkı, ekranda var olma aşkı, orada daha çok görünme aşkı, pek çok insanın hayatıyla oynamak gibi bir sonuç doğurabiliyor maalesef. Eğitimler verilen haberlerin doğruluğu kadar insan hayatı açısından da son derece önemli. Ne yapıyorsunuz? Neye hizmet ediyorsunuz? Ne için oradasınız? Ve siz neyin peşinde olmalısınız? Bütün bunlardan gerçekten biraz mahrum bizim medya dünyamız. Bu konuda yani Kandilli Rasathanesi'ndeki o çalışmayı ben de hatırlıyorum. O eğitim verilseydi de en fazla en azından doğru kavramları kullanmayı öğrenecekti oraya giden meslektaşlarımız. Doğru kavramları öğrenmek son derece önemli ama aynı zamanda o afet sonrası insanla kurduğunuz iletişim, ilişki, o insanlara yani siz neden oradasınız sorusunun cevabını kendinize vermiş olmanız da çok önemli. Yani kamu görevi yapıyorsunuz sahaya çıktığınız andan itibaren, özellikle de bir afet bölgesine gittiyseniz
1: Doğru.
0: kamu görevini yapan birinin sorumluluğunu taşıyan kişiler gidebilmeli oraya. Ama bu benim gerçekten yaralı olduğum bir nokta.
1: Evet, Muzaffer'in bir
0: Peki
1: sorusu var.
2: evet, Japonya'daki temaslarınızda bu konuda bilgi edinebildiniz mi? Mesela Japon medyasının afet yönetimiyle temasları, orada bir eğitim alıyorlar mı vesaire, o konuda bilgi alabildiniz mi acaba?
0: Doğrusunu isterseniz bu konuda bir çalışmam olmadı. Öyle bir şeye denk gelmedim. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemem.
1: Evet. Ben hemen gene Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de yani bir küçük yorum. Türkiye'de medya afetleri hala bir kriz anı haberi olarak görüyor ve o krizi de biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yani en gösterilmemesi gereken karelerde dahil olmak üzere bu nedir bilmiyorum. Reytingin arttırılması için mi yapılıyor? Heyecan yaratmak için mi yaratılıyor? Gerçekleştiriliyor. Biz buna tabii 17 Ağustos depremi sonrasında da şahit olmuştuk, hatırlayacaksınız. İşte petrol rafinerisindeki yangın ortaya çıktığında bir televizyon anchor'ı diyelim, bas bas işte İstanbul'a doğru geliyor yangın, İstanbul'a doğru yaklaşıyor diye bir yandan da kamera ekranda o yangının çevreye olan etkisi üzerinde duruyor. Tabii İstanbul'a gelmesi falan söz konusu değil ama böyle bir heyecan yaratma ne diyelim işte
0: Sansasyon.
1: evet sansasyonel bir haber gibi. Ben şunu sormak istiyorum. Özellikle bu afetlerde yerel gazetecilerin ve yurttaş gazeteciliğinin etkileri, yararları konusunda da görüş almak isterim. Profesyonel medyanın açığını kapatan bir şey haline getirmek mümkün mü? Özellikle yerellerde böyle bir kaynağın yurttaş gazeteciliğinin teşvik edilmesi konusunda medya kuruluşları herhangi bir şey yapabilir mi? Buna ilişkin görüşünüzü rica ediyorum.

0: Çok önemli bir konu bence de bu sözünü ettiğiniz. Evet, yurttaş gazeteciliği kısmından çok emin değilim. Şunun için emin değilim. Gerçekten çok hassas bir alan olduğu
1: Bu
0: için
1: da çok doğru tabii.
0: orada yapılacak her en ufak bir hata bölge halkında paniğe yol açabilir. O insanların yani gerçek olmayabilir. Daha kendisi de duygusal olarak abartılı yaşayan bir insanla karşılaşabiliriz ve olağandan 5 kat daha fazla etkilenmiş bir biçimde aktarabilir. O konudan çok emin olmadığımı söyleyeyim. Fakat şöyle bir gerçek yaşadık biz Hatay depreminde. Bizim maalesef bölgedeki yerel gazeteci arkadaşlarımız hayatını kaybetti.
1: Doğru.
0: Onların içinde bulundukları, yayın yaptıkları binalar yerle bir oldu. Ellerinde bir görüntüleyecek o anları bizlerle paylaşacak bir fotoğraf makineleri bile kalmadı. Yayın yapamadılar çünkü stüdyoları yıkıldı. Yayın yapamadılar çünkü kameraları parçalandı. Ve gerçekten çok ağır bir tabloydu. Bu işin bambaşka bir boyutu. Sonrasında biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu ihtiyaç sahipleri arkadaşlarımızı tespit edip bölgeye gidip kimin neye ihtiyacı varsa fotoğraf makinesi ya da bilgisayar o desteği sağlamaya çalıştık. Bizim gibi başka kurumlarda benzer destekler sağlamaya çalıştılar ama bunlar hep bizimki sonradan onları ayakta tutmak için yapılan hamlelerdi. Fakat deprem anına yönelik alınmış önlemler değildi. Bu zaten bizim boyumuzu da aşan bir şey. Bizim yapacağımız bir şey de değil. Deprem anında oradaki bölgedeki arkadaşlarımız da savunmasızlar maalesef. Bulundukları ev yıkılabiliyor, çalıştıkları stüdyolar yıkılabiliyor.
1: Tabii.
0: Çoğu kendisi hayatta kalsa bile en yakınlarını kaybettiler. Onu bırakıp da size haber yapabilecek durumda olmadı hiçbirisi. Kimse zaten böyle bir şey bekleyemez. Onlar da zaten hatta kimilerine zaten yaşadığı acının büyüklüğüyle orantılı olarak aylarca bile ona ulaşamadık, kapattı kendini. Yani dolayısıyla o işin daha travmatik bir boyutu, çok daha ağır bir
1: Doğru.
0: boyutu.
1: Tabii benim bu sorumu şöyle de değiştirmek mümkün olabilir. Sizin Japonya'da örneklerini yaşadığınız gibi yakın merkezlerden, yakın şehir ve ilçelerden bu tür şeyler, destekler alınabilir. Onlar,
0: O yapılıyor zaten.
1: evet.
0: Evet, o yapılıyor zaten. O da şöyle. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz büyük ajanslar var. Ben Doğan Haber Ajansı diye dilim gidiyor. İsmi değişti. Demirören Haber Ajansı oldu. Ve ajansların muhabirleri var.
1: Evet.
0: İHA var, DEHA var,
1: Doğru.
0: ANKA var, Anadolu Ajansı var. Bu şu açıdan önemli. Türkiye'nin her yerinde muhabirleri var bu ajansların. Dolayısıyla onlar kendi ekiplerini bu şekilde kaydırabiliyorlar ve seri bir şekilde yayın yapılabiliyor.
1: Siz de
0: Ana
1: onlardan yararlanıyorsunuz.
0: Evet, onlardan yararlanılıyor. Ya da kendi ilişkimiz olan yerel ağlarımız olabiliyor. Onlarla temas kuruyoruz. Bir şekilde habersiz kalmıyoruz elbette. Fakat giden kişi de yönlendi, yani sadece giden kişinin bilgili olması değil, onu yönlendiren kişinin de bilgili olması gerekiyor.
1: Elbette, elbette. İşte yani benim Orhan Bursalı örneğini vermemin nedeni şu, bildiğim kadarıyla şu anda hiçbir yayın organında bir bilim editörü yok. Ama onun dışında işte futbol alimleri var vesaire, spor uzmanları var. Buradan şunu sormak istiyorum hemen, afet bölgelerinde çalışan gazeteciler için bir travma desteği var mı? Mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesisiniz. Cemiyetin böyle desteği var mı? Muhabirlerin ruh sağlığı Türkiye'de yeterince konuşuluyor mu? Üzerinde duruluyor mu? Ve buradan da bir özel soru. Kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir yayın anı oldu mu herhangi bir depremde veya herhangi bir afette?
0: Çok fazla oldu. Sondan başlayarak gideyim. Şimdi öncelikle sondan başlayarak gideyim derken evet çok fazla oldu. Ona gelirim. Ama dediğiniz çok önemli. Elbette o psikolojik desteğe, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorsunuz bir kere bu kadar sıcak olaylara gittiğiniz zaman. Ve o travmadan etkilenmemeniz hakikaten ancak sizin duygularınızı aldırmanızla alakalı bir şey. Yani yaşıyorsunuz, birebir tanıklık yapıyorsunuz. O tanıklığa günlerce tanıklık yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ve elinizden gelen de sadece onun haberini yapmak oluyor. Çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu hani insanı zorlayan, çok zorlayan bir durum. Şunu biliyorum ben, Medyaskop'ta ben o sırada yoktum ama Hatay depremine Medyaskop'tan giden arkadaşlarımıza bu tür destekler verildi. Fakat bunun ana akım medyada olmadığını ya da en azından hani benim bilmediklerim varsa diye şöyle hafifleteyim, yaygın olmadığını biliyorum. Yani oralarda görev görevdir. Gidiyorsunuz, görevinizi yapıyorsunuz. Zaten göreviniz bu. Yaptıktan sonra döndüğünüzde 2 gün sonra yeni bir göreve gönderiliyorsunuz. Kimse sizin neyden ne kadar etkilendiğinizle çok ilgilenmiyor. Oradaki haber akışının uygun olduğu koşullar neyse ona göre yol alıyorsunuz. Genellikle bu böyle. Fakat bu olması gereken bir şey. Yani son derece önemli bir şey üstelik de kendinizi toparlamanız, o olayın etkisinden sıyrılmanız gerekiyor. Yani biz Gölcük depreminde hani 3 gün değil, 5 gün değil, 1 sene bölgeyle neredeyse bölgede yaşadık. Keza Hatay depremi sonrasında da ve anında da, o zaten 3 günde 5 günde bitmedi. Hatay depremi zamanı da böyleydi. Dolayısıyla maalesef böyle bir gerçeğimiz var.
1: Evet.
0: Benim yaşadığımı da hemen minicik söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Yani bir değil, üç değil, beş değil, hangi birini anlatayım bilemiyorum. Sadece bende bırakan olan etkiyi aktarmam lazım. Sadece afet değil bu arada, başka travmatik şeyler de yaşıyoruz. Cezaevi yangınları oldu biliyorsunuz, önümüzden kömürleşmiş cesetlerin geçtiği günler
1: Tabii,
0: geçirdik
1: tabii.
0: falan. Bunlar çok ağır travma yaratıyor insanda, uykularınıza giriyor. Ve ben mesela 2 çocuk annesi bir anneyim. Bu tür travmalar benim mesela çocuklarımı olan davranışlarımı bile etkiliyor. Ben hala 2 kızımdan nereye giderlerse gitsinler bana adres ve konum atmalarını istiyorum.
1: Evet.
0: Yani mesleki hastalığa dönüşüyor sizde bu.
1: Evet, maalesef öyle. Evet, tabii şimdi bir talebim olacak. Siz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesisiniz. Biraz önce konuştuğumuz afet eğitimleri konusunu yönetim kuruluna rahatlıkla getirebilirsiniz ve cemiyet bu konuda bir karar alabilir. Biz de bundan son derece mutluluk duyarız. Gerçekten buna çok ihtiyaç var. Tabii ki İstanbul'a ilişkin birçok sorumuz var ama bunlar için program süremiz yeterli olmayacak. Ben buradan hareketle genç gazetecilere afet haberciliği konusunda neler tavsiye edersiniz? Ne dersiniz? Tabii ki günün koşulları içinde bu soruyu soruyorum. Yani medya kuruluşlarının özellikle merkez medya durumundaki ana medya durumundaki kuruluşlar için söylüyorum. Oralarda herhangi bir çaba görmüyorum ama genç gazetecilere özellikle afet haberciliğin konusunda neler söylemek istersiniz? Bunları almak isteriz.
0: Tabii. Öncelikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili söylediklerinizi görev addediyorum. Bunu
1: Ah,
0: ileteceğim.
1: sağ olun. Çok
0: Gönderin.
1: teşekkürler. Bir
0: Rica
1: ricadır bu bizim tarafımızdan.
0: ederim. Bunu gündeme getireceğim ilk yönetim kurulu toplantısında. Genç gazeteci arkadaşlarıma yüz yüze geldiğimde de söylediğim tek şey var. Burada da onu tekrar etmek isterim. Lütfen insan olduğunuzu unutmayın. Önce insan olmak çok önemli. Çünkü insan olduğunuz zaman karşı tarafla empati kurabiliyorsunuz. Empati kurduğunuz zaman anlıyorsunuz. Anladığınız şeyin haberini yapabilirsiniz. Anlamadığınız şeye bir makine gibi yaklaşırsınız. 5 kişi öldü, 20 kişi bilmem şu oldu filan değildir afet. Yani o ölenlerin her biri bir insandı. Onların her birinin bir ailesi vardı. O ailelerin hayatta kalanı var, hayatını kaybedeni var. Kayıplar var biliyorsunuz her depremde. O kayıplarının peşinde yıllar boyu düşen insanlar var. Bütün bunları anlamak için önce insan olmak gerekiyor. İnsan olduğunuz zaman, karşı tarafın acısını siz yüreğinizde hissettiğiniz zaman, oradan hareketle yapacağınız her haber bu afetle hiç karşılaşmayan her insana ulaşacaktır. Ve o ulaşan insanların yapacağı her hamlede belki de önümüzdeki olası afetlerin önünü kesecek, alınması gereken önlemlerin alınmasını sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de birkaç değerlendirmeyi aktarmak istiyorum programımızın son dakikalarında. Daha önce de bahsettim. Türkiye'de medya afetleri hala bir kriz anı haberi olarak görüyor. Yoksa risk yönetimi, afetlere hazırlık boyutunu hiçbir şekilde ele almıyor. Yine üzerinde durmak istediğim bir başka konu, afet haberciliği ile savaş haberciliği arasında ciddi bir benzerlik var. Çünkü savaş da çok ciddi bir afet durumunda, insan eliyle gerçekleştirilen canlı yayın baskısının gazeteciliği zayıflattığı ve sizin belirtmiş olduğunuz insanlığı da göz ardı etmeye yol açan bir önemli konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir afet olduğu zaman hemen uzmanlara koşuşturuluyor. O uzmanların zaten uzmanlığı çok sorgulanır durumda. Bunların da son derece önemli olduğu kanısındayım. Enkaz başındaki yayının da bir kamu yararı üretmekten çok bir travma pornografisine dönüştüğü kanısındayım. Bu arada Muzaffer'in de bir sorusu var herhalde. Evet Muzaffer.
2: Sorun değil de ben sana bir ekleme yapacağım. AFAD'ın da tabii bu konuda sorumluluğu var. Bu noktada AFAD'ın da özel bir çalışma yapması lazım.
1: Evet.
2: Onu da bir uyarı olarak söyleyeyim.
1: Evet. Bir de
0: Ben de süre bittiği için bir soru sorayım. Soru havada kalsın, asılı kalsın. 99 depremi sonrasında İstanbul'un her mahallesine deprem konteynerleri konmuştu. Ne oldu onlar, neredeler?
1: onları çok iyi biliyoruz çünkü o konteynerleri koyan kuruluşun genel müdürü Elvan arkadaşımız bugün eniştesinin bir ameliyatı nedeniyle programımıza katılamadı. Bütün macerayı ondan ve Aziz Bey'den şu anda aramızda Aziz Çasa'dan dinleriz. Büyük bir maceradır o da.
0: Evet, hep içindeki bütün aletler çalınmıştı ben
1: Evet,
0: en son haberini yaptığımda.
1: aynen böyle. Bir de son olarak sosyal medyanın afetlerdeki rolü konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. X hesabı, TikTok ve WhatsApp gibi mecraların da klasik medyanın önüne geçtiğini ama çok da olumsuz örneklere yol açan yayınlar yapıldığını, paylaşımlar yapıldığını belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de deepfake ve yapay zeka çağında da afet doğrulamasının nasıl yapılacağı da büyük bir bilinmez durumunda. Göksel Göksu çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Önemli
0: teşekkür ederim.
1: bilgiler ve görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Her zaman mikrofonlarımız size açık ve sizin gibi sorumlu gazetecilere açık. Sağ olun. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben de ne zaman isterseniz hep buradayım ve hazırım.
1: Sağ olun. Evet, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ile bugün afetlerde medya ne yapıyor, afetlerde medyanın önemi ve konumuza ilişkin ülkemizdeki olumlu olumsuz örnekler üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Hoş. 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilgün Erdem'e teşekkür ederiz. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Ahengi Hengame.
7: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüket Oğan Atakan'a teşekkür ederiz. Oh,
8: granny. Sakat muhabbet.
9: Where did your husband, my granddaddy go?
8: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
9: Where did your husband, my granddaddy go?
8: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
9: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu hafta bir konuğumuz yok, pek çok konuğumuz var. Ben 3 Mayıs Pazar günü Diyarbakır'daydım. Diyarbakır Belediyesi'nin ve DEM Parti Engelliler Meclisi'nin organize ettiği birinci engelliler onun yürüyüşüne yerinde katılma şansı buldum. Ve alandan sesler kaydettim. Bugün o sesleri dinleyeceğiz. Toplamda 9 kişiyle konuştum. Şimdi o sesleri dinlemeye başlıyoruz.
1: Şu anda Diyarbakır'da belediye önünde engelliler onun yürüyüşü için Ahmet'teyim ben de. Yanımda da bir engelli yakını annesi var. Teyzem ismi?
2: İş günen.
1: Peki oğlun engelliydi senin. Oğlun nasıl engelli oldu?
2: Oğlum kaza geçirdi.
1: Kaç ondan sene önce?
2: Hatırlamıyorum ki çocuğum.
1: Çok mu eski?
2: Çok eski çocuğum.
1: Peki sen bugün buraya niye geldin?
2: Buraya milletvekili davet etti, ondan geldi bu oğlum.
1: Bugün ne olacak burada biliyor musun?
2: Burada engellilerin hakkını konuşacaklar herhalde oğlum. Bizim hakkımızı savunacaklar inşallah çocuğum.
1: Yani kolay kolay gelsin teyzem, kolay gelsin. Razım.
2: Hakkını helal et çocuğum.
1: Helal olsun sen de.
2: Başına attım, özür dilerim
1: sen
2: oğlum.
1: Sen de et, sen de helal et.
2: Canım oğlumsun. Hakkını helal et.
1: Helal olsun değil mi? Helal yarında olsun. Ben Diyarbakır'dan yolun içindeyim ve yanımda Sağımıza Karşı Kadın Hareketi tişörtü giymiş olan Berna Hanım var. Berna Hanım, tanıyalım sizi.
3: Ben Sakat Genel Sekreteri Berna. Eskişehir'den geliyorum. Aynı zamanda Ses Eskişehir Şube Başkanıyım. Eş Şube Başkanıyım.
1: Sakatlığın var mı senin?
3: Yok, benim kızım otistik.
1: Evet, kaç yaşında?
3: 25.
1: İsmi nedir?
3: Evin.
1: Peki Eskişehir'de ne yapıyorsunuz hareket olarak?
3: Bizim hareket Ankara merkezli. Yeni kurulduk da sağlamcılara karşı bir sürü projelerimiz var.
4: Onurlu yaşam. Herkesin hakkı.
3: Düşüncelerimiz var. Instagram hesabımız var. Yeni yeni dernek hesabımız var.
1: Nedir? Söyle buradan. Onu yayınlayalım.
3: Sakat Sağlamcılar Karşı Kadın Hareketi.
1: Sakat. S-A-K-A-D.
3: Evet, Sakat.
1: Ha, iki K'yle.
3: Evet,
1: tamam.
3: Evet. Çok farklı.
1: Ne zaman kuruldu bu hareket?
3: Kasım 2025'te kurduk.
1: Çok yeni aslında.
3: Yeni yeni. Ama bayağı bir ses getirmeye başladı.
1: Burada, buraya niye geldin? Burada ne olacak sence?
3: Burada bence çok önemli. Önemli bir gün. Yani tarihi bir an bence. Çünkü biz bence başka bir çağdayız şu an. Engelliler için onur yürüyüşü benim açımdan çok önemli bir şey.
1: Türkiye'de ilk galiba değil mi? Ben öyle biliyorum. Türkiye'de ilk kez oluyor böyle bir şey.
3: Türkiye'de ilk defa oluyor ve bu inanılmaz muazzam bir şey. O yüzden çok gururluyum, çok mutluyum. İyi ki geldin.
1: 3 Mayıs 2026 Pazar Diyarbakır Belediyesi önünde ses kaydı almaya devam ediyorum. Az önce birkaç arkadaşım geldi. Mihriban Boyacı geldi. Ahmet Sait geldi. Bir de Amine Aksoy geldi. Tanımıyordum, tanıştım onunla şimdi. Yanımda kendisi. Amine hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
5: Çok teşekkür ederim Alper. Şu anda daim ortam şahane. O yüzden çok heyecanlı hissediyorum. Şimdi, seni de tanımakla tamamlandı yani şu
1: evet,
5: an.
1: Evet, beni de tanıyormuş bu arada. Açıklar dinleyenler ben ufak çaplı bir şöhret olmuşum. Bilmiyordum. Haberim yoktu. Bunlar da hoşuma gidiyor tabii.
5: Hayranların.
1: Amine, senin engelin var mı? Radyo programı için görmüyorlar bizi.
5: Evet, aynen.
1: Senin gibi aslında görmüyorlar. Neler söyleyeceksin? Senin engelin nedir?
5: Ben tam olarak görme kısıtlılığı yaşayan bir bireyim ve hayatımın böyle 27. yılında genç bir insan olarak devam ediyorum yürümeye beyaz bastonumla beraber.
1: Zaten seni konuk alacağım ayrıca tek bölümüşün ama buraya niçin geldin ve ne umuyorsun?
5: Öncelikle böyle bir onur yürüyüşü olarak bir konseptin, kavramın çerçevelenmesi, engellilik için bunun denenmesi bence cesurca bir hareketti. Bunun için bence en iyi yerlerden birisi zaten Diyarbakır olabilirdi. Benim umacağım şey şu, yani bugünden sonra yıllar geçerken ben insanlara şey demek istiyorum. Biz onun birincisinde vardık.
1: O gün
5: biz
1: oradaydık.
5: Aynen. Yani açıkçası ben bu gururun sahibi, bu onurun sahibi olmak isterim.
1: Dün ama spor şampiyon oldu. Bugün de biz mi olacağız engelliler şampiyon?
5: Bizim şey... Onlar da 15 sene beklemiş. Belki bizim de 15 yıl beklememiz gerekecek ama ne çıkar? Yani bence ziyanı yok. Bekleyebiliriz.
1: Peki bugün neler olacak sence? Neler düşünüyorsun?
5: Bugün valla ayaklarımızla, kafamızla, elimizle, kolumuzla, kulağımızla, neremizle istiyorsak ilerlemek, yürümek isteyeceğiz. Bazen de geri gitmek isteyeceğiz. İlerlemek sadece düz olan bir şey değildir zira. O yüzden benim umduğum tek şey hani senin gibi daha kaç insanla değebilirsek, birbirimize temas edebilirsek, sesini duyabilirsek, bu benim şey umudum ve şeyim olacak, bugünden biriktirdiğim şey olacak buradan dönerken.
1: Buradan da Sakat Mehmet dinleyen sakat insanlara ben bir şey söyleyeyim. Hep diyorum da belki o yetince anlaşılmıyordur. Ben herkese açayım aslında. Program da açık ama tanımadığım için ulaşamıyorum. Şimdi seninle tanıştık.
5: Evet.
1: Seni konuk alacağız.
5: Evet.
1: Bizi dinleyen başkaları varsa, buraya gelememiş insanlar varsa ulaşsınlar bana.
5: Sakat,
1: her yerden.
5: Sakat Muhabbet'e çıkın çıkın gelin.
1: Evet yani. Evet yani öyle yapın. Son sözlerin var mı Sakat Muhabbet dinleyicilerine buradan?
5: Bir sonraki konu ve temayı merakla kalın diyorum. Çünkü ben merak ediyorum. Her seferinde başka bir konseptle
1: şimdi
5: geldiği için.
1: Şimdi bu çarşambaki programın ses kaydını sabah kurgusunu yaptım.
5: Kurgu hazır.
1: Yaptım, buraya geldim. Amputasyon süreci konuşacağız.
5: Eyvah
1: bir amputi
5: be.
1: Olmuş bir arkadaşımı konuk aldım.
5: Sürpriz değil artık ve ben tamamım. Çok güzel. Yani
1: zaten
5: çok güzel.
1: Bu program daha sonra yayınlanacak. Yani bu hafta son iki hafta yayınlanacağı için
5: herkes
1: biliyor olacak evet. Zaten ama sen burada öğrenmiş oldun.
5: Evet,
1: çok memnun oldum tanıştığıma. Son sözlerinle.
5: Çok teşekkür ederek bence. Son sözüm teşekkür olsun.
1: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
1: He? Şimdi Diyarbakır'dayız. Şu an yürüyüş başladı, dengelen yürüyüşü. Yanımızda kim var? Abi kimsin sen?
6: Ercan Apto. Engelliler Federasyonu. Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu aynı zamanda.
1: Bu yürüyüşün içinde olan kişisin değil mi sen?
6: Evet. İçlerinde bir tanesiydi benim.
1: Ne zaman düşündünüz bu fikri? Kaç zamandır gelişiyor bu fikir?
6: Vallahi çoktan beri vardı ama pratikleşmişti. Nasıl pratiğe şey deriz, bir aydır şey oluyor. Bunun kararını alma şeyi bir aydır oldu yani.
1: Senin engelin var mı abi?
6: Benim yok. Engelli babasıyım ben.
1: Nedir çocuğunun mesela?
6: SSP hastalığı.
1: Nedir o hastalık? Ben hiç duymadım.
6: Supakus aglarozdan penasafalit derler. Beyin hastalığıdır. Kızamık virüsünden sonra oluşan bir hastalıktır.
1: Bebekken mi oldu?
6: Yok. Sonradan. Aşıdan.
1: Kaç yaşındaydı?
6: 6 yaşında oldu. 24 yıldır bitkisel hayatta.
1: Geçmiş olsun diyemiyorum. O da sağlamcı bir söz zaten de.
6: Yok şey değil yani. Allah razı olsun.
1: Geçecek bir şey yok. Şu anda fotoğrafını da gösteriyor bana. Telefonumda İlhan Önsü var. Ercan abi. Adı nedir abi çocuğunun?
6: Sara.
1: Sara'ya da buradan selam söyleyelim. Peki abi, bugün için neler söyleyeceksin abi? Bugün için neler söylemek istersin?
6: Vallahi bugün için ne söyleyeyim? Bugün engelliler için ilk günümüz. Böyle bir adımın atılması ve böyle şimdiye kadar teoride vardır, pratiğini yapıyoruz. Bütün partilerin bunu örnek almaları gerekiyor, temenni ediyoruz ve engelli camiasının, bütün engelli camiaların da aralarındaki şeylerini, hükümetin siyasi fikrini bir tarafa bertaraf edip, engellilik ve hastalık bir siyaset üstüdür ve böyle günlerde hep beraber olalım.
1: Bu arada bana sandalye gelecekti. Geldi abi sandalye arkada. Şu an ben yolu yürüyemeyeceğim için çünkü 1,5 kilometrelik yol var buradan Sümer Park'a. Ercan abi sağ olsun bir sandalye ayarladı bana. Abi ana sloganın neydi bu yürüyüşün?
6: Ana sloganı bu yürüyüşün engelliler onuru. Engelli onuru arıyorlar mesela. Evet. Şimdiye kadar gerçekten sayılmadığımız, her gittiğimiz yerde onuru kırıcı yaklaşımlar gördüğümüzden dolayı onurluca, onur çünkü bizim de hiç kimseden farkımız yok ve herkes gibi onurlu yaşamak istiyoruz. Haklarımızı vermek lütuf değildir. Şimdiye kadar gasp edilen bir haktır. Bundan dolayı haklarımızı istiyoruz. Bizim yürüyüşümüz sadece bireylere, iktidar partisine değil, bütün partiler, bütün bireylere hakkımızı gasp eden, engel olan, beyinden, zihinden, engellere engel olan herkese karşıdır yürüyüşümüz.
0: Evet, programın ortasına geldik sayılır. Bu haftanın şarkısı çok kolay oldu benim için seçmek. Çünkü 2 Mayıs'ta Diyarbakır'a gittiğimde TFF 1. Lig'in son maçları aynı anda oynanmıştı ve onun sonunda da Erzurumspor'un ardından Ahmetspor da Süper Lig'e yükseldi. Ve o gün ben de Diyarbakır'da o şenliğe katılma şansı buldum. Ve o coşkunun şarkısını şimdi paylaşıyorum sizlerle. Azat Bedran'dan dinliyoruz. Aşk Ahmetspor.

0: Evet, şu anda Diyarbakır onun içinde yürüyüşteyiz.
1: Sola kayıyoruz şu an. Biraz sola.
0: Sola kay. Sol. Sol, gene sol.
1: Bu hızla devam.
0: Biraz daha sol.
2: Yavaş.
0: Şimdi sağ. Tamam. Düz, tamam. Şimdi düz. Şu anda duyduğunuz seslerdi. Ben sandalyedeyim. Sandalye bulundu bana. Sandalyeyi de kör arkadaşım Mihriban itekliyor. Ben de ona direktif veriyorum. Sol, sağ, biliyorsunuz zaten. İsim neydi hocam?
3: Efendim?
0: Pardon. Çok pardon. Ezberim sizi. Arkadaş görmüyor çünkü. Taşıyan da görmüyor. Şu anda devam ediyoruz yürümeye. Bana bir sandalye bulundu sağ olsun. Ercan Bey aracı oldu. İlk başlarda Ahmet Sait sürüyordu beni ama o iki tane kör arkadaşımıza Mihriban'la Amine'ye yardım ediyor şu anda. Beni de belediyeden bir arkadaş şu an taşıyor, itiyor. Tanıyalım seni Emre.
3: Ben Emre, engelli ve yaşlı dairesinden. Diyetisyenim.
0: Tam adın soyadın ne?
3: Ünlü Emre Yağcı.
0: Ne kadar çalışıyorsun belediyede?
3: Bir senedir çalışıyorum.
0: Peki bu daireye girme senin isteğinle miydi, denk mi geldi?
3: Hepsi bir arada.
0: Anlatsana biraz hikayesi, nasıl oldu o?
3: Tamam, ben 12 senelik diyetisyenim.
0: Evet.
3: Kendi şehrime geldim.
0: Buradasın zaten.
3: Evet, kendi şehrime hizmet etmek istedim.
0: Peki bir yılda neler yaşadın Diyarbakır'da sakatlarla?
3: Kimlerle hocam? Sesimizi alalım.
0: Sakatlarla.
3: Neler yaşadım? Yani daha yakından tanımış oldum. Neler hissettiklerini.
0: Peki bu işten önce neler düşünüyordun? Şimdi ne düşünüyorsun? Fark var mı arada?
3: Bu işten önce yani kendim kişisel olarak zaten bir hassaslığım vardı, yani durumlarını anlıyordum.
0: Evet.
3: Fakat bir insanın yakını veya akrabası veya kendisi tabii ki herhangi bir sorun yaşamadan tamamen anlayamıyor. Fakat işlerinde olarak hemen hemen çoğu konuda anlamış bulunuyorum. Hak konusu olsun, diğer konular olsun. Sokağa çıktığında karşılaştığı engeller olsun. Bir bütünüyle daha iyi bakabildim.
0: Teşekkür ediyorum Emine. Şimdi Sümer Park'tayız. Söyleşiler yapılıyor. Parkta, çimenlerin ortasındaki kürsüde. Yanımıza bir arkadaşımız geldi. Böyle kıyafetinden sporcu olduğu belli. Pankartı beğendiğini söyledi. Pankartı da iki tatlı bir pankart var. Mihriban'ın getirdiği. Bir yüzünde hız kapitalizmin yaşam bizim yazıyor. Diğer yüzünde de sağlamcılığımız solcu ol yazıyor. Hamza geldi, tanıştı bizlerle. Biz de Hamza'yı hemen aldık. Mihriban sakat canı için burada. Ben sakat babası için buradayım. İkimiz de şu an onu konuşacağız. Hamza, kendini tanıtsana biraz. Kimsin sen?
4: Merhaba Hamza, ben. Batman'da yaşıyorum.
0: Tam adını söyle.
4: Hamza Arslan. Ama bir mahlasım var, Enfesto. Bunu da belirtmek istiyorum. Enfesto.
5: Enfesto.
4: Evet, benim mahlasım. Ben dün bir doğa yürüyüşüne katıldım burada. Orada tanıştığım insanlar bugün böyle bir yürüyüş olduğunu söyledi. Onur yürüyüşü olduğunu söyledi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yine bir katılmak istedim ve geldim. Bu yüzden burada.
0: Peki sakatlarla dair bir şey yapıyor muydun daha önce? Yaptın mı? Sakat bir akraban var mı? Hiç bağlanmak
4: yani,
0: var mı?
4: Arkadaşlarım var. Daha önce işaret dili öğrendim. İşaret dili az bir şekilde biliyorum. Onun dışında daha işaret diliyle konuşan arkadaşlarım var. Ana dil işaretleri olan. Görme engelli arkadaşlarım var. Ara ara onlarla domino oynuyoruz. Görme engelli olan arkadaşlarım var. Herhangi bir şey yapmadı.
0: Çekemelik var mı?
4: Nasıl? Çekemelik de var.
0: Bak o da bir engel, biliyor musun?
4: O zaman ben de evet.
0: Çekemeler Derneği'nde ben bir komik almıştım bir arkadaşım.
4: Ne güzel.
0: Başkan vardı.
5: Ben bir şey sorabilir miyim Hamza? Bugün geldin, denedin bu yürüyüşü. Hı. Gözlemledin. Ne düşünüyorsun genel?
4: Yani bir kere bu birlik çok hoşuma gitti. Farklı yerden bir araya gelmek ve görülmekle ilgili. Bir de bir şeyler yapılabilir. Benim arkadaşlarım var ama buna dair bunları yaşamını kolaylaştırmak için ne yapabilirim çok düşünmedim. Sadece kabul ettim. Acıma göstermeden, yani onları hali kabul ederek onlara arkadaş oldum. Biz birlikteyiz. Ama ben arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için ne yapabilirim düşünmemiştim. Bugün fark ettim ki bunu üzerine düşünebilirim ve bir şeyler yapabilirim. Bu yürüyüş güzel, bu birliktelik güzel. Umarım bu tarz şeyler hep olur.
0: Çok sağ ol, çok sağ olasın.
5: Alper, hoş geldin. Bugünkü yürüyüşte sen oturdun. İlk engelli onur oturuşunu gerçekleştirdin. Bugün burada olmak hakkındaki düşüncelerin neler? Ne düşünüyorsun?
0: Ya çok tuhaf hissediyorum. Dünyadan duyardık engelli onur yürüyüşlerini. Olmak, sakat olmak onur olacak bir şey mi? Değil mi? şimdiye kadar düşünmediğim şeylerdi ama 4-5 sene önce düşünmeye başladım bunları. Önce kendimle barıştım. Sonra da buraya geldim. Sakat Muhabbet'te sizleri tanıdım. Eriş Orsan Barın topluluğuyla hayatıma dahil oldunuz. Orada görünce gençler çok sıkı geliyorlar. Çok hoşuma gitti. Burada da belediye de işin içinde. Ve ben belediyeden buraya yürüyemezdim. Bayağı mesafesi var çünkü. Yani düşündüm yürüyemem. Sonra işte Ercan abi sağ olsun sandalye ayarlandı bana. Sandalye oturmak da bana bir garip geliyordu eskiden ama oturabilirim, görmeyebilirim, duymayabilirim ama şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Senle de önce ben yaptım sakatlığı, şimdi sen yapıyorsun sakat cerrahisin. Çok iyi geliyor bunlar bana.
5: Neydi? Görmeye kazanacağız.
0: Evet. Şimdi
5: otura kazanacağız.
0: Yolda gelirken beni bir şey slogan düşünmüştüm. Otura otura kazanacağız. Görmeye kazanacağız. Duymaya kazanacağız. Şimdi hadi hep beraber bağıralım. Hamza sen de katılıyorsun. 1-2-3 Otura otura kazanacağız. Görmeye kazanacağız. Duymaya kazanacağız. Bir zılgıp çekin zılgıp kızlar.
5: Ben yapamam.
0: Zılgıp çekebilecek misin? Bu kadar. Evet, 3 Mayıs 2026 Pazar. Şu an Sümer Park'ta Onur Yüşü'nün sohbetindeyiz ve yanıma Diyarbakır Bağlı Çınar Belediyesi'nin eş başkanı Semra Akyüz var. Semra Hanım, önce tanıtın kendinizi. Kimsiniz ve sakatlığınız var mı?
2: Merhaba Alper Bey, Semra Akyüz, Çınar Belediyesi eş başkanı. Yani herhangi bir fiziki engelim yok, olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ancak fiziki engeli olan arkadaşlar için bir duyarlılığın yayılması, iyilik yayılır biliyorsunuz. Sevgi çoğalır, iyilik çoğalır. Kötülüğün azalması, iyiliğin çoğalması dileğiyle bugün arkadaşlara destek olmak için bu yürüyüşe katıldık. Gerçekten amacına uygun ve hedefine ulaşacak doğrultuda çok güzel bir yürüyüştü. Kalabalık inanılmazdı. Katılım sağlayanların yüzdelik oranını konuşacak olursak çoğunluk engellilerden oluşuyordu. Bizim için onur yürüyüşüydü ve onur verici bir yürüyüştü. Umarım bu sadece yürüyüşle sınırlı kalmaz bu çalışma. Çalışmaların projelere ve ileride de hayata, sokaklara, mahallelere, evlerin içine ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmalara dökülmesi temennisiyle bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleşti. Umarız hedefine ulaşır.
0: Geçen sene de gelmiştim ben Ahmet'e. O zaman barış sürecinde engelliler konferansı vardı. Kültür merkezinde. Orada da vardık. Ona dair ne söyleyeyim? Yani barış sürecinden geldiler de DEM parçası olarak katıyorsunuz siz zaten. Ve olması gerekiyor zaten. O konuda var mı düşünceniz?
2: Şimdi şöyle, DEM parti olarak Türkiye'de engelliler için manifesto hazırlayıp yayınlayan ilk belediyeyiz. Hatta manifestoya sahip ilk partiyiz diyelim.
6: Yerel
2: yönetimler üzerinden geçen senekine ben de eşlik etmiştim. Oradaydım. Hatta atölyelere de bölünmüştük böyle. Çok farklı yerlerden gelen arkadaşlarla da tanışmıştık. Gerçekten verimli bir çalışmaydı hakeza. Zannedersem buranın temeli orada atıldı. Çalışmaların verimli geçtiğini şu şekilde söyleyebilirim. Kırsal alanlara kadar yayılan çalışmalarımızın halk tarafından çok olumlu karşılandığı boyutuyla. Bu çalışmaların buradaki temelleri sokaklara ve evlere yayılacak. İnsanların memnuniyeti ise zaten bizim çalışmanın başarıya ulaştığının göstergesi.
0: Çok sağ olun. Kolay gelsin diyorum size.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, 3 Mayıs Engelliler Onur Yürüyüşü'nün finali oldu. Şu an Sümer Park boşaldı ama biz kaldık aktivistler. Şu anda da bunun mimarı diyebilir miyiz size? Tabii tek başına değilsinizdir ama. Hatice Betül Çelebi yanımızda. Hatice Hanım, nasıl geçti, nasıl planladınız bunu? Bir başından itibaren bugüne gelin, bugün de soracağım size.
7: 3 Aralık'tan biliyorsunuz başladık planlamaya. Çok heyecanlıydık gerçekten. Çünkü uzun zamandır biliyoruz ki alanda bunu yapmak istiyoruz birlikte, hep birlikte. Aktivizm yürüten arkadaşlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları. Biz aslında 3 yıl önceden bu çalışmalara başlamıştık. Özellikle Birleşmiş Milletler'den uluslararası bir etkinlik ve eylemselliğe dönüştürelim çabamız vardı. O zaman Dışişler Komisyonu'nda işyer vekilimizle beraber bunların altyapısını hazırladık ama son 10-16 Mayıs haftasına da özellikle artık katlanamayacağımıza kanaat getirince o sağlamcı sözlere ve anlamsız ritüelleri bunun kararını alarak 3 Aralık'tan itibaren çalışmaya başladık. Gerçekten devasa bir emek vardı. Bütün belediyelerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımız, engelliler, aileler, herkes burada olmak için çok büyük bir çaba gösterdiler. Bu emek hepimizin emeği, hepimizin çabası. İlk olması kaynaklı belki eksikliklerimiz vardır. Affola bu eksiklikler varsa. Yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Desteğiniz ve varlığınız için çok mutluyuz.
0: Türkiye'den bayağı katılım oldu. Hangi iller geldi?
7: İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Samsun, Van, Şırnak,
0: Mersin,
7: Hatay, Bismil. O kadar çok ki Şırnak, Bitlis.
0: Çünkü her sene Mayıs'ın ilk pazarında plan var.
7: Her sene Mayıs'ın ilk pazarı yapacağız. Eğer 1 Mayıs'a denk gelirse belki sadece o Mayıs'a diğer
0: öne pazara ya da arka
7: aktarabiliriz. Ama onun dışında Ahmet'te yapacağız ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Biz de Ahmet'in gerçekten özgürleştirici bir şehir olduğunu düşünüyoruz. Ve 25 Kasım'da Barış annemizin elindeki dövizle bütün Türkiye'ye İçimizdeki sağlamcıyı sustur dövizinden, sağlamcı kimdir sorusunu sorduran o keşisimsellik açısından bu eylemselliğin Ahmet'te olması bizim için anlamlıdır dedik ve böyle bir karar aldık.
0: Şimdi bir de öyle güzel oldu ki dün Ahmet spor şampiyon oldu, Süper Lig'e çıktı. Bugün Sarı Süreyya Önder'in ölüm yıl dönümü, böyle bir anlamlı günlere denk geldi.
7: Evet.
0: Bunlara dair söylemek istiyorsunuz bir şeyler.
7: Ya aslında buradan biz ona tüm sevgilerimizi gönderiyoruz. İnanıyoruz ki yaşasaydı bugün burada olurdu. Evet. Bugünü kaçırmazdı, buna inanıyoruz. Tabii böyle bir günün de kesişimselliği güzel oldu elbette ki.
0: Benim sakat muhabbeti bir son sloganım var. Yani bu sakatları eğleşin diyorum. Bugün de aslında sonunda halay çekildi. Evet. Ahmet'tekiler iyileşti. Dünya içinde bir adım oldu böyle.
7: Evet.
0: Son sözlerinizi de alayım ben sizden.
7: Son sözlerim birlikte yürümeliyiz. Hep birlikte yürümeliyiz. Bugün olduğu gibi bütün engel gruplarıyla ve bütün şehirlerimizle birlikte hep birlikte yürümeliyiz. Bu yolu birlikte yürüyelim.
0: Sakat muhabbeti bu hafta bir kolaj oldu. Pek çok ses kaydı aldım. Dünyanın sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hep beraber diyelim hoşçakalını.
6: Hoşçakalın.
0: Siz de katılın.
6: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
8: Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüket Oğan Atakan'a teşekkür ederiz. Yeah.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü'ye teşekkür ederiz.
5: Dünyanın cazı.
0: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı Kuşağı'na hoş geldiniz. Her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinleyim bu saatlerde. Evet, bugünkü programımızı sevgili Aydın Esen'e ayırdım. 12 Mayıs onun doğum günüydü, kutlu olsun. Ve dünya çapında bir müzisyene sahip olduğumuz için de gerçekten çok çok gurur duyuyoruz onunla. Bu haftaki dinleme listesini kronolojik hazırlamaya çalıştım. Tabii albümlerini baştan sona dinletmek niyetindeydim, en azından birer parça ve programımızın süresi el verdiğince. Ancak bazı albümler Türkiye'de yok. Olanlarla idare edeceğiz şimdilik. Açılışı Pictures isimli parçayla yaptık ve 1989 yılına ait Aydın Esen trio çaldı. Aydın Esen'le birlikte yer alan diğer müzisyenler Peter Herbert bass ve Can Kozlu davuldaydı. Evet, Aydın Esen müzisyen bir aileden geliyor. Babası trompetçi, müzikle iç içe büyüdüğü için de tabii ki küçük yaşta müziğe başlamış oluyor, içine doğuyor diyelim. Önce babasından, daha sonra da İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda klasik piyano dersleri aldı. Ayrıca davul da çalmış ve gençlik yıllarında çeşitli gruplarda farklı türlerde performanslar gösterdi. Daha sonra 82'de Oslo'daki Norveç Ulusal Müzik Akademisi'ne gidiyor burs kazanarak ve burada piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği eğitimi alıyor. Tabii bu süre içerisinde de birçok müzisyenle tanışarak Avrupa turnesine de çıkıyor. Şimdi yine biraz müzik diyelim ve sırayı Anadolu albümüne bırakmak istiyorum. Bu onun diskografisinde yer alan belki de erken dönem albümlerinin en önemlisi ve güzellerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Albüm için perküsyoncu John Hasan şöyle diyor: bu albüm için pazartesi günü Anadolu'yu satın almak, salı günü bir fikir sahibi olmanıza yetmeyecektir. Bu çok yuvarlak, katmanlı ve akışkan bir müzik. Onu her zaman yakalayamayız ya da tutamazsınız ama onu duyabilir, hissedebilirsiniz. Zaman akıp gittikçe içinde kendi yolunuzu bulacaksınız diyor. Evet, şimdi albümünde aynı isimli parçasını dinleyelim. 1989 kaydı ve tabii ki çok önemli müzisyenler ile birlikte kaydedilmiş bu albüm. Hemen sayıyorum: Aydın Esen piyano, Anthony Jackson bass, Dave Holland bass, Peter Erskine davul, Bob Minzer tenor saksafon, bas klarnet, Dave Liebman soprano saksafon, John Faddis trompet, Dave Bargeron trombon, Stephen Taylor obua ve Mino Sinua perküsyonda yer alıyor bu albümde. Dinleyelim bu güzel parçayı.

Evet, bugün dünyanın cazında Aydın Esen seçkileri var. Az evvel dinlediğimiz parça Anadolu albümünden gelmişti ve aynı ismi taşıyordu. Bunun için de İlhan Mimaroğlu Anadolu albümü için şöyle diyor. Aydın Esen'in Kolombiya'dan çıkan Anadolu plağı son yılların en başarılı caz plakları arasında sayılmaya değer diyor. 1989 yılı ve Aydın Esen de bu albümü için Anadolu bir duygudur diyor, bir varlıktır, benim bir parçamdır diyor. Evet ve programımızın akışında şimdi başka bir albüme geçelim. Yine 1999 yani bir yıl sonrasında çıkarttığı Timescape albümüne bakacağız. Burada da Aydın Esen piyano, klavye ve synthesizer'da yer alıyor. Randy Esen var vokalde. Basta Baron Browne var ve Steve Smith davulda. Bu albümden de Weepin' for the Dream parçasını seçtim. Hemen ardından basçı Miroslav Vitus ile kaydettikleri Living albümünden bir parça gelecek. İkilinin yer aldığı bu albümden Open Channel'ı dinliyoruz. Bu da 2001 yılına ait bir çalışma.

Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünya'nın Cazı devam ediyor. Biz bu hafta Aydın Esen'den parçalar dinliyoruz. Ve yeni parçaları dinlemeye geçmeden evvel kısacık yine müzik yolculuğuna şöyle bir bakalım neler olmuş diye. 80'lerin başında bir Eurovision macerasına da katılıyor. Ve Dostluk isimli bestesiyle finallerde ismine rastlıyoruz. Yine pop camiasında aslında 1981 yılında Olcay Ahmet Tuğsuz Yeni Bir Gün Başlıyor isimli bir uzun çalar kaydediyor. Onun daha sonra konserleri olacak ve birçok da ünlü müzisyen var bu kadroda. Bu plan bizim bugünkü programımız özelindeki önemi Olcay Ahmet Tuğsuz'un bir gün çok ünlü olacağından emin olduğu Aydın Esen'e günün en ünlü müzisyenlerinin arasında klavyede yer vermiş olmasıydı. Önemli isimler var demiştik. Neco, Füsun Önal, İbo, Jehan Erpi, Nükhet Arıca, klavyede Aydın Esen, bas gitarda Harun Kolçak, davulda Cengiz Teoman, gitarda Berç Yenal, saksafon flütte Yalçın Ateş, trompette Güray Aktalay gibi isimler eşlik ediyorlar. O dönemlerden bugünlere müzik yolculuğuna baktığımızda gizli kalmış böyle bir detay, bir parça da var. Tabii 1983 yılına geldiğimizde de Berklee Müzik Koleji'nden bir burs daha kazanarak Boston'a taşınıyor. Ve orada eğitimlerini tamamlıyor. Ardından New England Music Conservatory'a gidiyor. Yüksek lisans derecesini de alıyor. Artık yavaş yavaş çok ünlü isimlerle bir arada olup albümlere de geçiş başlayacak. Şimdi sıradaki albüm 2005 yılına ait bir çalışma Flashpoint ve bu albümde yine ünlü isimler var ama kendisine ait bir bestesini dinleyeceğiz. Fabric of Reality, Aydın Esen Piyano, Anthony Jackson Bass, Stevie Smith Davul Perküsyon, Dave Liebman tenor saksafon, soprano saksafon ve flütte dinleyeceğiz. Ardından da yine 2006 yılına ait Light Years albümünden bir parça seçtim. An ile devam ediyor programımız.

Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ve sevgili Aydın Esen için hazırladığım programda sanatçının 80'li yıllardan günümüze kadar kaydettiği albümlerden bir seçki hazırlamaya çalıştım. 12 Mayıs doğum günüydü, kutlu olsun ve eminiz daha birçok güzel albümlerle karşımıza çıkacak ve çalışmalarıyla, konserleriyle karşımıza çıkacak. Evet, şimdi yine farklı albümlerden seçtiğim parçalar var. Extinction albümünden önce Hierophant parçasını dinliyoruz. Bu albüm 2006 yılına ait. Albümdeki bütün klavye ve elektronikler Aydın Esen'e ait. Ardından It's a Family albümünden seçtiğim Joyride isimli parçayı dinleyeceğiz. Bu bir aile albümü ve oldukça kalabalık bir albüm. 2021 yılına ait. Son olarak da Aydın Esen direktörlüğü ve aranjörlüğündeki Inside albümü var. Onunla kapatacağız. Sesiyle Aydın Esen'in dikkatini çeken Ankaralı genç sanatçı Tuğba Çavuşoğlu albümde özgün vokalleriyle yer alıyor ve daha birçok önemli isim var. Onları da hemen sıralayalım. Aydın Esen piyano, Kai Eckhart bas, Ranjit Barot davul, Tuğba Çavuşoğlu vokal, Eren Gümrükçüoğlu gitar, Çağdaş Oruç tenor saksafon, soprano saksafon ve İmer Demirer de trompette yer alıyor. Evet, size programımızın süresi el verdiğince bu parçaları dinletmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkürler. Teknik Masa'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya dek sağlıklı güzel günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Avcı'ya teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu hafta gezegenimizden yükselen 6 önemli haberi sizlerle paylaşacağız. Önce rekor kıran orman yangınlarına ve Avrupa'da ekonomik eşitsizliğin yol açtığı sıcaklığa bağlı ölümlere değineceğiz. Ardından Akbelen direnişinin sembol ismi Esra Işık'ın tahliyesini. Kadıköy Rıhtımı'ndaki cami projesine yükselen itirazları, Ünye ve çevresindeki maden arama ihalelerine açılan davayı ve Çanakkale'de madencilik projesine ilişkin ÇED iptalini aktaracağız. Hadi hep birlikte başlayalım. İlk haberimiz dünyanın yangınlarla sınanan ilk 4 ayına ilişkin. Aşırı hava olaylarında küresel ısınmanın rolünü inceleyen World Weather Attribution adlı araştırma grubu tarafından derlenen verilere göre iklim değişikliği bu yıl Afrika, Asya ve diğer bölgelerde rekor kıran yangın felaketlerine yol açtı. Ocak'ta Nisan'a kadar süren yangınlar şimdiden 150 milyon hektardan fazla alanı küre çevirdi. Bu rakam önceki rekorun %20 üzerinde ve kabaca Almanya'nın 2 katına denk geliyor. Araştırmacılar insan kaynaklı iklim değişikliğinin özellikle güçlü bir El Nino etkisiyle birleşmesi sonucunda bu yıl sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, bunun da yangınların yanı sıra geniş çaplı kuraklıklara yol açabileceğini belirtti. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin yaklaşması ve El Nino hava olaylarının etkisini göstermeye başlamasıyla koşulların kötüleşmesi bekleniyor ne yazık ki. İkinci haberimiz Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma. Çalışma ekonomik eşitsizliğin Avrupa'da her yıl sıcak ve soğuk havalardan kaynaklanan ölümlere 100 binden fazla can eklendiğini ortaya koyuyor. Gini indeksiyle ölçülen eşitsizlik seviyelerinin Avrupa'nın en eşitlikçi ülkesi olan Slovenya seviyesine indirilmesi durumunda sıcaklığa bağlı ölümlerin %30'a varan oranlarda azalabileceği hesaplanıyor. Bu her yıl 109.866 kişinin hayatının kurtarılması anlamına geliyor. Bulgular geçtiğimiz Nisan'ın küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak 3. Nisan olarak sınıflandırılmasının hemen ardından geldi. İspanya gibi bazı ülkeler kendi tarihlerinin en sıcak Nisan ayını yaşadı. Doğal bir ısınma fenomeni olan El Nino'nun bu yıl olağanüstü güçlü seyredeceği tahmin ediliyor ve bu durum 2026 yazına dair endişeleri de arttırıyor. Araştırmacılar sıcağa bağlı yüksek ölüm oranlarının yoksulluk ve evi yeterince ısıtamama gibi veya soğutamama gibi yoksulluk göstergeleriyle yakından ilişkili olduğunu tespit etti. Üçüncü haberimiz de Akbelen'den. İklim Haber'e göre Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliyesinin ardından İzmir Barosu'na giden Işık burada Anka Haber Ajansı'na konuştu. Işık, toprağımı savunduğum için, köyümü savunduğum için, memleketimi savunduğum için 42 gündür tutukluyum. Günlerdir sürgün edildiğim ailemden, toprağımdan, köyümden ayrıydım dedi ve şöyle devam etti. Daha nereye kadar bizi yok edeceksiniz? Daha nereye kadar bizi yoksullaştıracaksınız? Nereye kadar bizi mülksüzleştireceksiniz? Nereye kadar bizi insanlıktan, yurttaşlıktan çıkaracaksınız diye soruyoruz. Dördüncü haberimiz İstanbul'dan. Bir Gün gazetesinden Sibel Baştepe'nin haberine göre Kadıköy Rıhtımı'nda yapılması planlanan cami projesine yönelik tepkiler büyüyor. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan projeye karşı Kadıköylüler, yaşam savunucuları ve meslek odaları Moda çimlerinde bir araya geldi. Enstrümanını, sözünü, sandalyeni, kapgel çağrısı düzenlenen etkinlikte yurttaşlar Kadıköy'ü birlikte savunalım diyerek projeye itirazlarını yineledi. TMOP Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Kadıköy Rıhtımı'ndaki dolgu alanına cami yapılması planına bilimsel gerekçelerle karşı çıkarak söz konusu alanın ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Gelelim 5. haberimize Karadeniz'den. Ünye Adliyesi önünde bir araya gelen Ünye Çevre Platformu bileşenleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar, dernek meslek odaları ve yurttaşlar Ünye, İkizce, Kumru ve Çaybaşı'nı kapsayan maden arama ihalelerine tepki gösterdi. Platform sözcüsü Serap Ersöz, açılan davanın yalnızca hukuki bir süreç değil, aynı zamanda bölgenin doğal yaşamını, su kaynaklarını ve geleceğini savunma mücadelesi olduğunu söyledi. Basın açıklamasıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 4 ilçeyi kapsayan 4. grup maden arama ihalelerine karşı yürütülen hukuki ve toplumsal mücadeleyi kamuoyuyla paylaştı. Son haberimiz Çanakkale'den, Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'in haberine göre. Çanakkale'de işletilmesi planlanan altın, gümüş ve bakır madeni projesinin çevresel etki değerlendirme süreci çevresel sürdürülebilirlik gerekçeleriyle sonlandırıldı. Şirketin Çanakkale'deki 4 ruhsat sahası, açık ocak ve yeraltı maden işletmesi ve cevher zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla 27 Aralık 2025 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığı başvuru, Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri sonucunda askıya alındı. Ancak şirket maden projesinden vazgeçmediğini, ÇED dosyasını gözden geçireceğini ve gerekli revizyonların ardından projeye yeniden ÇED başvurusunda bulunacağını açıkladı. Doğa savunucuları ise Kaz Dağları'nı kuşatan maden projelerinin kümülatif etkisine dikkat çekerek bölge için topyekün bir ekolojik yıkım uyarısında bulunuyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Avcı'ya teşekkür ederiz.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam Ekin'den herkese merhaba. Ben Sulasim Meriç. Teknik Masa'da bulunan Salih Işıker'le birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı Akşam Ekin'de karşınızdayız. Bugün Özdeş yok. Sumut filosunu karşılamak üzere Marmaris'te kendisi. Yarın sabah Açık Gazete'de bugün onun yapmış olduğu röportajları dinleyeceğiz. Onun yerine ben de onun yerine bakıyorum bugün. Soma'nın 12. Soma maden faciasının 12. yılı anıldı. Bugün Türkiye haberlerinden başlayaraktan facianın 12. yılında yapılan anmalarda iş cinayetlerine, denetimsizliğe ve sendikal yapılara tepki gösterildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti madencilerin mezarındaydı bugün. Konuşmasının önemli bölümünü Soma davasına ayırdı Özel. CHP'nin iktidara gelmesi halinde Soma davasının yeniden görüleceğini söyledi. Yargı süreçlerinde siyasi müdahale olduğunu öne sürdü. Özellikle olası KAS kararının değiştirilmesine tepki gösterdi. Yargıtay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu bir kaza yaklaşımının kabul edilemez olduğunu belirterek şöyle konuştu. 301 madencimizin ölümüne neden olan adeta birkaç günlük ceza verilerek hayatlarına devam etmeleri söylendi. Bu düzen kendini korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Ama biz hangi dava yeniden görülecekse en başta Soma davası olmak üzere bütün haksızlıkların hesabını soracağız. Sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel yoktu. Aynı zamanda Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ve

hakkımızı nasıl alacağımızı öğrendik diyerek şunları söyledi. Bize yerin altına girin diyorlar, giriyoruz. Çıkın diyorlar, çıkıyoruz. Para yok diyorlardı, beklemiyorduk. Ama iş böyle değilmiş, öğrendik. 301 madenciyi yeniden anıyoruz dedi. Dem Parti'de Soma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Dem Parti eş genel başkanları. Bakırhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi. 13 Mayıs 2014 Soma katliamında yitirdiğimiz 301 madencimizi saygıyla anıyorum. Soma bir kaza ve kader değil. Sermaye düzeninin, özelleştirme politikalarının, taşeron sömürüsünün ve emek düşmanı anlayışın sonucudur. 301 canı toprağa gömenler yıllardır gerçek sorumluları koruyarak adaleti de göçük altında bıraktı. Soma'dan İliç'e, Şırnak'tan Batman'a işçi cinayetleri aynı düzenin eseridir. Emekçilerin yaşamını kar hırsına kurban ederek bu sömürü düzenine karşı emek, adalet ve demokrasi mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız dedi. Hatimoğulları ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Soma'da yitirdiğimiz 301 canı da, siyasi sorunları da, hafızamıza kazınan o tekmeyi de unutmadık, unutturmayacağız. Soma kader değil, cinayettir. Denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kar hırsının sonucudur. Gerçek sorumlular korunurken işçinin hakkını savunanların cezalandırıldığı bu düzene alışmayacağız. Emeğin onurunu savunmaktan, Soma için adalet demekten asla vazgeçmeyeceğiz. 301 maden işçimizi saygıyla anıyoruz şeklinde paylaşımlarını yaptı. Bugünün başka bir gündem haberi casusluk davası. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve etkin pişmanlık ifadesi veren ve ajanlık ile suçlanan sanık Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ara karar açıklandı. Üçüncü günüydü bugün. Mahkeme savcılığın talebi doğrultusunda dört ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava şu şekilde ilerledi. Üçüncü celsesinde duruşma savcısı mütalaasını sundu mahkemenin başlamasıyla. Savcı delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ve adli kontrolün bu aşamada yeterli olmayacağını değerlendirdiğini belirterek bu aşamada tutukluk hallerinin devamına karar verilmesine talep etti. Bu mütalaya karşı, savcının mütalaasına karşı savunma yapan İmamoğlu şunları söyledi. Bu iddianame hukuk cinayetidir. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir. İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyordum. Benim için fark eden bir şey yok. Aynı kara düzen devam etmektedir. İddia makamı siyasi iktidara bağlı bir ofis gibi çalışmaktadır. Dedi savunmasında Necati Özkan ve Merdan Yanardağ için tahliye talep etti. Hukukun, adaletin namusunu koruyun dedi. Onun ardından söz alan Merdan Yanardağ sanık kürsüsüne savunma yapmak için geldi. Dikta hukuku vurgusu yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Amerikancı bir iktidar, emperyalizmin işbirlikçileri bu ülkenin yurtseverlerini, solcularını, cumhuriyetçilerini casuslukla suçlamaya kalkıyor. Mahkeme kararları üzerinden oluşturulacak bir içtihatla bir dikta hukuku inşa etmeye çalışıyorlar. Öyle bir iddianameyle yüz yüzeyiz ki ben 12 Eylül mahkemelerinde yargılandım. 12 Eylül döneminde böyle bir iddianame yoktu dedi. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Merdan Yanardağ'dan sonra Necati Özkan davanın siyasi olduğu vurgusunu yaptı. Konuşmasına şöyle devam etti. Burada bir siyasi dava görülüyor ve biz bu siyasi davada olmayan bir suçtan dolayı yapmadığımız bir eylemden dolayı kendimizi savunmakla meşgul ediliyoruz. Olmayan bir koyundan post çıkarma çabası bu. Hem İBB davası hem casusluk davası. İkisinin anlatmaya çalıştığı şey de aynı ve ikisi de dayanaksız. İkisinde de herhangi bir delil yok. Sayın savcının yorumları var, o kadar. O yorumların hiçbir tanığın ifadesine, hiçbir delile, hiçbir gizli tanığın ifadesine falan da dayanmıyor. Tümüyle mücerret yorumlar, dedi. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz 2026'da görülecek. Başka bir iddianame haberleri geliyor şimdi. Tutuklu Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında
iddianame hazırlandı. İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

0: Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve bu süreçte görevden alınmıştı. Onunla birlikte 8 kişi hakkında daha iddianame hazırlandı. İddianamede Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk iddialı soruşturma kapsamında tabii bu operasyon ve de gözaltı süreci de tutuklanmasının üzerinden 11 ay 9 gün geçmişti. İddianamesi hazırlandığı bugüne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddianameye ilişkin olarak yaptığı bilgilendirmede şüpheli Hakan Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur dedi. Bir iddianame haberimiz daha var. Gazeteci İsmail Arı, bir gün muhabiri kendisi. Onun hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede Arı'nın yanıltıcı bilgiyi yayma ve gizliliğin ihlali suçlamalarıyla toplam 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması istendi. 52 gündür Sincan cezaevinde tutuklu bulunuyordu İsmail Arı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede işte yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali suçlamaları yöneltildi. Bu savcılık suçlamalara gerekçe olarak Arı'nın YouTube programında açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi. İddianamede Arı'nın Bir Gün TV'de katıldığı programda Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerin yanıltıcı bilgi niteliğinde olduğu öne sürüldü. Aynı zamanda sosyal medya hesabında yaptığı 3 ayrı paylaşımda suçlama konusu yapıldı. İddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde duruşma tarihinin de belirlenmesi bekleniyor. Aynı zamanda bir ODTÜ de geçtiğimiz hafta yaşanan bahar şenliği ile ilgili ırkçı söylemlere maruz kalan ve de bir festival sırasında gerçekleşen saldırılarla ve de saldırı iddialarıyla alakalı 4 öğrencinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Bu gece ve de geçtiğimiz gece gözaltına alınan öğrencilerle birlikte toplamda 10 kişi oluyor. Geçtiğimiz günlerde de 6 kişi gözaltına alınmıştı ve ikisi tutuklanmış, dördü de ifadeleri alındıktan sonra salınmıştı. Dünya haberlerine geçiyoruz. Önemli bir gündem. Trump 8,5 yıl sonra, aradan sonra Çin ziyaretine gidiyor. Xinhua'nın haberlerine göre Trump siyasi kurmayları ve Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle 3 günlük ziyareti için başkent Pekin'e ulaştı. 8,5 yıl aradan sonra ABD'yi temsilen Çin'i ziyaret ediyor Trump. Önceki başkan Joe Biden kendi döneminde gitmemişti Çin'e. ABD'den bu ülkeye lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk döneminde, yani 2017'de yapılmıştı. Ziyarette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jameson Greer, Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller Trump'a eşlik ediyor. Aynı zamanda aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın da olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti de bu Çin ziyaretine Trump'la birlikte geldi. Normalde 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilmişti bu ziyaretin, fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette Orta Doğu'daki savaşın da önemli bir gündem maddesi olacağı görülüyor. Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari sorunlar ziyarette ele alınacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler Trump'ın ikinci iktidar döneminde geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir Washington yönetiminin tarifi atışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta da Çin'in küresel tedariğin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti. İki ülke heyetleri karşılıklı tarife, vergi artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmek için geçen yıl Mayıs'ta farklı şehirlerde farklı arabulucularla müzakereler yürütmüştü. Beşinci tur müzakerelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne dair geçici mutabakat çerçevesi üzerinden uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu taraflar. Bu süreçte ziyarette de bunların tekrardan masaya yatırılması ve de konuşulması bekleniyor. Pentagon'un bir bildirimi, ABD Savunma Bakanlığı Mali İşler Müsteşarı Jules Hurst, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın maliyetinin şu ana kadar yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın Nisan ayının sonunda açıklanan tahminlere göre 4 milyar dolarlık bir artışa tekabül ettiğini belirtti. Hurst bu açıklamayı Salı günü Pentagon'un 2027 mali yılı için standart bütçe talebini görüşmek üzere Temsilciler Meclisi Savunma Bütçe Alt Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda yaptı. Oturuma Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane de katıldı. Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından ABD'nin İsrail'e katılarak İran'a karşı askeri operasyonlara başlamasından bu yana olan bütçeden bir savaşın Pentagon bütçesine etkisinin ne olduğunu sorulduğunda Hurst bu cevabı veriyor. Yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını söylüyor. Hegseth aynı zamanda ABD'nin gerekirse daha da tırmanma planlarının yanı sıra askeri varlıklarının geri çekilmesi ve yeniden konumlandırılmasına yönelik planları olduğunu belirterek Washington'ın bölgedeki askeri varlığını sürdürme veya azaltma seçeneklerine de atıfta bulundu. Bir belirsizlik bulutu hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Katar Tahran'ın ve de Washington'ın arasındaki arabuluculuğu için tekrardan dahil oldu son teklif sunulması üzerine. Pazartesi günü yayınlanan bu haberlere göre Tahran'ın son teklifini iyileştirmek ve müzakereleri sürdürmek amacıyla İran ile ABD arasındaki arabuluculuk çabalarını yoğunlaştırıyor tekrardan. Yediot Ahronot'un aktardığı bir İsrailli kaynağa göre İran'ın 14 maddelik bir teklif sunmasının ardından Katarlı arabulucular sürece yoğun bir şekilde tekrardan dahil oldu. Washington'ın bu teklifi yetersiz bulduğu, Tahran'ın yapmış olduğu teklifi yetersiz bulduğu bildiriliyor. Habere göre İsrail, ABD'nin İran'la yürüttüğü görüşmelerin İran'ın balistik füze programı veya müttefik bölgesel gruplara değinmeden esas olarak nükleer dosya ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden açılmasına odaklanmasından da endişe duyduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki temel sonuç peşinde olduğu belirtildi yine haberde. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum bulundurmasını sona erdirecek bir nükleer anlaşmanın sağlanması. Aynı zamanda İsrailli yetkililerin İran hükümetini zayıflatmak amacıyla İran'ın enerji ve altyapı tesislerine yönelik yeni saldırılar yapılmasını zorladıkları ve bu durumun İsrail ile ABD'nin yaklaşımları arasında artan farklılıklar ortaya çıkardığını belirtti. Yine bu İsrailli kaynağa göre Washington iki seçeneği değerlendiriyor. Daha geniş çaplı bir tırmanıştan kaçınmak için sınırlı bir askeri operasyon başlatmak ya da Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve tüm ihtilaflı konuları çözmeden müzakerelerin devam etmesine izin verecek geçici bir anlaşma peşinde koşmak. Raporda ayrıca İsrailli yetkililerin Trump'ın artan akaryakıt fiyatları ve körfez ülkelerini etkileyecek daha fazla ekonomik zarar gibi ABD'deki iç siyasi yansımalar konusunda endişeleri nedeniyle İran'la tam ölçekli bir çatışmaya yeniden girmeye isteksiz olduğuna inandıklarını belirtti. Son bir İran-ABD çatışma süreci The New York Times'ın aktardığı kaynaklara göre ABD istihbarat kurumları karar alıcılara İran'ın ülke genelinde yeraltı füze tesislerinin yaklaşık %90'ın kontrolünü yeniden ele geçirdiğini gizli bir şekilde bildirdi. Bu ayın başlarında yapılan gizli değerlendirmelerde Tahran'ın füze cephaneliğinin büyük bir kısmını korudu ve yetkililerin önemli mühimmatlarda ciddi bir kıtlık olarak nitelendirdiği durumun ortasında Washington için stratejik bir sorun oluşturduğunu belirtti. Değerlendirmelere göre İran stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na bakan 33 füze üssünden 30'una operasyonel erişimi yeniden sağladı. Raporlar Tahran'ın savaş öncesinde sahip olduğu mobil fırlatma platformlarının da yaklaşık %70'ini ve füze stokunun neredeyse %70'ini hala elinde bulundurduğunu da belirtti. Bu bulgular bir medya kuruluşuna göre İran ordusunun ciddi bir şekilde hasar gördüğünü ve artık önemli bir tehdit oluşturmadığını defalarca söyleyen ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in aylarca süren kamuoyuna yönelik güvence beyanlarını da çürütüyor. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksel Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere. But if we're to have a perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
9: Stop the first for my honey and I.
10: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.

0: du får inte gå.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'la ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın 3. dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. 13 Mayıs 2026 tarihli yayınımız Lisa Ekdal'le açıldığım Olig Sista isimli parçayı dinlettik sizlere. İsveçli şarkıcım Lisa Ekdal bir kere daha İstanbul'a geliyor. 2004 yılında aynı ismi taşıyan bir albümü de olmuştu Olig Sister. Bir demo kaydını duyalım istedik bu akşam. Onun çok sevilen sesi iş sanat sahnesinde yer almadan önce hep birlikte İskandinav cazının bu kıymetli sesine biz de kulak vermiş olduk yayınımızda. Bu akşam evet İşgölleri Salonu'nda sezon finali Lisa Ekdal'le yapılmakta. Sadece İskandinavya'da değil Avrupa'da da hatta sayılır bir etkisi var. Şarkıcının Türkiye'de de hakeza öyle. Biz de Lisa Ekdal seven Apaçık Radyo dinleyicileri için açılışta bu melodik kaydı sizlere sunmuş olduk. Haftanın tam ortasında duran yayın kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Açık Dergi'de kent takvimi zamanı şimdi. Gösteri sanatlarına bakacağız önce tiyatro severler için. Bugün ve yarın İstanbul'da olup bitenleri bir duyurmak istiyorum. Ardından Lisa Ekdal konserinin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da bir sezon finali yapıyor. Buna kısaca değinip elimize yeni ulaşan başkaca haberlere etkinlik duyurularına geçeceğiz. Pera Müzesi'nde suyun kıyısında sergi turları başlıyor. İş Bankası'nın İş Sanat'ın Resim Heykel Müzesi'nde konuşmalar var. Ranting Vakfı'nda anlatılan kimin hikayesi, Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde son gün antolojisi buluşması ve İstanbul Modern'de Kanada filmleri de dahil ve kısaca İstanbul Experimental Festivali'ne de uğrayarak bu akşamın kent takvimini aktaracağız sizlere saat 7'ye kadar geçecek süre içerisinde. 7'den sonra ise Açık Dergi'de iki konuğum olacak benim. Geçtiğimiz günlerde Terakki Vakfı'na bağlı sanat galerisinde kapılarını açan Form Zanaat Aktivizm sergisinden bahsetmiştik. Sanatçı Bilal Yılmaz, Nazlı Pektaş küratörlüğünde galeride işlerini bir ay boyunca gösterecek. Biz de bu vesileyle Form Zanaat ve Aktivizm başlığıyla bir eğitim kurumu içerisinde sanat işleri göstermeye dair bir söyleşi kaydettik. Serginin hem küratörü hem de sanatçısı saat 7 itibariyle Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de konuklarımız olacak. Ardından bu akşamın tek köşesi Tezahür yayında Gülindir Tekin'in bu yayın döneminde haftalık periyotta hazırlayıp sunduğu kuşağımızda Eskişehir'e uzanıyoruz. Bu hafta başında duyurmuştum. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Festivali düzenleniyor bu hafta. Bu yıl 17.si düzenlenecek etkinliği detaylı bir şekilde Şafak Özen Gülinde de Tekin'e anlatacak. Kapanış kuşağımızda kaçırmamanızı tavsiye edelim ve vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Bakalım kültür ve sanat çevresinde bugün yarın neler olacak.
2: Açık Dergi.
1: Tiyatro sahnesinden manzaraya bakalım. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün Yıkıntılar Arasında gösterisi 28 Nisan Salı akşamı Kuzey Kampüs'te yer alan Garanti Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkmıştı. Bu hafta iki temsili vardı oyunun, pazartesi duyurmuştuk. Şimdi temsil zamanındayız. Bugün yani çarşamba ve cuma akşamı yine Garanti Kültür Merkezi'ndeki Ayhan Şahenk salonunda izleyicili buluşacak Yıkıntılar Arasında. Evet, kaybedilen mekanların, kesintiye uğratılan yaşamların ve bölünen hikayelerin izini süren bir gösteri olarak anlatılıyor. Cüneyt Yalas tarafından kaleme alınan bu metin. Evet, yıkıntıların arasından filizlenen seslerin birbirini bulması ve çoğalması temennisiyle sahnelenmekteymiş. Elimizdeki nottan bunu da öğreniyoruz. Bu akşam saat 8.30'da gösterilecek, sahnede olacak daha doğrusu. Yıkıntılar Arasında Vartavar, Budak, Muhabbet ve Azadi isimli 4 epizottan 4 öyküden oluşuyor bu arada oyun. Bu akşam eğer yolda değilseniz muhtemelen kaçırırsınız ama cuma akşamı da muhakkak görebilirsiniz bu oyunu. Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahin Salonu'nda 3. temsilim, başka bir temsil de duyurulmadı bu arada. O yüzden Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün bu etkinliğine göz atmak istiyorsanız Cuma'yı ajandanıza yazmanızı tavsiye ederim. Cihangir Atölye sahnesi de bugün Alan Kadıköy'de. Filler ve Karıncalar oyunu da bir kere daha zikretmek istiyorum. Evet, Arzu Gamze Kılınç bu Yaşar Kemal uyarlaması dan ödül de döndü diyebiliriz. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en son yılın en başarılı yönetmeni seçildi. Oyun Direktör Arası Ödülleri'nde Küçük Salon Prodüksiyon dalında, Ekin Yazın Dostlar Ödülleri'nde ise seyirci ödülü dalında taltif edilmiş bir prodüksiyon. Apaçık Radyo'da Kulis Sesleri kuşağında oyun ekibiyle konuşmuştuk. Cihangir Atölye sahnesinde kapalı gişe oynadılar bu Yaşar Kemal uyarlamasının ekip. Şimdi Alan Kadıköy'e taşınıyorlar. Orada da biletler tükenmiş. Ne mutlu. Evet, Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca ki Açık Radyo'da zamanında tefrika halinde seslendirmiştik, hatırlayacaksınız. Evet, buradan hareketle Arzu Gamze Kılınç'ın sahneye uyarladığı Filler ve Karıncalar kapalı gişe sahnelerini sürdürüyor. Cihangir Atölye sahnesinin sosyal medya hesabında yeni temsiller duyurulacaktır. Henüz Alan Kadıköy temsiliyle yetinilmiş vaziyette ama oyun epey ilgi görüyorken umuyorum Cihangir'de Mayıs ayı bitmeden başka temsillerde olur. Buradan Dastas sahneye geçeceğiz. Dastas sahnede Sersem Kuca'nın Kurnaz Karısı birkaç ay önce ilk defa izleyiciyle buluşmuştu. Bir Haldun Taner klasiği aslında. Bu sezona özel 10 temsille yeniden seyircisiyle buluşan bir Haldun Taner metni bu üstelik. Kadir Çevik'in rejisi ve Birol Tezcan'ın dramatürjisiyle oyun bu akşam saat 8.30'da sahneleniyor. Önümüzdeki cumartesi günü de Dastas'ta yine aynı saatte bir başka temsil var. Sonra Haziran'a kalıyor. Yani ayda 2 temsil gibi. Evet, Molière'in George Dandenin Bursa'ya gitmek zorunda kalan Thomas Fasulyecian kompanyası tarafından prova ediliyor. Ardından sahne tiyatromuzun öncü isimlerinden Ahmet Vefik Paşa'nın uyarladığı versiyona dönüşüyor ve işin rengi değişiyor. Orta oyunu Tuluat ve Doğaçlama'nın yan yana geldiği bir temsil bu. Bir Haldun Taner klasiğinin yeniden yorumu diyebiliriz. İki perde ve 110 dakika olarak bu sezon 10 temsile kısıtlı bir şekilde yeniden sahne buluyor gösteri. Sersem Kuca'nın Kurnaz Karısı bugün ve kaçırıyorsanız da cumartesi günü Dastas'ta izleyicisini beklemekte. Şimdi yarın için önerilere geçelim. Kumaracı 50 ekibim Kadıköy'de Gaybubet Şehrisi'nin oyunlarını sahneye taşıyorlar. Baba sahnede, tek perde ve 60 dakikalık bu gösterim. Evet, Burçak Çöllü'nün yazdığı, Sanem Öge'nin sahneye koyduğu oyunda Ceyda Akel, Gülhan Kadim ve Özlem Türkat rol almakta. Türkiye tarihinin 3 farklı travmatik döneminden 3 farklı kadının hikayesini anlatmakta Gaybubet Şehri. Biz nasıl oldu da bu kadar yalnız kaldık? Biz bunca komşuyla, bunca ahbapla, bunca ömürlük memleketimizde nasıl oldu da bu kadar yalnızız? Bu sorun oyunun sloganına dönüşmüş vaziyette. Baba sahnede dediğim gibi Kumbaracı 50 Gaybubet Şehri'ni yarın akşam saat 8.30'da sahneleyecek. Bu sezonun yeni temsillerinden biri bu Kumbaracı 50 için. Henüz ileriki tarihler için de temsil önerilmemiş. Dolayısıyla bir biçimde aklınızda yer alıyorsa Gaybubet'i izlemek yarın Kadıköy'de bulunmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra Öktem Aykut'ta aynı yer etkinlikleri de sürüyor. Hadi Beyoğlu'na geri dönelim. En iyi ikinci oyunu, isimli oyunu burada görmekteyiz. Barney Norris'in metniydi bu. Semih Değirmenci Türkçe'ye kazandırmış ve sahneye koyuyor. Kürşat Demir çok beğeniliyor. Tek kişilik performansta onu izlemek mümkün yarın akşam 8.30'da. Evet, normalde bir galeri olarak faaliyetlerini takip ettiğimiz Öktem Aykut'un performansta yer açtığı aynı yer serisi kapsamında saat 8.30'da izlenebilecek en iyi ikinci. Kadir'in kıl payı kaçan fırsatları ve hayatın dolambaçlı yollarını anlatan bir dokunaklı komedi olarak anlatılıyor. Öktem Aykut'ta yarınki temsili kaçırmanız halinde 20 Mayıs tarihinde Kadıköy Boğa sahnede görmek mümkün en iyi ikinci isimli bu göstereyim. Tek perde ve 75 dakikalık bir tek kişilik performansı olduğunu belirtmeliyim bunun da. Şimdi tiyatro sahnesinden bu kadar olsun bu akşamlık. Çok da süremiz yok. Yarın akşam Borusan İstanbul Flamini Orkestrası sezon finali yapıyor, bir onu hatırlatalım. 14 Mayıs Perşembe akşamı Carlo Tenan yönetiminde yine sahne alacak orkestra. Değerli konuk şef ve solistlerim müzikseverlerle buluşturdu sezon boyunca ve yarın da son konserini veriyor. Finalde Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinin seslendirileceğini görmekteyim. Burada Avrupa sahnesinden önemli bir ses, soprano Enkelada Kamani'nin ismini anmak lazım. Yanı sıra ödüllü mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve Scala Akademisi'nden bas solist Li Huan Hong'un 9. senfonide Borusan İstanbul Flamini Orkestrası'na eşlik edeceğini görmekteyiz. Kolonel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Flamini Korosu'yla finali yapıyor bu arada ekip, onu da belirtelim. Evet, konser yarın akşam saat 8.30'da başlıyor. Bifo'nun bu sezon boyunca sahnesi olan Lütfi Kırdar'da Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'da yarın akşam klasik müzik severlere hararetle önerimizdir. Enka Sanat'tan bir burs duyurumuz var. Klasik müzik alanında uluslararası ölçekte başarı hedefleyen genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdikleri Lale Tara Sanat Bursu'nun başvuruları yaklaşıyor. Bunun ilk duyurusu geldi. 2026-2027 başvuru dönemi 1 Haziran itibariyle başlayacakmış. Yalnızca bir eğitim desteği olmalarının ötesinde genç müzisyenlerin uluslararası sanat ekosistemine entegre olmalarını da hedefleyen bütüncül bir gelişim alanı olarak tanımlanıyor Lale Tara Sanat Bursu. Çok kıymetli isimler var bu arada seçici kurulda: Bülent Evcil, Fazıl Say, Gökhan Aybulus, Gül Mimaroğlu ve Dilba Tokay'ın da isimlerini eksik etmeyelim. Evet, enkasanat.org adresinde detaylı bilgi zaten bulunabilir ama Lale Tara Sanat Bursu'na başvuru tarihi yaklaşıyor. İlgilileri Açık Dergi'den duyurmuş olalım.
2: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Kent Akibini dinliyorsunuz. Pera Müzesi'ne bir uğrayacağız. Suyun Kıyısında sergisinden daha önce de söz etmiştik. Halil Paşa'mın yaşamı ve sanatını gözler önüne seren bir koleksiyon sergisi. Bu kapsamda turlar başlıyor yarın. Serginin küratörü Doktor Özlem İnay Erten rehberliğinde Halil Paşa'nın yaşamına ve sanatına bakılacak. Etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek, onu da özellikle belirtelim. Evet, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte resim sanatının dönüşümünde önemli bir rol oynayan Halil Paşa, asker kökenli bir ressam, izlenimci duyarlı bir araya getiriyor. Akademik disiplinde notlardan olduğu gibi aktarıyorum ama esas açık hava resim geleneğinin Türkiye'deki öncülerinden biri. Buradan da zaten serginin başlığı önümüze çıkıyor. Suyun Kıyısında başlığım. İstanbul'un boğazlarından Paris salon sergilerine, Kahire'nin ışığına uzanan üretim yolculuğunu izlemek mümkün önümüzdeki birkaç ay boyunca da, ki hararetle tavsiye ederiz. Ve işte rehberli turlar da başlıyor. Yarın bu turlardan ilkinin gerçekleştiğini resim severleri Açık Dergi'de duyurmuş olalım saat 6.30'da 14 Mayıs Perşembe akşamı. Bu arada İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde de yarın iki buluşma var. Buradan oraya geçelim. Evet, bu alanda sanat tarihi, edebiyat, kent kültürü ve arkeoloji gibi geniş yelpazede seminerler ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Mayıs ayında Uluslararası Müzeler Haftası'na özel olarak hazırlanmış bir dizi seminerden ikisi yarın arda arda gerçekleşecek. Resim Heykel Müzesi'nde İstiklal Caddesi'nde ücretsiz olarak Edebiyat Rotası başlığı altında Seray Şahiner, Buket Uzuner'le birlikte Turgenev'in Babalar ve Oğullar isimli eserini inceleyecek. Etkinlik saat 2.30'da başlıyor. Hemen ardından akşam doğru ilerlersek de İstanbul Hafızası buluşmalarından bir diğerini görüyoruz. Gazeteci Bahar Çuvadar moderatörlüğünde bir müddettir gerçekleşiyor bu etkinlikler. İstanbul'da yaşayan, üreten ve çalışmalarıyla ilham veren sanatçıları ağırlıyor Bahar Çuvadar. Burada bu sefer popüler oyuncu Hazal Tüyasa'nın Bahar Çuvadar'a eşlik edeceğini görüyorum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın İş Kültür Okur buluşmaları da sürüyor. Buradan Nişantaşı'na geçelim. İş Mekan'da Yarın akşam Eksik Tohum kitabının çevirmeni Başak Güntekin'in Gamze Varım'la yan yana geleceğini görüyoruz. İngiliz romancı ve eleştirmen Anthony Burgess'in kurguladığı aşırı nüfus artışı sebebiyle kaosa sürüklenen geleceğin dünyasında yaratıcı ve düşündürücü bir yolculuk anlatan metin masaya yatırılacak. Evet, Burgess'in Eksik Tohum, Otomatik Portakal, Mozart ve Deus'lar, Bir Elin Sesi Var ve Doktor Hastalandı isimli eserlerini de Türkçe'ye kazandıran bir kurum olarak İş Kültür Ekibi, iş okur buluşmaları kapsamında yarın bir Burgess akşamı gerçekleştirecek. 19.00'da başlıyor bu buluşmada. Nişantaşı'na çıktık. Hranting Vakfı'nda olanları da unutmayalım. Yarın akşamüstü Hranting Vakfı'nın Anaratı Hıtyun binasındaki mekanında Anlatılan Kimin Hikayesi, Yerli Dizilerde Azınlık Temsilleri başlıklı bir konuşma var. Herkesin katılımına açık ama kayıt gerekiyor. Saat 4'te başlıyor buluşma ve 6'ya kadar süreceğini görüyoruz. Doktor Feyza Akınerdem bu başlıkla konuşulacak. Anlatılan hikayeler kime ait sorusundan hareketle yerli dizilerde azınlık temsilcilerini de ele alacak tabii ki. Bu buluşma Ranting Vakfı'nda gerçekleşiyor zaten. Gündelik hayatın içinde yerleşik bir eğlence olmanın ötesinde kimliklerin, aidiyetlerin ve toplumsal sınırların yeniden kurulduğu güçlü bir temsil alanı olarak yerli dizilere bakılacakmış konuşmadan. Evet, Hatırla Sevgili'den Kulübem, Asi'den Taşacak Bu Denize uzanan örnekler aracılığıyla norm dışı kimliklerin nasıl temsil edildiği ve popüler anlatılar içine nasıl yerleştirilmekte olduğunda irdelince konuşma Türkçe olacak ama simültene çeviri de olmayacakmış, onu da belirtelim. Evet, öğleden sonra 4'te başlıyor ve 6'ya kadar Paparoncalli sokak üstündeki Ranting Vakfı mekanında herkesin katılımına açık. Bir başka buluşma, konuşma Moda'da Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'ndeydi. Doğan Kitap etiketiyle yakın zamanda yayınlanan Son Gün isimli antolojinin yazarları bir araya geliyor. Evet, Son Gün, dünyanın sonundan bir ilişkinin sonuna, tiyatro sahnesinde seyircileri son kez selamlayan bir tiyatrocudan altın günlerinin sonuncusuna gelmiş bir grup hev anlamına kadar çok farklı hikayeleri bir araya getiriyordu. Evet, bu işte metnin yazarları, derlemenin yazarları daha doğrusu yarın Moda'da buluşacaklar. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde ilgilere duyurmuş, aktarmış olalım. Şimdi sinema çevresinde olup bitenleri hatırlama zamanı. İstanbul Modern Sinema'da Kanadalı İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle Kanada sinemasının farklı dönemlerinden öne çıkan 10 filmin bir araya geldiği bir seçki geçen hafta başlamıştı. Top 10 Kanada ismini taşıyordu bu buluşmalar. İkinci haftasındayız. 14-17 Mayıs tarihleri arasında Cuma hariç pek çok Kanada yapıtı görülebilecek. Evet, son dönem Kanada sinemasında öne çıkan Tracy Dearn'ın 2020 tarihli Beans isimli filminden 1970'li yıllara da uzanıyor bu seçki. Donald Shabib'in Kanada İngilizce sinemasının önce yapımlarından kabul edilen Going Down the Road'un Yola Düşmek başlığıyla Beyaz Perde'de İstanbul Modern Sinema'da izlenebiliyor. Bunun yanı sıra evet, bir Atom Egoyan filmini de anmak lazım. Çok beğenilen bir Egoyan filmi. 1997 tarihli The Sweet Hereafter, başka bir dünya başlığıyla modern seçkisinde yer alırken Deniz Arkan'da 1989 tarihli Montreal'li İsa'sı, Jean-Claude Lozon'un Leolos'u ve Sarah Paulin'in 2012 tarihli Stories We Tell isimli yapıtı ki Venedik'te gösterdikten sonra uluslararası çapta da çok konuşulmuştu. Stories We Tell yeniden Beyaz Perde'de izlenebilecek Kanada yapıtları olacak. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri sinema severleri özellikle tavsiye ediyoruz tabii ki bu buluşmayı. Bu arada İstanbul Eksperimental etkinliği de başladığım İMÇ'de bir özel sergilemenin haberini geçtiğimiz günlerde sizlere ulaştırmıştık. Harun Faroçki'nin yapıtları İMÇ'de bulunan İmalathane proje alanında 12-23 Mayıs tarihlerinde gösterilecek. Bu da müthiş bir haber aslında. Çok da mümkün değil Faruşken'in yapıtlarını böyle ard arda görmek çünkü. Evet, ve önümüzdeki günlerde de festivalin gösterimleri başlayacak. Beyoğlu ağırlıklı olmak üzere. Evet, Salt'ın iki mekanında kullanılacak hatta açık hava mekanları. Bu akşam da bu arada hatta bir ön etkinlik söz konusu. İlhan Mimaroğlu'nun 100 yaşını kutlayan İlhan ve Güngör Mimaroğlu'nun kaset arşivinden oluşan bir özel performansa grup ses imza atıyor. Biz de heyecanla bunu almıştık zaten. Bu akşam da 7.30'da bu özel ana eşlik edenleriniz elbet olacaktır diye düşünüyorum. Evet, böyle İstanbul Kültür Sanat Çevresi'nden notlarımız. Bir yandan Cannes Film Festivali'nin açılış töreni dün akşam oldu. Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook çok kuvvetli bir açılış konuşması yaptı. Siyasetle sanat arasındaki bağın o kadar da ayrıştırıcı bir bağ olmadığını, birbirinden ayrı düşünemeyeceğini sanat ve siyasetin belirtti ve doğrudan Filistin soykırımına ilişkin uluslararası kamuoyunda kendi pozisyonunu da belirledi. Soykırım operasyonuna karşı pozisyonunu, böylelikle de aslında Berlinale, Berlin Film Festivali'ne de bir karşı açıyla konuşmuş oldum. Park Chan-wook. Evet, bunun yanı sıra Demi Moore tabii ki çok konuşuluyor haliyle. Chloe Zhao, Ruth Negal, Laura Wendell, Isaac de Bancole ve Diego Cespedes de birlikte. Çünkü o da Park Chan-wook yönetimindeki jüride yer almakta. Evet, Peter Jackson'a Altın Palmiye Onur Ödülü takdim edildi. The Lord of the Rings'in yönetmeni. Evet, bakarız daha sonra notlara. 22 film en iyi film için, Altın Palmiye için yarışacak ama bunun dışında çok başkaca özellikleri de var. Filistin sinemasına özel bir yer açtığını geçtiğimiz günlerde Açık Dergi'de de kısaca söylemiştik sizlere. Takip edeceğiz. Bu akşamlık süremizi sonlandırdık. Biraz soğukkanalım. Zira saat 7 itibariyle konuklarımızla bir söyleşimiz olacak. Bilal Yılmaz ve Nazlı Pektaş'la form sanat aktivizm üzerine konuşacağız birazdan. Bunu yapmadan da haftanın albümüne kısaca da olsa bir uğrayalım istiyorum. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de Broken Social Scene dinleme zamanı. 2009 yıl sonra yayınladığım Remember the Humans albümüm bu hafta kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Şimdi size oradan dinleteceğimiz parça Paying for Your Love ismini taşıyor.

0: Açık Dergi.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Açık Radyo.
1: Hop Açık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Hop Açık
1: Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Form Zanaat Aktivizm sergisi vesilesiyle Bilal Yılmaz ve Nazlı Bektaş da stüdyoda buluştuk. Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde 7 Mayıs'ta açılan sergi 7 Haziran'a kadar gezilebilecek. Kent Akgün'de de haberini iletmiştik sizlerin. Şimdi stüdyoda bir araya gelip üzerine konuşma zamanı. Hoş geldiniz ikiniz de.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk, merhaba.
2: Evet, Nazlı Bektaş küratörlüğünde bir Bilal Yılmaz sergisi. Serginin detaylarına gireceğiz. Bilal'in yıllardır ürettiklerinin aslında, ben baştan böyle söyleyeyim, sonra sen beni düzeltirsin Bilal, özeti denebilir. Boşluklu bir özet tabii ki şüphesiz. Evet, ve Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nin bulunduğu ekosisteme de tabii ki diyalog halinde bir sergi olarak konumlandırılmış Nazlı tarafından. Evet, Form Zanaat Aktivizm. Terakki Vakfı ile başlayalım. Geçen ay mıydı acaba? Nisan mıydı Selçuk Artut sergisi?
4: Nisan'da açtık, evet.
2: Açılmıştı, evet. Biraz galerinin tarihinden bahsedelim. Bir boşluk var arada ama tekrardan faaliyete geçti. Şimdi neleri hedefliyor filan. Sizin sorumluluğunuz da ilerliyor çünkü bir ölçüde. Biraz buralara bakalım.
4: Teşekkürler bu soruyu sorduğun için ayrıca. Evet, Terakki Vakfı Sanat Galerisi 2000 yılında açılmış. Pandemiyle beraber senin az önce söylediğin boşlukla... Evet. Faaliyetini ara vermiş bir sanat galerisi. Biz Aralık ayında çalışmaya başladık. Bu sezonda 3 sergi hedeflemiştik. İlk sergiyi Selçuk Artut'la yaptık. Senin dediğin gibi akışkan geometri, otonomi akışkan geometri başlığındaydı. Sonra da Bilal'le devam ettik sergimize. 3. sergi ise 16 Haziran'da açılacak. Vakfın sahip olduğu sanat koleksiyonundan bir seçki yapıyorum. Bu seçkinin içinde hayatta olmayan, işte Şevket Dağ'dan başlayıp Komet'e kadar devam eden ve biraz daha sonrasını kapsayan bir resim sergisi koleksiyonu olacak. Neden Selçuk'la başladık, nasıl Bilal'le devam ettik diye devam edecek olursam, biraz Terakki'nin aslında nasıl bir galeri olduğunu anlatmak lazım. Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Terakki Vakfı okullarının Levent yerleşkesinde anaokulundan liseye kadar uzanan bir skalada eğitim veren çok köklü bir okul, evet, galerisi. Tabii, tabii. 150 yıllık bir kurum Terakki. Aslında Selanik'te kurulmuş bir okul. Evet. Ve okulun tarihine baktığımızda eğitim ve öğretimle beraber sanat hep var. Tiyatro festivalleri oldukça kıymetli bu alanda yaptıkları çalışmalar. Keza bir festival sebebiyle pek çok duayen tiyatrocunun büstünü, pek çok heykeltıraşa yaptırdıklarını biliyoruz. Hala hazırda okulun bahçesinde sergilenmekte ve 700'ün üzerinde resim ve heykelden oluşan bir sanat koleksiyonu var. Beni davet ettiklerinde bu 3 sergilik anlaşmamız için masaya oturduğumuzda, bizim hedef kitlemiz de müşterimiz de hem anaokul öğrencileri hem lise öğrencileri ve dolayısıyla buraya gelip giden veliler dediler ve biz biraz kaldığımız yerin farkındayız, boşluğun da farkındayız. Yeniden sizin danışmanlığınızda yeni sergiler yapmak istiyoruz ve biraz teknolojiye ve yeniye yakın olmak istiyoruz. Ben de kendisinin teknolojik sanat dediği Selçuk Artut'un bu yeni nesil medya ya da işte bilgisayar, yapay zeka adına her ne dersek diyelim. Bunu geometriyle ilişkisini işlerinde sürekli taşıyan Selçuk Artut'u davet ettim. Hemen akabinde de bu sefer sanat dediğimiz işin, üretimin zanaatkarlıkla olan yakınlığını tekrar masaya yatırmış. Evet. Tam tersi yönden ama çok güçlü bir şekilde okuma yapan sevgili Bilal Yılmaz'a davet götürdüm. O da hemen kabul etti. Ve aslında birbirini tamamlayan bir iki sergi oldu. Üçüncü paketi de belki bu yönde devam ettirebiliriz ama şu anda sezon sonu, okullar kapanıyor. Tabii. Oranın hedef kitlesi tatile çıkacağı için 30 yıllardan sonra yeniden koleksiyonla kapısını bir süreliğine kapatıp yeni sezona geçecek galeri ama Bilal Yılmaz'ın form Zanaat Aktivizm sergisi tam da aslında öğrencilerin çok dikkat çekeceği noktada. Zanaatkarlık nedir? Bu ne zaman sanat eseri olur? Kinetik sanat nedir? Kamusal alan nedir? aktivizmle ilişkisi ne? Önce derslerde öğreniyorlar, sonra sergi salonuna gelip eserlerle karşılaşıyorlar.
2: Derslerde öğreniyorlar, bunu da bir konuşuruz o zaman.
4: Elbette.
2: Ben Bilal'e döneceğim burada. Nasıl bir his olduğunu soracağım şunun. Yani çok uzun yıllardır aslında işte Biennallerdesin, Türkiye çapında büyük sergilerde, müzelerde gördük işlerini vesaire. Şimdi az evvel Nazlı'nın da söylediği gibi anaokulundan liseye bir skalada ağırlıklı olarak izleyicin olacak. Bu nasıl hissettirdi? Böyle bir her şeyi gözden mi geçirdin? Nelere yol açtı ya, sende yani?
0: Evet, öncelikle Nazlı'nın da ifade ettiği gibi ana izleyicisi çocuklar olan bir sergi.
2: Evet.
0: Yani bir kere şey, lise, anaokul ve lise ve ortaokul seviyesinde eğitim veren bir kurumun içinde bir galeri olması bir kere beni çok etkiledi.
2: Evet.
0: Çünkü ben sanatla çok genç yaşta tanıştım. Üniversite yıllarında tanıştım İstanbul'a gelmemle birlikte. Hı-hı. Manisa Soma'da bir kasabada okudum. Daha sonra Fen Lisesi, daha sonra mühendislik, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği. Hı-hı. Ve sonraki süreçte hasbelkader sanatçı oldum.
2: Hasbelkader. Tevazudur.
4: Büyük tevazu.
0: Ve o süreçte aslında hep şeyi gördüm. Yani bu teklif bana geldiğinde ben çok küçük yaşta sanatla tanışsaydım neler olabilirdi? Ufkum nasıl genişleyebilirdi? Ya da çok erken yaşta kendime nasıl bir yön verebilirdim? Hı-hı. Hayaline direkt kurmaya başladım. Hı-hı. Ve teklifi direkt kabul ettim. İşi tasarlarken, yani içerideki sergiyi tasarlarken hakikaten bir müze hassasiyetiyle, bir Biennal hassasiyetiyle tasarlandı her şey. Çünkü çocuk deyip es geçebileceğimiz, zaten çocuklar görecek, aman her şekilde etkilenirler diyeceğimiz bir kolayla hiç başvurmadık. O yüzden de çok takdir topladı sergi. Yani
2: evet.
0: Çocuklar için yapılan bir sergi bu kadar özenilir mi denilmesi?
2: Özenilmez mi? Tabii aslında tam tersi bir yandan da, değil mi?
0: Tam tersi özenilir ve biraz da şey, koleksiyoner, galeri, müze üçgeni dışına çıkabilmesi sanat ekosisteminin bu tür sergiler ve mekanlarla birlikte kamusal alanda da iş yapan bir sanatçı olarak tabii ki desteklediğim, sevdiğim bir hamle oldu.
2: Evet.
0: Bence üçüncü bir, yani bir diğer faktör de muhtemelen bilişim sistemleri mühendisliği okuduğum için her şeyi biraz daha sistematik anlama çabası ya da gayesi içindeyim. O noktada da sanatla içinde olduğumdan beri, bir sanat aktörü olduğumdan beri hep bu sanat ekosistemini düşünüyorum. O yüzden bu tür eğitim kurumları içinde böyle bir galerinin var olması ve sanatçılarla işbirliği halinde olması bence ekosistemi çok olumlu yönde büyüten ve geliştiren bir hamle.
2: Evet, evet, şüphesiz. Bu arada tabii galeri, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, dışarıdan da ziyarete açık, onu da söylemek lazım. Sadece öğrencilere mahsus değil yani bu sergi. Ama biz biraz daha o tarafta kalalım. Şimdi farklı yaş grupları, farklı, yani o grupların içinde farklı alımlama kapasiteleri, tam hani formasyon çağına da denk geliyor. Daha hani ileri seviye, belki hayata atılan çocukların da karşılaşmaların ilginç olabileceği işler var. Nasıl oluyor orada o moderasyon? Hocalar bu arada çok heyecanlıydı açılışta. Benim de görme şansım oldu, özellikle sanat hocaları. Çok böyle heyecanlı bekliyorlardı, merakla bekliyorlardı. Nasıl bir iletişim var oradaki o kadroyla? Buyurun, istersen Nazlı ile başlayalım, sonra Bilal'le devam edelim.
4: Az evvel de söylediğim gibi okulun bütün sınıflarına giren farklı yaş gruplarındaki görsel sanatlar öğretmenleri sergiyi daha önceden benim yazdığım metinle, gönderdiğimiz fotoğraflarla ve şu anda da sergiye gidince görebileceğiniz dijital katalogla zaten çalışıyorlar. Sanatçıyı da araştırıyorlar. Biliyorum ki internetten herkese işte gelecek sanatçı haber veriliyor ve o sanatçı hakkında çocuklar da araştırma yapıyorlar. Ama enteresan olan, bu bilgiyle geliyorlar. Fakat şöyle bir hocalarıyla beraber geziyorlar, bana ya da sanatçıya rastladıkları zaman da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Bizden farklı olarak, biz derken bizim bu kültür insanları,
2: profesyonelleri
4: diyelim. Evet. Bu alışkın olduğumuz sergi gezmenin dışında bir şey. Biz kavramla, başlıkla ve o serginin hangi duyguya ya da duruma işaret ettiğiyle meşgul olurken bu çocuklar biraz malzemede takılı kalıyorlar. Bugün Bilal'in sergisinden geliyoruz. Orada işte pirinç malzemeden dedi. Biz alışkın olarak pirinç diyoruz. Yediğimiz pirinç mi diye soruyor mesela bir tanesi. Geçtiğimiz Selçuk'un sergisinde bana geri bildirimde bulunmak istediler ve bütün videoları aslında karanlık bir odaya toplamam gerektiğini söylediler.
2: Küratöryel
4: bir dersti bu bana. Ben de sizi tarihe yazdım deyince parmaklar havada uçuştu. Beni de tarihe

0: Bir kere şey, okul kurumsal bir okul ve çok disiplinli bir okul. Ve bu disiplin ve kurum bilinci bayağı her alt kademeye kadar, tüm çalışanlarına kadar işlemiş. Ve şu yüzden söylüyorum, açılış günü sanat eğitimine okul kapsamında dahil olan herkes hemen hemen oradaydı. Yönetimin varlığıyla birlikte. Bir sanatçının işlerini arka planıyla, hikayesiyle anlattığı nadirdir. Çünkü o zamana denk gelebilmeniz lazım.
1: Doğru.
0: Müzelerde bile açılış yaptığında bu bir iki kere olur. Ve o okulda işleri anlatacak bir sonraki jenerasyona o eğitim filtresinden geçirip aktaracak olan hocaların sanatçıdan işlerini bizzat dinlemesi, hikayesiyle birlikte
1: Evet.
0: dinlemesi bence çok nitelikli ve çok değerli bir bilgi aktarım metoduydu da. Bu şekilde gönlüm rahattı çünkü hep şey kaygısıylayız, üreten, yaratıcı aktörler olarak biz ne kadar aktarabiliyoruz ya da ne zaman kaybolacak yarattığımız işler. Bu aktarım anlamında bence çok önemli bir boşluğu dolduruyordu. O gün de havamız yerindeydi ve uzun uzun işleri anlattık ve kimse de tabii biz anlatırken de şeye dikkat ediyoruz sürekli. Karşıdaki gözler küçülmeye, düşmeye başladığı zaman tamam, bizim de motivasyonumuz gidiyor. Anlatı yerine ulaşmıyor çünkü o gün bir saat boyunca neredeyse galeride tüm katılımcılarla birlikte işlerin üzerinden canlı canlı dolu dolu geçtik.
1: O katılımcılar o sırada hocalar ve yöneticiler miydi? Çocuklar da var mıydı, öğrenciler?
0: Çocuklar yoktu.
1: Yok.
0: Hocalar,
1: Hocalar.
0: yöneticiler ve davetlilerden oluşan bir
1: Meraklı bir kitleydi yani.
0: meraklı bir kitleydi de yani ben bu kadar meraklı kitleyi çoğu müzede de görmedim açıkçası. Yani birçok kurumda ve galeride açılış yaptım. Ama buradaki ilgi hakikaten had safhadaydı.
1: İlginç. Bunu nasıl yorumlarsınız? İkinize de soruyorum.
2: O
0: Bence eğitim,
2: platform
0: yani bir
2: olması.
0: eğitim platformunun içinde sanat söz konusu olduğunda ona da bir eğitim çerçevesiyle bakıyorlardı.
2: Evet.
0: Ve bu bizim bence üretme ve aktarma pratiğimize daha yakın bir bakış açısı. Çünkü günün sonunda evine o işi alıp götürecek bir koleksiyoner algısı yoktu orada.
1: Tabii.
0: Bu
1: Daha
0: karakter ne
1: öğrenmeye
0: yapıyor?
1: yönelik, evet.
0: Nereden besleniyor? Neden bunları üretiyor? Ve bu çıktılar neden yaratıcı?
1: Bunlar senin aslında sanatının da soruları değil mi
2: Evet.
1: bir yandan? Bu da çok ilginç bir eşleşme bence. Konuşuruz
0: Kesinlikle daha
1: detaylı.
0: çok konuşmamız, sormamız gereken sorular aslında bizim ekosistemde.
2: Tam da o noktada bir şey söylemek istiyorum. Bu çocuklara sanatın nasıl yapıldığına dair bir öğrenme süreci ya bu iki sergi şimdilik gördüğümüz işte dijital ya da Selçuk'un deyimiyle teknoloji. Burada Bilal'in üretimine zanaatle sanatın çakıştığı yer ve onun yani hem zihnin analitik yapısı hem de o formun doğası bir yerde çakışıyor ve bu öğrenme iyi masaya yatırıyoruz. İşte Bilal de böyle başladı aslında. Bilal bir mühendisti
1: Evet.
2: ve bir şekilde sanatı öğrenmeye başladığı noktada tam belki de o çocukça merak eşliğinde ilerledi ve profesyonel dünya
1: Hasbelkader dediğin.
2: hasbelkader dediği profesyonel dünyada hem sanat yazarları hem sanatçılar olarak belki ıskaladığımız yerlerde bu disiplin dışı dediğimiz kişilerin sanata yaklaşımı tam böyle bir çocuk öğrenmesi meselesiyle başladığı için buraya da tam cuk oturmuş oldu diyebilirim, böyle radyo tabiri olmadı ama
1: Yok.
2: bir klikleşme
1: Ne demek?
2: yaşandı.
1: Ne yok yok.
2: Ben
1: Bizim
2: başka
1: radyo açık bu tabirleri,
2: aynen
1: biliyorsun, işler değil.
2: apaçık.
1: Evet.
2: Ben şeyde de heyecanlanıyorum. Okulun heykel atölyesi var, seramik atölyesi var. Animasyon atölyesi var. Pek çok sanat alanında üretim platformu var. Hocalar da çok donanımlı ve onlar da öğrenmeye açık. Buradaki o zaten genlere kodlanmış bu yapı sergiyle beraber taçlandı. Dolayısıyla vakfın tekrar yeniden hayata geçirmesi de tam bu haritadan geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden sevinçli şaşkınlıklar yaşıyoruz.
1: Evet, çok güzel. Bir yandan da serginin kat ettiği kavramsal hatta düşünürsek form, zanaat ve aktivizmin. Yani belgelemeyle, hafızayla derdi çok aşikar zaten. Bilal'in ürettiği
2: Evet.
1: işlerin o manada da aslında söylediğiniz eğilimle de örtüştüğünü düşünüyorum.
2: Benim epey zamandır şöyle bir, hatta bununla ilgili bir makaleye başladım durdum. Yani benim için şu anda çağdaş sanat imge yorgunu. İmge yorgunluğu üzerine düşünüyorum epey zamandır. Burada düşünün

0: imgeye bu kadar yorgunluk atfedince üretime bakmak zorundasınız. Nerede ne üretiliyor,
1: Süreçlere değil mi?
0: sürece bakmak zorundasınız. Bu noktada küratör olarak da hani vakıf ve eğitimi bir kenara bırakırsanız, küratör olarak da hem Selçuk'la hem Bilal'le çalışmam benim için bu üzerinde durduğum meseleyi daha iyi öğrenmeme sebep oldu. O yüzden form, zanaat ve sonra Bilal'in pratiğinde sokakta, kamusal alanda yaptıkları, işçiye bakması, işte hak hukuka bakması ve onu da sokakta olan bitenden o aktivist ruhuyla belgelemesi, fotoğraflaması tam da benim bu süreçte dolaştığım yerlerle çakıştı. Hani bu sergiden kendime bir öğrenme payı çıkarabileceksem ben de bu üzerinde çalıştığım kavram için bana çok iyi bir zemin oluşturdu diyebilirim. Çünkü ele aldığı form aslında bambaşka bir alanda işte o paneller bir üretim bandında kullanılmış malzemeler. Fakat o mühendislik içgüdüsüyle onu bir sanat nesnesine dönüştürdüğünde ki bunu yan köşede bir kamusal alan heykeli olarak gördük. Ama şimdi çok yakınız. Bu bir hem oyun hem de o imgenin dönüşümü, emeğin dönüşümü. Sergiye girmeden önce emeğin rengi kirdir diyen bir eski bir işinden bir fotoğraf. Bunlar birbirine sergiyi gezdikçe çok sıkı temas ediyor.
1: Evet, imgenin arkasına bakmak iyice yani.
0: Gibi, evet.
1: Bilal.
2: Ya, sergiyi biraz daha açayım isterseniz. Ne yapmaya çalıştın çocuklara
1: Lütfen çok.
2: sergiyle dersek. İlk baş Nazlı'dan teklif geldiğinde kurduğum bir senaryo vardı. Sonra o Nazlı'nın müdahaleleri dahiliyetiyle birlikte o kurgu gittikçe genişledi. Ama fikir şuydu, çocuklar muhtemelen birçok mesleğin nasıl yapıldığına dair bir fikirleri var. Ve buna dair bir eğitimde ya da gündelik hayatta öğreniyorlar. Ya da ailelerinden. Ama bir sanatçı, hele disiplinler arası çalışan bir sanatçı, farklı disiplinlerden beslenerek iş üreten bir sanatçı nasıl çalışır, nasıl düşünür, ne biriktirir ve bu biriktirdiği şeyler zamanla bir işe nasıl dönüşür? Görsel sanatların hikaye anlatma yetisi ya da nerede duruyor görsel sanatlar bize ne anlatıyor? Bu gibi temel kavramları biraz daha aktarabilen bir mekan olsun galeri içeriği ve galeri kurgusu. Ve bu fikir etrafında farklı dönemlerde farklı disiplinlerden beslenerek yaptığım işlerde mini bir retrospektif havasında mekan kurulsun. Ve böylelikle farklı dönemlerde farklı disiplinlerle neler yaptığımı örnekleriyle ve bir arka planı ile birlikte aktarabilelim bir sergide. Ana fikir buydu. Mekan kurgusuna gelirsek iki odadan oluşuyor galeri mekanı. Aydınlık ve karanlık oda diye ikiye ayırdık.
1: Evet.
2: İlk girdiğimiz beyaz odada daha çok kamusal alanda yaptım. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığım işlerin anısını taşıyan duvarda fotoğrafik dokümantasyonlar var. Üç tane yerleştirmeme ait. Onun dışında içeride bir yerde büyük ekran bir televizyonumuz var. Orada da yaklaşık 12 tane video oynuyor. Bu 12 videoda yine farklı dönemlerde yaptığım işlerin video dokümantasyonu. İki odayı ayıran kemerin altında ise çok yakın zamanda yayınladığımız Craftnet platformu bir iPad üzerinden görülebiliyor. Bu dijital bir platform şehirlerin zanaat haritasını çıkartan, zanaat üzerine düşünen yaratıcı ağlar ve topluluklar kurmayı hedefleyen, benim 2012'den beri yaptığım zanaat araştırmalarının en son meyvelerinden biri olan ve artık benden de çıkıp daha kolektif bir hamleye, harekete doğru
1: Evren.
2: evrilen bir proje. Bu Art for Social Change yani toplumsal değişim için sanat başlığı altında incelenen bir proje. Türkiye'de çok örnekleri yok.
1: Artı utili konuşmuyoruz şu anda değil mi?
2: Artı utili
1: Onun da
2: konuşmuyoruz.
1: kavramsal olarak belki devamı gibi.
2: Artı utilde bu Art for Social Change gibi aslında bir sürü farklı isim var. Sosyal fayda yaratan sanatsal üretimle. Ama temel başlığı ele aldığımızda bu kavramların güncel sanatta anlattığı şey şu: estetik bir değer olarak ya da toplumsal bir sorgu olarak o sanat işleri üretilirken toplumsal faydayı neresinde tutuyor? Toplumsal faydayı da bir yandan merkezine alan bir parçası bu üretim sürecinin ve son ürünün bir parçası haline getiren işler de bu kavramlar altında ele alınıyor. Kemeri geçtikten sonra ise karanlık bir odaya giriyoruz. Karanlık odada sağ tarafta 2 yıl kadar önce yaptığım birinci solo sergim Elhamra Zanaattan Öğrenmek sergisinden işler var. Hı hı. Bu Kütahya'da miadını doldurmuş bir üretim formu olarak görülüp terk edilmiş ve hasbelkader eski Rum mahallesi, bugün Çingene mahallesi olarak bilinen, hı hı, dağ başındaki bir mahallenin eski evi, iki tane eski evin arkasında yarı yıkık bir şekilde kalmış. Ama bizim Kütahya Çini üretiminin tüm üretim hatlarıyla izini sürebileceğimiz ayakta kalan belki de son atölyeyi keşfetmem. Hı hı. Ve bu atölyenin den ve hikayelerinden çok etkilenip bunun hikayesini Pere Müzesi'ne taşımam ve ardından Pere Müzesi'nden sonra ise ilk solo sergim ise tamamen bu hikaye üzerine kurduğum, oradan esinlenerek ürettiğim işlerden oluşuyor. Hı hı. Bunlar bir zanaatın hikayesinin ve bugünkü değerinin yeni form ve tekniklerle nasıl aktarabiliriz, hı hı, çabasıyla üretilmiş işler. Hı hı. İşlerden bir tanesi Başaklar serisi. O çocukların özellikle ilgisini inanılmaz çekiyor. Öyle çünkü mi? Tam zanaatın, tasarım ve sanatın kesiştiği bir ışık heykeli.
1: Evet. Çanakkale'de de izlediğimiz,
0: evet,
1: değil mi?
2: Çok haklısın. Evet. Çanakkale'de de hemen birinci solo serginden sonra Çanakkale Bienali'ne de götürdüğüm, hı hı, bir seriydi. Bu duvarın tam karşısında ise
1: çocuklar nasıl ilgi, yani niye, hı, özellikle ona ilgi duyuyorlar sence? Nasıl bir şey oluyor, etkileşim ya da ilişki oluyor?
2: Bence işin büyüleyici bir tarafı var.
1: Evet.
2: Yani işin kendisi zaten, yani havada ve bir şekilde bir üç boyutlu titrek bir form var. Bence şöyle bir etkisi var. Sistem sürekli titrediği için çok fiziksel bir yerden anlatacağım. Evet. Sürekli titrediği için ve o geometri bir türlü tam oturmuyor gözümüzde, hı-hı, ve geometri karşımızda net bir şekilde belirmediği için hiçbir zaman bizim merak dürtümüzü sürekli tetikliyor.
1: Doğru, doğru, evet.
0: Bir de ışıkla filizlenmiş bir başako.
1: Evet.
0: Işığa elini kapattıklarında karanlıkta kendi kendine uçan bir sivrisinek gibi.
2: Yani kinetik formun, pirinç işçiliğinin ve oradan sonra ışığın hepsinin böyle sessiz bir ortamda kesişmesinin, hı, bir meyvesi. Zaten sen de Çanakkale'de şahit olmuştun.
1: Evet, çok acayipti. O müthiş konağın içindeydi hatta, giriş alanında. Biz tura devam edelim, çok zamanımız yok. Sergiyi anlatıyordun.
2: Tamam. Hemen bu duvarın tam karşısında Seri Zanaat isimli bir duvar yerleştirmesi, hı-hı, var. Bu kayış ve kasnaklardan oluşan, hı-hı, zanaatın geç endüstriyelleşen bir ülke olan Türkiye'de zamanında üstlendiği rolü anlatan, hı hı, ve sonra bu üstlendiği rolden sonra zanaatin nasıl görmezden gelindiği hikayesini anlatan bir duvar yerleştirmesi. 2021'de ilk yan köşe projesiyle Kahve, hı hı, Dünyası'nın yanında 300 metrekarelik duvarda bu iş 8 ay boyunca o duvara yerleştirmiş ve çalışmıştı.
1: Fındıklı'da.
0: Fındıklı'da. Kaç taneydi Bilal, hatırlayamadım.
2: 124 ya da 8 tane, net sayıyı ben de bilmiyorum ama 120'nin üstündeydi. 2024 yılında İstanbul Modern'in STEAM programına davet edilmiştim. STEAM programı da disiplinler arası çalışan sanatçılarının çalışma ve eğitim pratiğini, hı, yeni jenerasyona aktaran bir alan. Hı hı. Ve bu alanda da o yerleştirmeyi kurup, o yerleştirmeden, seri zanaattan esinlenerek, hı hı, çocukların kendi kinetik formları oluşturabileceği, kinetik heykelle ve gölge, evet, sanatıyla tanışabileceği bir, müthiş, kit oluşturmuşum. Ve bir sene boyunca bunun üzerinde eğitimler yapılmıştı. Bu kiti de ilk defa sergiledik bu sergiyle, hmm, birlikte. Daha önce hep İstanbul Modern'e bu eğitim programına katılanların sadece deneyimlediği, gördüğü bir
1: çok işte. Doğru bir yerde şu anda, değil, evet, mi?
2: Çok doğru bir yerde. Yani Nazlı beni davet ettiğinde yani bunlara baktı da mı etti, bakmadan mı etti bilmiyordum. Hiç konuşmadık da.
0: Elbette bakmıştır.
2: Bakmış.
1: Bakmıştır.
2: Ama yani eğitimle iç içe giren işlere zaten zamanında da bayağı dahil olmuşum.
1: Evet, evet.
2: Son olarak ise üçüncü duvarımız vardı. Üçüncü duvar ise benim tamamen çalışma ve üretme pratiğimden izler taşıyan bir duvar. Hı hı. Masamın etrafında, salonumda, çalışma masamın sağında solunda biriktirdiğim tüm prototipler, topladığım malzemeler, aletler ve anılardan oluşuyor. Yani
0: beni de çok heyecanlandıran bir yerleştirme duvar. Çünkü pek çok sergide görürüz sanatçıların özel hayatlarından işler ya da işlerinin bir bölümünün orada sergilendiği. Çünkü çok duvar kendine has dili olan. Şimdi atölyesini ya da evini bir duvarda özetlemek enteresan bir şey. Çünkü fotoğraflar geldi, çizimler, ona emanet edilen çiviler, bir çini tabak, eski bir kapı kolu, bu zihinle beden arasındaki o algı sürecinde, evet, bütün o dokümantasyonun bir küçük kısmı ve buna çocuklar da çok ilgilendiler.
1: Müthiş.
0: Kimin neye cevap vereceği, kimin neye tepki vereceğini bilmiyoruz. Süreç içerisinde bunları not alıyor oradaki arkadaşımız.
1: Heyecanlı.
0: Heyecanlı, evet.
1: Evet, 7 Haziran'a kadar sürüyor sergi. Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nin, nasıl söyleyelim, merkezin katılımına, ziyaretine açık olduğunu da belirtelim bir kere daha.
0: Elbette, pazartesi hariç.
1: Biz başka boyutlarıyla konuştuk. Evet, pazartesi hariç. Kısa da bir sergileme. O yüzden,
0: evet,
1: eğer bir şey, yani çalabildiyse kulaklarına dinleyicilerin, hemen ajandalarına bence koysunlar.
0: Evet,
1: Bilal Yılmaz'ın Form Zanaat Aktivizm sergisini görmeyi. Evet, Nazlı Pektaş Küratörü'ndeki sergiyi ikiliyle bu akşam konuştuk. Son bir iki dakika kapayacağız. Var mı eklemek istediğiniz? Aslında bir bu kadar daha konuşacak çok fazla şey var muhtemelen ama kapanışta neler söylemek istersiniz?
0: Ben böyle bir kurumun tekrar sanat galerisini açarak bir kere bu sanat ekosistemine büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Hem sanatçı hem küratöryel olarak bizlere, sanat yazarlarına ileride ne olur, program nasıl değişir, zaman gösterecek. Ama bu ekosisteme bir eğitim kurumu olarak katkı sağladıkları için çok teşekkürler. Bu çok önemli. Öte yandan çok köklü bir kurum. Ben de daha yakından tanıma fırsatı buldum bu okulda olan biteni. Bu anlamda sanata çocukların bu şekilde yatkın olduğu bir yerde, ayrıca galeriyle de bunu desteklemek ve aktüeli takip edebilmek çok önemli. İleride umarım daha farklı sergiler, konuşmalarla dahil olmaya devam eder.
1: Evet, ama şu aşamada şunu da söylemek istiyorum, teslim etmek, hakkını teslim etmek sana. Yani pedagojiyle derdi çok boyutlu olan iki sanatçıyı bu açılış dönemine almak da müthiş bir, önemli bir özellik bu arada. Onu da tebrik etmek
0: isterim. Teşekkür ediyorum.
1: Heyecan verici.
0: Bunu duymak çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Var ol.
1: Bilal, sen neler söylemek istersin?
2: Ben hem Nazlı'ya hem de Terakki Vakfı'na çok teşekkür ederim. Böyle bir sergiyi yapabilmeye imkan sağladığı için, oradaki özgürlüğü tanıdığı için ve hakikaten derdimizi anlatan, aktarabilen bir platform sunabildiği için. Hı hı. İkinci olarak da tüm dinleyicileri Craftnet'e davet etmek istiyorum.
1: Evet. Kesinlikle. Onun virüsüyle bitirelim.
0: Hadi, evet.
2: Tamam. Craftnet.io. Bu bir web sitesi. İstanbul'da başlayan, Türkiye'ye yayılan ve Balkanlara doğru ve Asya'ya doğru yayılma eyleminde olan, şehirlerin zanaat haritasını çıkartan, zanaatı görünür ve ulaşılabilir kılan bir platform. Bu platforma girip şehirlerdeki zanaat, eğer eklenmiş zanaatkarlar varsa, zanaat ekosistemini sizler de keşfedebilirsiniz. Ya da bildiğiniz zanaatkar ustalarını ekleyip kolektif olarak böyle bir haritanın oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.
1: Evet, şu an yapı olarak da bu açık. Sanki buna doğru gidiyor gibi anlamıştım. Yok, aktif olarak bu katılımcı, evet, formatta
2: yapı
1: yani.
2: Yapı açık. Hatta bir ay önce daha yayınladık.
1: Müthiş.
2: Uzun yıllardır tasarlıyorduk. Bağımsız bir şekilde tasarladınız ve bir sürü destekçinin varlığıyla yavaş yavaş büyümeyi hayal eden bir platform. Bir ay önce açıldı ve açılır açılmaz Mardin'de katılımcı zanaat araştırmalarıyla 3 günde ve yaklaşık 12 katılımcıyla Mardin Zanaatkarlar haritasını da çıkarttık. Şu an Türkiye'den 4 şehir ve toplamda 7 şehir ekle. 350 zanaatkar ve 35 araştırmacı var kayıtlı.
0: Yeni lokasyon neresi olacak acaba?
2: Hayırlısı.
1: İzleyelim
2: İstanbul
1: bakalım.
2: Sürekli devam ediyor zaten.
1: Tabii.
2: Kaynayan bir şehir. Ve güçlü olduğumuz bir yer zanaat. Zanaati bu yüzyılda tekrardan tanımlamaya, ihtimallerini keşfetmeye herkese davet ediyoruz bu platform aracılığıyla.
1: Evet, craftnet.io ya da io diyelim. Hemen göz atabilir dinleyiciler. Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Açık Dergi.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali'ni konuşacağız. 16-20 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bunun için de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dramaturgu ve aynı zamanda festivalin çok uzun zamandır koordinatörü olan Şafak Özen konuğum. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Böyle ben genellikle festivalleri her sene ısrarla konuk almaya çalışıyorum ve o kadar çok festival olmaya başladı ki program yapacak başka hafta kalmıyor bana gibi bir şeye dönüşmeye başlamıştı. Ama çok enteresan bir şekilde Eskişehir'i hiç konuk almamışım. Bazen de böyle denk düşmediği zamanlar olabiliyor. O yüzden okurken tekrar açıyordum 17.si diye böyle kendi içimden.
3: Aslında 20 olacaktı da işte o pandemi, melun pandemi arasına
2: Değil
3: kurban
2: mi?
3: gitti 3 senemiz. Evet.
2: Peki o zaman biraz buradan girelim istiyorum Şafak Hanım. Bu Türkiye'de çocuk, gençlik ve hatta kukla üzerine neredeyse hani kimse bir şey üretmeye çabalamıyor ya da üretilenlerin de daha böyle pazarlamaya yönelik olduğunun farkındayız. O yüzden pamuklara sarıp sarmalıyoruz. Eskişehir'de bu nereden doğdu? Nereden, yani çıkış noktasını sormak istiyorum biraz da.
3: Çok güzel. Bence harika bir başlangıç. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Burada olmak çok keyifli. Ya nasıl başladı? Biz çok böyle keyifli bir tiyatroyuz. Yani 2001 yılından beri perde açıyoruz. Gerçekten birbiriyle arkadaş olmayı başarabilen, sahne dışında da sohbet etmeyi başarabilen bir ekip var ortada. 2006 yılı, 2005-2006 yıllarında bir hayal kurduk biz aslında. Ya bir festival yapabilir miyiz? Yani Bursa Festivali'ni biliyorduk, oraya gidip geliyorduk. Yani burada muhakkak anmam gereken canım hocam Profesör Doktor Tülin Sağlam. Yani ben onun öğrencisiyim. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Hani onun çocuk tiyatrosu dersleri inanılmaz keyifliydi. Fakat o zaman o kadar da ilgilenmemiştim aslında. Yani o zaman zaten her şeye çok meraklı oluyorsunuz çünkü konuyla ilgili, alanla ilgili. Ama profesyonel tiyatro hayatı dediğimiz şey başladığında yani 2001 yılından itibaren yani çok daha fazla bana denk gelmeye başladı. Yani daha çok ilgimi çekmeye başladı ve hani sadece ben de değil ekip arkadaşlarım Berkay Akın, Sermet Yeşil, Murat Danacı, şu an hatırlayamadığım ilk ekipten birkaç arkadaşım daha. Hani biz böyle kendi aramızda bunu sohbetini yapmaya başladık. Bursa'ya gittik turneye, festivale ve dedik ki biz de bir festival yapsak nasıl olur? Tülin Hoca'yla görüştük konuyla ilgili. O zaman Asitej Başkanıydı Tülin Hoca zaten ve hani dedi ki evet neden olmasın? Hani Asitej Türkiye'de destek verir böyle bir şeye. Ve biz bir buluşma yaptık 2006 yılında. Birincisi aslında bir buluşmaydı. Türkiye'den birkaç iyi tiyatro yaptığını düşündüğümüz ekipleri davet etmiştik. Söyleşiler, seminerler vardı programda. Ve bu çok keyifli bir 3 günlük bir buluşma oldu. 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları gününde ve takip eden 3 günde. Sonra tabii ki böyle bir şey yapmaya başlayınca insan bir sonrası ne olabilir? Biz bunu bir uluslararası bir festivale dönüştürebilir miyiz diye sorgulamaya başlıyor. Gerçekten de biz bir ilan açtık o sene ve iki üç tane uluslararası topluluktan da başvuru geldi. Ve yani sadece Bulgaristan, San Marino çok ilginç ama Bulgaristan, San Marino ve Romanya'dan 3 konukla ertesi sene 2007 yılında aslında uluslararası festivalin ilk adımını attık. Ve o gün bugündür de bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin ekonomik koşulları ve bu alana sizin de dediğiniz gibi bir türlü bir sempati duymama durumuna rağmen biz ısrarla sürdürüyoruz. Tabii burada da yine anmadan geçemeyeceğim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, şimdiki belediye başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce de bu konuda inanılmaz desteklerini sundular hep başından itibaren. Yani aslında sürdürülebilirlik konusunda Yani onların da bizimle birlikte bu konuyu ciddiye alıyor olmaları, çocuk, gençlik ve kukla konusunda gerçekten desteklerini hiç esirgememeleri çok önemli bence.
2: Yani bir taraftan az önce söylediğinize ek bir şey. Aslında seyirci bir hem seyirci yetiştiren bir şey hani çocuk ve gençlik tiyatroları hem de yani gene Eskişehir'de hatta Eskişehir'de bu nasıl özelleşti diye de soracağım. İşte ben Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu'nu da biliyorum ve İstanbul'da Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu'ndan çok fazla tiyatrocu var. Hani benim tanıdığım burada oyunlar da yapan vesaire. Hani Eskişehir'de böyle bir şeyin merkeziymiş gibi durması Bursa'yı ayrı tutarak Tülin Hoca'dan dolayı. O da enteresan geliyor bana aslında. Yani bu bilinç nereden geliyor? Belki böyle bir yerden. Hani bu eski şehirle bağlantısı var mı bu hikayenin yoksa tamamen bireylerin çabasıyla mı?
3: Yani Eskişehir'de tabii ki çok ilginç bir seyirci kitlesi var. Bunu yok sayamayız. Yani bu hani sadece çocuk tiyatrosu alanında değil, bu şehre yayılmış bir kültür sanat hayatı var. Ve hani ben 2000 yılında Eskişehir'e geldiğim zaman da şey diye düşünüyordum. Ne kadar ya, her gün bir sanat etkinliği var. Bir şeyleri izleyebiliyorsunuz, bir şeylerin parçası olabiliyorsunuz. Ya çok açık bu şehir. Yani üniversite şehri olması nedeniyle olabilir. Şehrin Ankara ve İstanbul'a yakın olup hani her türlü sanatsal akışa da dokunuyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama bir şekilde seyirci, siz ona nasıl gelirseniz o şekilde sizinle bütünleşiyor. Yani biz bunu bu alanda da çok net gördük ve hani bir alanla ilgilenmeye başladığınız zaman o büyüyen bir harekete dönüşüyor ve bu çok keyif veriyor bana. Yani 2 yaşındaki bir çocuk artık tiyatroya geliyor ve gelmeye başlıyor. Yani bu devam eden bir şey, o talep ediyor çünkü. Yani bizde çok ilginç bir şey yaşanıyor mesela, festivalden bağımsız bu söyleyeceğim. Biz bir çocuk oyunu çalışıyoruz. Bu çocuk oyunu 2 aydan sonra seyircisini tüketiyor. Çünkü inanılmaz bir talep oluyor.
2: Çok ilginç.
3: Yani biz 2-3 ayda bir yeni oyunu yok mu, başka ne izleyebiliriz talepleri alıyoruz. Ya bu inanılmaz güzel bir şey. Tabii bir taraftan yani bu alanda çalışan kısıtlı insan olduğumuz için, tiyatro içinde de kısıtlı bir grup olduğumuz için bir yandan çok yorucu ama bir yandan inanılmaz keyif verici. Festivali sürdürmek de aynı şekilde. Yani o bir şöyle bir sözle, şöyle bir hareketle çıkmıştı. Biz burada yapamayacağımız, yapmakta zorlanacağımız işleri hem kendimizi bu işlerle buluşturalım hem de seyirciyi şimdiden yani daha böyle küçücük halleriyle onları keyifli işlerle buluşturalım hareket noktasıydı bizim için festivalde. Ve yıllar içinde de tabii ki inanılmaz bir network oluşuyor festivale gelen konuklarla, sizin gidip izlediğiniz festivallerle vesaireyle ve gitgide kalitesi artan işler davet edilmeye başlanıyor. Dünyadan birçok tiyatroyla iyi arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorsunuz. Onlar gelip katılmaktan keyif alır hale geliyor. Yani bu adım adım adım ilerleyen ve büyüyen bir şeye dönüşüyor. O yüzden de hani bir çember gibi düşünüyorum ben bunu ve hani bu iyi ki var, bunun içindeyiz bir süredir, uzun süredir yani.
2: Peki buradan şeyi de sormak istiyorum. Programa geçeceğim biraz sonra ama öncesinde tam olarak bu söylediğiniz dünyadan da çok fazla tiyatroyla temas etme şansı buluyorsunuz. Yani çocuk, gençlik ve kukla diye geçiyor. Bu üçüne dair sahnelenmesini tırnak içinde soracağım. Değer gördüğünüz hani o çocuklara ya da gençlere ulaşmasını kıymetli bulduğunuz işleri nasıl yani seçkinizi nasıl oluşturuyorsunuz?
3: Şöyle, yani burada şunu hemen belirtmek istiyorum Gülün Hanım. Ben biraz konuşmayı severim, biraz uzatıyor olabilirim o.
2: Ben onu koordine ederim, merak etmeyin.
3: Şimdi kukla adını aslında biz son 2 senedir kullanıyoruz. Çünkü 2021 yılında bir Avrupa Birliği hibe projesiyle, Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle bir kukla birimi kurduk tiyatromuzda. Yani tam teşekküllü bir kukla atölyemiz mevcut ve kendi kukla oyunlarımızı da üretmeye başladık. Ve bununla birlikte bu proje kapsamında, bu hibe karşılığındaki proje kapsamında bir de kukla festivali yapmak vardı yapılması gerekenler listesinde. Bir senemiz, o 17 senenin bir senesi de kukla festivali olarak geçti aslında. Fakat tabii ki ülke koşullarında bir destek olmadan bunu sürdürmek mümkün olmadığı için biz zaten var olan festivalimize kuklayı da entegre ettik. Yani aslında 2 senedir kukla da dahil festivalin programına. Ama zaten öncesinde de dünyada yapılan bütün kukla işlerini kukla konusundaki bütün beğendiğimiz işleri festival programına dahil ediyorduk. Yani biraz ağırlığımız kukla yönündeydi her zaman diyebilirim. Ama seçki kısmına gelince bu şöyle oluyor. Tabii ki yine burada stajın çok desteği var. Stajden gelen önerileri çok ciddiye alıyoruz. Ama gidip gördüğümüz, gözlemlediğimiz işleri davet etmek her zaman çok daha keyifli bir sonuç veriyor. Onun dışında başvuru süremiz Ekim-Kasım gibi başlıyor ve Şubat sonuna kadar devam ediyor her sene genel olarak. Ve artık bilinen bir festival olduğumuz için de gelen başvurulardan ve videolardan da değerlendirme yapıyoruz. Ama tabii ki arkadaşlık bağları kurduğumuz ve dünyadaki yaptıkları işleri bildiğimiz ekipleri mutlaka davet etmeye çalışıyoruz her sene festivalimizde. Büyükelçiliklerden de destek alarak iyi tiyatrolara, ülkelerin iyi tiyatrolarına ulaşmaya çalıştığımızı söyleyebilirim.
2: Peki 2026'ya gelelim o zaman. Bu sene gelecek olan seyircileri hem tarihleri alayım tekrar sizden hem de neler izleyecekler? Biraz heyecanlandıralım dinleyicileri istiyorum.
3: Evet, 16-20 Mayıs tarihlerinde bu sene. Normalde Mayıs'ın son haftası yapıyoruz. Bunun nedeni de Eskişehir'de havaların bir türlü ısınamaması aslında. Yani çünkü biz dış mekan etkinliklerini çok seviyoruz ve mutlaka bir açılış kortejiyle başlıyoruz. Hatta galiba festival korteji denen şey Türkiye'de ilk yapan ekip biziz diyebilirim. Ya bu konuda hiç mütevazi olmayacağım ama gerçekten böyle. Bir kortejle başlıyoruz. Kortej de çok keyifli ilerliyor ve kortejden sonra bizim ilk açılan sahnemiz olan Haller Gençlik Merkezi'ndeki sahnemizin arka bahçesinde bir festival alanımız var. Bütün açık hava etkinliklerimizi buradaki bir küçük amfiteyatro ve bir portatif kendi kurduğumuz sahne olmak üzere iki bölgeye yaymış durumdayız. Ve bu alanda her türlü etkinlik de gerçekleştirilebiliyor. Burası böyle bayağı şehrin tamamen ortası diyebileceğim bir alan ve bir geçiş hattının üzerinde. Bu yüzden hani herkesin ulaşması, yani mutlaka oradan geçerken burada bir etkinlik varmış deyip katılan insanlar da oluyor hiç haberdar olmasalar bile. Ve inanılmaz keyifli bir kalabalık oluşuyor bu nedenle. Bu açılış kortejimizin ardından yine bu festival alanında bu sene Fransa'dan ve İtalya'dan konuk topluluklarımızın gösterilerini izleyeceğiz. Böyle bir açılışın ardından Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın gençlik sahnesi, gençlere ve çocuklara dokunduğumuz alanlardan biri gençlik sahnesi de tiyatro sınavlarına hazırlanan ya da tiyatroyla ilgilenmek isteyen üniversiteli gençlerin oluşturdukları topluluk bizim tiyatromuzun oyuncuları tarafından bir eğitim sürecinden geçiyorlar ve yıl sonunda da bir oyun sahneleniyor her sene ve festivalin açılışında da bu oyunu seyirciyle ilk defa buluşturuyoruz. Bu sene de akşam programımızda yine Sözde Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı Shakespeare uyarlaması ile seyirci karşısında olacaklar. Festivalimizin ilk gününden itibaren Bulgaristan'ın çok önemli bir kuklacısı olan Emiliana Toteva'nın kukla sergisi festival boyunca gezilebilir olacak. İlk gün etkinlikleri böyle. Pazar günü de yine çok keyifli bir dış mekan etkinlikleri bekliyor bizi. Ama onun yanı sıra tabii ki iç mekanlarımızda da sahnelerimizde de oyunlar devam edecek. Uluslararası ülkeler bu sene Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Romanya ve Slovenya.
2: Hani olsun.
3: Türkiye'den de Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nun bütün oyunlarını bu sene çalışılmış ve daha önceki yıllarda çalışılmış bütün çocuk oyunlarını izleme şansı var seyircilerimizin bu 5 gün içinde. Ve benim çok geçen seneden beri davet etmeye çalıştığım ama bu seneye kısmet olan Antalya Şehir Tiyatrosu'nun Romeo Juliet'i bizimle olacak. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'den başka ekibimiz yok bu sene. Nedeni de programdaki inanılmaz yoğunluk aslında öyle söyleyeyim. Yani sahnelerde bir etkinlik bitiyor, bir oyun bitiyor, öbürü başlıyor şeklinde bir akış var. Ve biz bu sene ilk defa sahnelere yerleştirmekte programı biraz zorlandık açıkçası. Ama çok keyifli ve renkli bir programımız var. Finalde de bir Türkiye'den ve dünyadan interaktif bir konser, çocuk şarkıları konseriyle sonlandıracağız. Kültür Bakanlığı sanatçılarından oluşan bir topluluğun bize konuk olarak gerçekleştireceği bu konserle. Tiyatro profesyonelleri için bir kukla oyunu yönetmek başlığı bir atölye çalışmamız var. Bulgaristan'dan sevgili yönetmenimiz Kristina Arsenova'nın liderliğinde. Kukla atölyemizde çocuklar için kukla atölyelerimiz var. Bir çalışmamız olacak yine böyle Boyalı Parmaklar diye bir organizasyon çocuklarla tiyatro oyunlarına bakış başlıklı bir bu açık alanda festival alanında yapmayı planladığımız bir resim çalışması ve bir atölye çalışması olacak. Böyle keyifli bir festival programı var. Bakalım biz de heyecanla bekliyoruz konuklarımızı.
2: Böyle dinlerken şey oldum, yani bu festivali 4-5 günde yapmak istediğinize emin misiniz? Hani biraz daha uzun alsaydı gibi
3: Ya
2: bir.
3: evet, keşke biz de evet aslında 7 günlük bir program var şu an
2: Evet.
3: önümüzde ama işte 5 güne sıkıştırmak gerekiyor bazen. Çünkü kompakt bir şey her zaman daha verimli geliyor bana. Geçen hafta Danimarka'da bir festivaldeydim ben. Club Festival, duymuşsunuzdur mutlaka. Baltık bölgesinin en önemli çocuk tiyatrosu festivallerinden biri. Gerçekten 3 gün içinde programda yani 3 kere 7 21 tane oyun izledim. Ve daha da yani kalan oyunlar var. Yani çünkü hakikaten birinden çıkıp birine gidiyorsunuz şeklinde bir program yapmışlar küçük bir alanda. İnanılmaz keyifliydi tabii. Çok besleyici ve verimli oldu.
2: Yani
3: Ama işte kompakt olunca daha yoğun geçiyor ve çok daha güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum ben.
2: odak şaşmıyor böyle olunca.
3: Evet,
2: Kim
3: evet, evet.
2: istiyor?
3: Evet.
2: Yani ben de Bergama'dan benzer bir şey yaşadığım için o 3 güne sıkıştırmak ve o festival havasını biraz daha yaşatıyor aslına bakarsanız.
3: Evet.
2: Yani
3: Ha.
2: ama
3: Yani bunun için buradayız ve paylaşmak için açık sahnelerimiz her yer. Yani bütün alanlar seyirciye açık. Her yerde bir etkinlik, her yerde bir oyun var şeklinde bir bakış açısı var burada.
2: peki seyirci hani sene içerisinde evet hani Eskişehir ŞT çocuk oyunlarını takip ediyor ama bu festivalle seyircinin kurduğu ilişki nasıl, hani her yerde ama seyirci buna nasıl dahil oluyor ya da bunu da heyecanla bekliyor mu? Eskişehir'de 17 yılda bu ya da 20 diyeyim hani aradaki boşlukla beraber 20 yılda neyi dönüştürdü sizce bu festival?
3: Yani bu bir beklenti yaratıyor tabii ki her sene. Yani böyle biliyorlar ki bir Mayıs ayında bir festival var ve bu festivalde ilginç dünyanın dört bir yanından işleri izleyebilecekler. Yani benim gönlümden geçen daha şehrin her tarafına yayabilmek bu özellikle açık hava etkinliklerini. Ama belli bir alanda sınırlı kalmak durumunda kalıyoruz tabii ki. Yetişemiyoruz yani her yere de. Ama şehrin dört bir yanından insanların gelip oyunları izlediğini biliyoruz. Geri bildirimlerimiz bu yönde. Yani katılım rakamları bunu gösteriyor. Zaten açık havaları hesaplayamıyorsunuz bile. O hani gerçekten o anda ve orada da olabiliyor. Ama şehre ulaştığını ve belli bir kitlenin hatta yani 17 yıl diyoruz ya yani bir o 3 yaşındaki çocukların adım adım her sene festivale gelerek artık genç yetişkin bireyler olduklarını gözümüzle görüyoruz ve bu en güzel tarafı zaten işin.
2: Biraz bunu da sormak için aslında sordum. Yani elinizde büyüyen, bunu böyle şey içinde söylüyorum tabii ama elinizde büyüyen ve sonrasında tiyatroyla kurduğu ilişki değişen çocuklar da olmuştur, gençler diye düşünüyorum.
3: Var. Olmaz mı? Var. Yani bu sadece festivalle ilgili değil. Yani gerçekten çocuk oyunlarına gelen ve büyüyen bütün ufak arkadaşlarımız şu an yani bir tanesi oyun metinleri yazıyor. Bir tanesi tiyatro bölümünü bitirdi. Yani böyle örneklerimiz çok var. Yani ama yani aslında önemli olan tiyatro ile ilişki kuruyor olmaları. Yani hep onu söyleyerek ve onu düşünerek çıkıyoruz aslında yola. Yani bir kişinin kalbine dokunuyorsanız bu çok önemli bir şey. Yani çünkü artık o kadar kapalı ki her şey. Kapalı kutular içinde yaşanıyor hayatlar, duygular, düşünceler. Ya yani o yüzden bir duygu bağı kurabilmek bile ben çok kıymetli buluyorum ve hani asıl işimizin, asıl görevimizin bütün bunları yapmaktaki asıl amacımızın tam olarak bu olduğunu düşünüyorum.
2: Bir de şeyi sormak istiyorum. Aslında mantığını anlıyorum kendimce. Bir şehir tiyatrosu bu. Eskişehir'de ve doğal olarak Eskişehir'in insanlarıyla kuracağı bir festival havasına da giriyor ama hani ben İstanbul'da büyük şehirde yaşayan işte başka bir şehir işte Sivas olur, o olur, bu olur. Yani çok az bunun örneklerini görebildiğimiz için bunu biraz daha böyle şehir dışıyla kurduğu ilişkiyi de sormak istiyorum. Oralardan nasıl bir katılım alıyorsunuz ya da oradaki yani görünürlüğü arttırmak istediğiniz bir şey mi? Son bir 3-4 dakikamızda biraz da bunu sormak istiyorum.
3: Evet, tabii ki görünürlük arttırmayı tabii ki istiyoruz ama ya gerçekten aslında biraz önce söylediğim şey bununla da çok bağlantılı. Her şey bir kendi rutininde ve kapalılığında yaşanıyor. Özellikle bu çağın problemi bu bence. Bir şeye ne kadar ilgi duyuyorsanız o kadar açıyorsunuz kendinizi. Yani Eskişehir'de 17 yıldır yapılan bir festival var. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Çocuklar ve gençler için çok keyifli bir hareket var. Ama mesela siz bununla ilgilendiğiniz için biz bu bağlantıyı kurabiliyoruz. Aslında yani bu bizim dışımızda gelişen faktörlere bağlı bence. Ama mümkün olduğunca her yere duyurmaya, sosyal medyada paylaşmaya, yani buradaki etkinlikleri ya işte o anda orada olmak çok o kadar önemli ki yani. Orada o anda o çocuğun gözünde siz görüyorsunuz. İşte birkaç kişi görüyor onun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. Ama yani çok beylik bir laf olacak ama zaten işimiz biraz da böyle bir iş yani. Bu hani nesillere ancak birileri tarafından devralınarak devam ettirilebilecek bir şey. O yüzden şimdilik kendi çerçevesi ve sınırları içinde. Gönül ister ki evet, herkes bunu bilsin, duysun. Burada keyifli şeyler oluyor. Katılsın ve bir parçası olsun. Ya biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ve çok açığız aslında.
2: Son bir dakikamız, benim atladığım bir şey var mı diye de sormak istedim. Yani programı çok derinlerine giremiyoruz çünkü çok fazla şey var. Ama ne zaman ve nerede yayınlanacak program, incelemek isteyenler nasıl bakabilir? Onu söyleyip kapatalım isterseniz.
3: Tamam, çok güzel. Yarın yayınlıyoruz programımızı. Bunu da belirtmem lazım.
2: Yok,
3: Bizim
2: biz
3: biletlerimiz.
2: yayınladığımızda program aslında yayınlanmış olacak büyük ihtimalle.
3: Evet, yayınlanmış olacak siz
2: Evet.
3: yayınladığınızda. Yani yarın ayın 4'ü, biz bu 4'ü itibariyle, 4 Mayıs itibariyle programımız yayınlanıyor. Ve bizim festivalimiz ücretsiz bir festival. Yani bütün biletler gişelerimizden ücretsiz bir şekilde temin edilebiliyor. Bu yüzden bütün konuyla ilgilenen herkesi, çocukları, gençleri, katılmak isteyen herkesi festivalimize davet ediyoruz. 17 yıl süren bir şeyi zaten yalnız bırakmadıkları için sürüyordur diye düşünüyorum ve bundan sonra da sürdürülebilirliği aslında biraz onların katılımına bağlı. Bu nedenle herkesi bekliyoruz. Biz hem sahnelerde hem açık alanlarda bu 5 gün boyunca 16-20 Mayıs arası seyircilerimizle buluşmaktan büyük keyif alacağız. Uluslararası konuklarımız, Türkiye'den konuklarımız da bizimle birlikte bu maceranın bir parçası olacaklar. O yüzden çok keyifliyiz.
2: Umuyorum bir aksilik olmazsa biz de orada olacağız. Çok teşekkür
3: Bekliyoruz.
2: ederim konuğum olduğunuz için ve yani içinde bulunduğunuz alanı böyle kıymetli bir konuyla da yoğurduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık şimdiden, harika geçsin festival diyorum.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz sizi de. Çok teşekkürler.
2: Herkese iyi akşamlar.
1: Tezahür.
4: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar.
0: What keeps mankind alive?

0: Mankind will punish, silence, then oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahür'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Gülün Dede Tekin ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün söyleşilerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
3: Günün sözü.
2: Ana mesajım şu. Çok fazla insanın aslında başrol oynamaları gereken bir oyunun sadece seyircisi olduğunu anlamalıyız. Onları insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukların içine dahil etme sorumluluğu, dünyayı daha iyi, daha adil ve daha hakkaniyetli bir yer haline getirmeye çalışan bizler tarafından da paylaşılmalıdır. Sömürgecilik karşıtı mücadelenin öncüleri olarak her zaman ön saflarda yer almalıyız. Güney Afrikalı insan hakları ve çevre adaleti aktivisti, fosil yakıt anlaşması girişimi başkanı Kumi Naidu, aktivistlerin sıradan insanların günlük yaşam gerçekleriyle bağlantı kurması gerektiğini Hüsnü Kabul programcısı Wasim Ahmet Sıddıkiye bu sözlerle anlatıyor ve ekliyor. İşte bu yüzden çalışmalarımızın bir kısmı sanat, kültür ve aktivizmi bir araya getirdiğimiz küresel artivizm hareketini yaygınlaştırmaya adanmıştır. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Boray Dündar'a teşekkür ederiz.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Ahenge Hengame'ye hoş geldiniz. Bugün Ahenge Hengame'yi Glonass Pedro'nun bir şarkısıyla açtık. Bakalım ismini söyleyebilecek miyim? Jaje Von O Von Non şarkının adı.
1: Tabii bunun bir nedeni var. Bugünkü programı tümüyle Glonass Pedro'ya ayırıyoruz. Bu programı canlı ve 3 kişi yapacaktık ama son anda Altu gene bize katılamadı. 2 kişi karşınızdayız. Yakınlarda dediysem de geçen sene Analog Afrika plak şirketi tarafından Glonass Pedro Pedro'nun 1974 ve 83 yıllar arasında yayınladığı single'lardan oluşan bir toplama albüm yayınlandı. Analog Afrika tabii bizim çok sevdiğimiz, faydalandığımız, evet. Çok önemli toplamalara imza atan bir plak şirketi. Sami Bin Recep başında kendisiyle İstanbul'a geldiğinde uzun bir mülakat yapıp Ahenge Hengame'de daha önce galiba 2015 yıllarında bir röportaj da yayınlayıp şarkılarını çalmıştık. İşte Analog Afrika çok önemli toplamalarına devam ediyor. Bunlardan biri de bu bahsettiğimiz albüm. Sen albümün tam ismini söyleyebilecek misin bize?
0: Tabii ki. Benimle bir şarkıcı Glonass Pedro ve Fransızca konuşuluyor diğer dillerin yanında. Fransızca şarkıların çoğu da albümde o şekilde. Roi de l'Agbaja Moderne. Modern Agbaja'nın kralı. Toplamanın adı. Çünkü Glonass'ın da bir takma adı bu aynı zamanda.
1: Evet, son derece verimli bir müzisyen aslında. Kendi solo çalışmaları ve gruplarıyla çok fazla albümü var. Ve bu albümde de hani hem Benin yerel dillerinde ve aynı zamanda işte Fransızca, İspanyolca hatta şarkılar duyuyorsunuz. Bazı şarkıların Karayipler'den geldiğini falan bile düşünebilirsiniz ama klasik Batı Afrika funk ritimlerini de bolca dinleyeceğiz. Şimdi onun öyküsüne geçmeden önce bu albümden 3 parçayı daha hemen sizlere iletelim.
0: Bu enfes şarkılardan ilki Mo Ngbaden Re adını taşıyor. Onun ardından Finile Pav şarkısına kulak vereceğiz. Onun ardından Azonik Palan Doğun ne de gelecek mikrofonlarımıza.
1: Umarım bu sunu bir Beninli dinlemiyordur.

0: Gnonos Pedro ve grubu His Judges Band'den 3 şarkı dinledik ard arda. Son olarak duyduğunuz Azonik Palon Daun Nide adını taşıyordu. Ondan önce Fini Lepav'ı dinledik. Ondan önce ise Mo Nigbaden Re'ye kulak vermiştik. Analog Afrika'nın 2025 yılında çıkardığı Gnonos Pedro toplaması olan Roi de la Baja Modern isimli albümden, o güzel plaktan şarkılar getiriyoruz size bugün.
1: Evet, Benin küçük bir Batı Afrika ülkesi ama kültürel ve müzikal anlamda son derece zengin. Özellikle 1960'larda ve 70'lerde başta Albaraka Store gibi plak şirketleri olmak üzere çok önemli müzisyenler çıkarmış bağrından diyeyim. En bildiğimiz tabii en ünlüsü de bu grupların
0: Orkestra Polyritmo de Cotonou.
1: Evet, evet. Ve bunların albümleri yayınlanıyor, yeniden yayınlanıyor. Hem Acid Jazz tarafından hem Analog Afrika tarafından. O kadar çok parçaya katkıda bulunmuşlar, o kadar çok müzik yapmışlar ki bu yeniden basımlarda arkası gelmeksizin sürüyor. Albaraka Store dediğim plak şirketinden de başka 45'likler ve albümler de yayınlanıyor. Evet, 1943 yılında Cotonou'da dünyaya gelmiş Pedro ve kısa bir zamanda 13 yaşında aslında babasını kaybetmiş. Ondan sonra hayatında biraz değişiklikler olmuş, avariliğe, serseriliğe vurmuş adeta. Ama müziğe her zaman yeteneği ve eğilimi varmış. Nitekim bir süre sonra bu yetenek ve eğilim de kendisini hissettirecek.
0: Gündüzleri müzik gruplarının ardından nereye giderse onlar o da gidiyormuş. Geceleri de kabarelerde ve gece kulüplerinde takılıyormuş. Bir gece kulübü var. Çok ünlüymüş. Benim de Playboy kulübü. Cotonou'nun zenginlerinden El Rego isimli birinin kulübü. Gnonos'u çok seviyor ve onu kanatları altına alıyor. Ona istediği müzik enstrümanlarını da veriyor. Ve Gnonos'un kaderinin değiştiği anlardan biri oluyor bu.
1: Evet, ve böylelikle son derece verimli bir müzik hayatı da herhalde başlamış oluyor. Şimdi sırada ne var?
0: Şimdi hemen bakıyorum. 3 şarkı daha dinleyeceğiz. Feso Jaiye kulak vereceğiz öncelikle. Sonrasında Adig Bedotu şarkısı gelecek ve onun ardından albüme de ismini veren Agbaja Modern parçasını dinleyeceğiz.
1: Evet, söylemiştik herhalde. Agbaja bir yerel ritim ve aslında Pedro'nun bu müziklerde de duyduğumuz gibi işte Karayipler'den Latin ve çeşitli Afrika ritimlerine kadar Benin de maruz kaldığı birçok müzikten ve duygudan ilham aldığını görüyoruz. Bu müziklerde o çeşitliliği yansıtıyor ve ayrıca hani kalbe dokunan uzun improvizasyonlar var. İşte saksafonlar, gitarlar filan derken aslında herhalde tam bir Mayıs müziği çalıyoruz. İşte şimdi gene Pedro huzurlarınızda.

0: Apaçık Radyo'da Ahenge Hengame'yi dinliyorsunuz. Bugün programımızı Beninli gitarist ve şarkıcı Gnonas Pedro ve grubu His Judges Band'e ayırdık. 1974-83 arası çıkardığı 45'liklerden çok güzel bir seçme yapan bir analog Afrika toplamasından şarkılar getiriyoruz size. Son olarak duyduğunuz Agbaja Modern isimli şarkıydı. Onun öncesinde Adik Beto'yu dinledik. Ondan önce ise Feiso Jaiye'ye kulak vermiştik.
1: Evet, 1960'larda bırakmıştık ve kendisi son derece aktif bir hayata başlamıştı. Bu arada Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir yarışmaya katılıyor. Tam şarkısını söylerken elektrikler kesiliyor ama o hiç durmaksızın şarkısını söylemeye mikrofonsuz olarak devam ediyor. Biraz da şovmen karakteri de var. Dışa dönük aktif bir insan ve orada gönülleri fethediyor. Ayrıca yarışmayı da katılıyor. Evet. Bu da onun ününe ün katıyor diyebiliriz ve orada ünlü prodüktörlerden biri var.
0: Jil Sala ona gel sana 45'lik yapalım diyor tabii.
1: Evet ve böylelikle ilk 45'liği de yayınlanıyor. O sıralarda 60'ların ortası, 70'ler işte tüm bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerde olduğu gibi Batı Afrika'daki Benin'de de inanılmaz bir iyimserlik, eğlence ve gece hayatının taban yapması gibi bir durum var. Ve bu arada Küba etkileri de çok hissediliyor. Zaten Küba'yla da bir kardeşlik duygusu ve hissiyatı var. Aslında Senegal gibi birçok ülkede zaten Latin ve Küba ritimlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Benin'de de aynı şey geçerli ve herkes bir yandan Afrika müzikleriyle birlikte Küba müziklerini son başta olmak üzere öğrenmeye başlıyor.
0: Gnonas Pedro böylece 60'ların ortasından itibaren Küba'nın son müziğini, Agbajayı, Jerky, High Life'ı ve bir de Aznavur hayranı Fransız şansonlarını birleştirdiği kendine çok özel bir tür yaratmış oluyor. Ona Baobab ağacına, o Afrika'nın ünlü kadim ağacına atıfla da Le Baobab diyorlar ülkesinde. 70'ler İyi giderken bir anda 1972'de sosyalist bir darbe yaşanıyor ülkede.
1: Sosyalist görünümlü bir evet. Otokrasi herhalde. Birçok ülke hemen hemen aynı şeyleri yaşıyor sıralarda. İşte Etiyopya 74 filan saymak mümkün. Latin Amerika'da tam tersi sağcı darbeler de var. Ve böylelikle herhalde Benin'deki, Cotonou'daki müzik hayatı da tırpanlanmış oluyor.
0: Evet, ama Gnonas biraz ayak uyduruyor bu yeni siyasi ortama. Şarkı sözlerini kardeşlik, Afrikalılara karşı olan ırkçılık, köle ticaretin eleştirisi gibi sosyal konularda yapmaya başlıyor ve albümler yayınlamaya devam ediyor. Zaten 1973 yılında da Benin'in ünlü plak fabrikası Satel kuruluyor ve bütün Batı Afrika müziklerini basmak için Benin'e gelmeye başlıyor. Bu ünlülerin arasında Manu Dibango ve Sam Mangumana da bulunuyor. Böylece Benin, Batı Afrika'nın plak üretim merkezi olmuş oluyor. Gnonas Pedro bu dönemde Nijerya'ya da gidiyor. Oradaki müzisyenleri de grubuna katıyor. Ve 1977'de ilk uzun çaları çıkıyor. The Band of Africa Volume 1 adını taşıyor. 77-80 arası çok verimli 4 plak çıkarıyor. Her yıl bir plak olmak üzere. Take Your Choice plak şirketinden. Son planın adı da The Band That Speaks All African Languages. Afrika'daki bütün dilleri konuşan grup. Çünkü grupta herkes Afrika'nın her bir yerinden katılmış.
1: Evet, yaşasın Afrika diyoruz. Kültürel ve dilsel zenginliğiyle bütün dünyaya örnek olan bir yer. Ne yazık ki programımızın sonuna geliyoruz. İki şarkı daha çalmaya çalışacağız. İlerleyen programlarda Benin'den ve Pedro'dan söz etmeye devam ederiz. Sevgili dostlar, neler dinleyeceğiz?
0: Öncelikle Manzanillo şarkısını dinleyeceğiz. Sonra Avivagbe bugün programımızın son şarkısı olacak.
1: Bizleri bugün dinleyen herkesle birlikte program destekçimize de çok teşekkür edelim ve sizlere sosyal medya adresimizi hatırlatalım.
0: Instagram'a Ahengi Hengame yazdığınızda karşınıza çıkacağız. Orada bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca mesaj yazmak isterseniz de oradan iletişim kurabilirsiniz.
1: Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Programımızı beğeniyor musunuz? Neler dinlemek istersiniz? Öneri ve yorumlarınıza açığız diyelim ve burada bugünkü birlikteliğimizi kapatalım. Tabii iki şarkı dinleyeceğiz ama haftaya buluşana dek her şey gönlünüzce olsun.
0: Hoşçakalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Boray Dündar'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Devrim Başterzi, Deniz Ozan Başterzi ve Özlem Teke'ye teşekkür ederiz.
7: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
4: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece 24 Nisan'da yayınlanmış çok yeni bir albüm dinleyeceğiz. İran asıllı yaşamını Paris'te sürdüren piyanist Arşit Azari'nin üçlüsü ve konuk sanatçılarla gerçekleştirdiği canlı kayıtlardan oluşan Trio Plus Guests Live başlıklı albümü. Albümün tamamını dinleyeceğiz. Zaman kısıtlamasından dolayı parçalar arasında anons yapmayacağım. Canlı kayıtlar Paris'te 2025 yılında yapılmış iki mekanda. İlki Ophel des Voix Festivali çerçevesinde 360 Paris Music Factory'de ve ikincisi Sunside Jazz Club'da. Piyanist Arşit Azari'ne vurma çalgılarda Habib Mefta ve Basta Hervé de Ratul eşlik etmiş. Konuk sanatçılar vokallerde Nuria Rovira Salat, Golsa ve Golshifteh Farahani. Albüm İranlıların özgürlüğüne adanmış. Dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla şöyle: Vortiserie, De tes yeux nocturne, Çelçele, Setcan, Aban, Tabriz, Erevan, Teheran ve albümün kapanış parçası Amour Impossible, Talab. Arşit Azari'nin Habib Mefta ve Hervé de Ratul'den oluşan üçlüsü ve konuk sanatçılarından dinliyoruz. Trio Plus Guests Live.
1: Dans tout chaos se forme un vortex d'amour, où s'érigent des tourbillons de vie.

هجوم آور با دهانات شینت. در من جستجو کن با چشمان شبانت.

0: Médora Tube. Habib Meftar. Nouria. Medina Salak.
1: Arshid Azari.
2: Bu gece yaşamını Paris'te sürdüren İran asıllı piyanist Arshid Azari'nin Habib Meftah ve Hervé de Ratul'den oluşan üçlüsünü ve konuk sanatçılarla canlı kaydettiği Trio Plus Guests Live başlıklı albümü dinledik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durumu.
4: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Devrim Başterzi, Deniz Ozan Başterzi ve Özlem Teke'ye teşekkür ederiz. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nil Mandel ve Irvin Mandel'e teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam I'm Clue dinliyoruz. Natural History albümler ilk parçalar To You, Morning Rain ve Bigger Wheels.

I'm Claude 1999 Manchester çıkışlı İngiliz rock grubu. 2016 yılına kadar kesintisiz ve aynı 3 kişiyle devam eden grubun diskografisinde 7 adet stüdyo albüm var. Gitarist John Bramwell, basçı Peter Jobson ve davulcu Andy Hargreaves zaten The Mouth adlı grupta beraber çalarlar. The Mouth'un iki ön adamından John Bramwell ve kardeşi Brian Glancy Bramwell arasındaki anlaşmazlık sonucunda grup ikiye bölününce I Am Claude ortaya çıkmış olur. Grubun ilk single'ı Ugly Man Records'dan çıkan Titanic 2'nun dikkat çekmesi için Manchester sokaklarına yapıştırdıkları posterde sadece şarkının en çarpıcı sözleri vardır. There is blood on your legs, I love you. Tam IRA örgütünün Manchester'da bomba patlatmasının ertesinde sokaklarda bu afişin görülmesi çok rahatsızlık verir. Ama grubunda reklamı olur. Yine de I'm Claude ilk albümü için 2 sene daha beklemek zorunda kalır. 3 parçadan sonra devam ediyoruz. No Fear of Falling, Lock ve Storm Warning.

Dinlemekte olduğumuz Natural History 2001 Martin'da çıkar. Elbow ön adamı Guy Garvey prodüktörlüğünde İskoçya'da Mal Adası'nda akustiği çok iyi bir kilisede kaydedilen albüm bir anda müzik basının ilgisini çeker. Özellikle New Musical Express albümü göklere çıkarır ve I Am Clute'u yeni akustik hareketin öncüsü ilan eder. Her ne kadar John Brownwell bu etiketten pek hoşlanmasa da gösterilen ilgi grubu motive eder. 2003 yılında The Echo Label'a geçen grup ikinci albümünü çıkarır. Kendi adlarını taşıyan albüm biraz soğuk karşılanır. O dönemin modası Strokes, White Stripes tarzı rock'a pek uymayan soundları nedeniyle epey gölgede kalır ve listelere giremez. Aslında iyi bir albüm olmasına rağmen modalara göre hareket eden müzik basını albümü görmezden gelir. 3 parça daha geliyor: Dark Star, Stop ve Sunlight Hits the Snow.

Bayıkalılık size bu akşam I'm Cool dinliyoruz. 2005 yılına gelen 3. albüm Gods and Monsters, özellikle single parçası Over My Shoulder'ın otobiyografik sözleri ve bulaşıcı melodisiyle ilgi görür. 2005 yılında grubun bağlı olduğu The Echo Label birçok müzisyenin kontratını feshederken I'm Cool da kendi label'ını kurmaya karar verir ve bundan sonraki albümlerini Skinny Dog Records'dan çıkarırlar. 2006'da grubun BBC One John Peel Sessions adlı albümü çıkar. İçinde yeni parça olmayan ama ilginç kayıtlardır bunlar. 2007 albümleri I'm Clued, Plays Moulin Rouge bir DVD eşliğinde piyasaya verilir ve fakat biraz baştan sağma olan albüm pek ilgi görmez. Sırada albümün son parçaları var, Twist, 86 TVs ve Because.

Aslında ilk albümü Natural History'den beri güçlü bir albüm çıkarmamış olan grup buna son vermek üzere 2010'da stüdyoya girer ve ortaya çıkan Sky at Night'in gerçek bir çaba ürünü olduğu belirgindir. Keman, viola, cello, harp, trompet, sax, flüt ve daha birçok enstrümanda katkı veren 10 kişi gibi ekiple yapılan albüm Mercury Prize kısa listesine girer ve Alman Yayıncılar Birliği ödülü kazanır. I'm Clued bundan sonra 2 vasat albüm daha çıkardı ve 2016 yılında tamamen bitti. Son parçalar Sky at Night'tan geliyor, Northern Skies, To the Brink ve Fingerprints.

0: Bu akşam I Am Cloud dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı portrelerine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi davulcu Vurmalılar Üstadı Kail Elzabar'la 5. kez buluşmamızı gerçekleştireceğiz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çiftveçiftveapaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum izninizle. Dilerseniz şimdi programa başlayalım. 211. portremiz Kahir Elzabar, bir davulcu Vurmalılar Üstadı demiştik. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismini Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kahir Elzabar'dan sunacağım 5. örnek kayıtları Riverside Stüdyoları Chicago'da 8 ve 9 Mart 1999'da gerçekleşen albüm Ethnic Heritage Ensemble Freedom Jazz Dance olacak. Albümde yer alan müzisyenler alto ve tenor saksafonda ve vurmalılarda Ernest Kabir Dawkins, davullar vurmalılar parmak piyanosunda Kahir Elzabar, konuk olarak akustik gitarcı, elektrikli gitar uzmanı vurmalılarda Ferry Hak trombon ve vurmalılarda da Joseph Bowie yer alıyor. Hemen Freedom Jazz Dance yani albüme ismini veren parçayla bugünkü dinletilerimize başlayalım. Bu parçanın bestecisi Eddie Harris. Yaklaşık 8 dakikalık bir parça.

Sıradaki parçamızın başlığı Keaton, bir Kahil El-Zabar bestesi parça. Bu parçanın dinletisine geçmeden önce şimdi dilerseniz bu albüm hakkında yazılanlara şöyle bir göz atalım. Wikipedia'da yazılanlarla başlamak istiyorum. Kısaca şöyle diyor Wikipedia. Freedom Jazz Dance, perküsyonist Kahil El-Zabar tarafından kurulan ve tromboncu Joseph Bowie, saksafoncu Ernest Dawkins ve özel konuk gitarist Farid Hak'ın yer aldığı Ethnic Heritage Ensemble albümü. 1999 yılında kaydedilen albüm Delmark etiketiyle yayınlanmıştır diye bir girizgahtan sonra incelemelerine şöyle devam ediyor. Allmusic'deki yazısında Stacia Profog şöyle diyor. Dört adam ince bir denge yaratıyor. El-Zabar ve diğer müzisyenlerin vurmalı çalgı unsurları müziği üzerine oturtmak için güçlü bir Afrika tarzı yapı sağlarken üflemeli çalgılar ve Farid Hak'ın gitar çalış tarzı ve sound albümü caz yönüne doğru çekmekte. Penguin Jazz Guide'a şöyle denmekte. Hagen gruba katılımı, iki üflemeli çalgı ve bir davuldan oluşan aynı formülü kullanırken bile gruba başka bir ses kazandırıyor. Sonuç tartışmasız bugüne kadarki en iyi Ethnic Heritage Ensemble albümü. Jazz Times'daki yazısında Christopher Potter şöyle diyor. Gitarist Farid Hak grubun katılımı ile Freedom Jazz Dance ansamblinin alışagelmiş iki üflemeli çalgı ve davul dizi daha yüksek bir tonal güzellik seviyesine yükseltiyor. All About Jazz'daki yazısında Derek Taylor ise şöyle diyor. Öncekilerin izlediği aynı kendinden emin yok.

Evet, program süresine vabeste maalesef üçüncü parçayı size takdim edemiyorum. Şimdi dördüncü parçaya geçeceğim. Dördüncü parçanın başlığı Mama's House. Bir Cahil El Zabar bestesi parça dinleyeceğiz. Yaklaşık 12 dakika sürecek, 11,5 dakika sürecek. Ancak bu dinletiye geçmeden önce size bir eleştiri daha takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Bu eleştiri biraz önce size özetini sunmuş olduğum allmusic.com'daki Stacia Profork'un yazısına birazcık daha genişleterek bakarak başlamak istiyorum. Şöyle diyor Patricia Profork, Farid Hak'ın Keaton gibi parçalarda ritmik çalış tarzı gruba enerji katıyor. Albümdeki diğer güçlü parçalar arasında metafiziksel bir yorgunluğu yansıtan ve aynı zamanda canlılıkla dolu olan This Little Thing Light of Mine'ın harika bir perküsyon ve vokal versiyonu da yer alıyor. Gerçekten de Freedom Jazz Dance'in tamamı nazik ve yaşamı onaylayan bir güç gibi işlev görmekte diyor. Daha sonra isterseniz biraz bakalım Delmark.com'daki yazının ne olduğuna bir bakalım. O da şöyle diyor. Ethnic Heritage Ensemble, Cahil Zabar, Joseph Bowie, Ernest Cabir Dawkins'den oluşmaktadır. Ethnic Heritage Ensemble 20 yıldır iki üflemeli çalgı ve davuldan oluşan bir grup ancak bu CD için onlara hem akustik hem de elektro gitar çalan özel konuk Farid Hak eşlik etmekte. Ethnic Heritage Ensemble'ın müziği dansın çok önemli olduğu Afrika ve Afro-Amerikan geleneklerini yansıtmaktadır ve bu sadece fiziksel değil, zihninizde de dans etmekte olabilir. İki Delmark CD'leri The Continuum, Downbeat'te 4 yıldız aldı. Freedom Jazz Dance, El Zabar'ın 5 yeni orijinal bestesini içermekte. Cahil'in 1993'te Avrupa turnesine çıktığı ve açıklayıcı notlarda bahsettiği Eddie Harris tarafından yazılan muhteşem başlık parçasını mutlaka dinleyin diyor. Şimdi biraz önce anonsunu yaptım. Parçaya dönelim dilerseniz. Mama's House bir Cahil El Zabar bestesi parça ve 11,5 dakika lütfen.

Albümün 5. parçasına geldik. Albümün 5. parçası bir Cahil Elzabar bestesi parça. Yaklaşık 12,5 dakika sürecek. So Low But Not Alone başlıklı parçaya şimdi kulak veriyoruz lütfen.

Albüm 7 parçadan oluşmaktaydı. Ancak ben size 2 parçasını program süresine vabeste sunamıyorum. Bu nedenle 6. parçayla bitirmiş olacağız. Sonuncu parça Barundi, bir Kayil El Zabar bestesi parçayı da dinleyemiyoruz. Yaklaşık 11 dakikaydı bu parça. Onun yerine 6. parçayla bitiriyoruz. 6. parçanın başlığını size söylemeden önce bir de son olarak da şu kadromuza bir bakalım isterseniz. Alto ve tenor saksafon vurmalı. Ernst Kabir Dawkins, davullar, vurmalılar, Afrika parmak piyanosu, portremiz Kayil Elzabar. Konuk olarak gelen müzisyen akustik gitar ve elektrikli gitar çalıyor ve aynı zamanda vurmalılarda da zaman zaman eşlik ediyor. Farid Hak, trombon ve vurmalılarda da Joseph Bowie yer almakta. Ve de bu albümden dinleyeceğimiz son parçaya geldik. Bir geleneksel parça. This Little Light of Mine başlıklı parça. Yaklaşık 7 dakika sürecek.

0: Evet, bu albümden son olarak dinlediğimiz This Little Light of Mine başlıklı geleneksel parçanın yorumuyla bugünkü dinletilerimizi bitirmiş olduk. Albümde Ernest Cabir Dawkins, Kayla Zabar, Fred Huck ve Joseph Bowie yer almıştı. Albüm notlarına her zamanki gibi Wikipedia'dan, Discogs.com'dan, AllMusic.com'dan, Delmark.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. Portremizin 6. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek hususunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve her türden olumsuzluktan Apaçık Radyomuzun Irak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenlerim.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
1: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldestler programının bir yeni bölümünde ben Akıncan Eldes. Eldes ailesinin diğer üyeleri bugün müsait olmadıkları için ben tek başımayım. Şimdi çok sevdiğim bir albümü sizlere çalmak istiyorum. Nirvana'nın MTV Unplugged albümünü baştan sona dinleyelim. Keyifli dinlemeler.

0: That sounded good.
1: Shut up.

only have 3 cups of tea already, but thank you.

0: Güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oranges!
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Good night, folks. I'll see you later. Johnny Hodge.
1: Thank you.

one thing don't last always. 9 and 10, my